0: derdi Tel Aviv'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi hiçe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Akdeniz, iç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.
2: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan selamlar, saygılar. Türkiye'den Bakış programından sizlere sesleniyoruz. Programı sizler için Zeynep Yıldırım hazırladı. Bu hafta teknik yönetmenimiz Aslı Yıkılmaz ve mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Tüm dinleyenlerimize sağlık, mutluluk, güzellikler dolu bir gün diliyoruz efendim. Her hafta olduğu gibi Savunma ve Teknoloji Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doktor Yusuf Alabar'da bizlerle bu haftada. Stüdyomuza hoş geldiniz bu haftada.
1: Çok teşekkürler Funda Hanım. Hoş bulduk. Yine her zamanki girişte Türkiye'den bakış dinleyenlerini selamlayalım. Bu haftada inşallah yine dünyanın ve Türkiye'nin gündemindeki güncel konularla birlikte olacağız.
0: Evet, beğeni ile dinlediğiniz Türkiye'den Bakış başlıyor. Hocam hemen ilk sorumuza başlamak istiyorum. Terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda birçok adım atılıyor bugünlerde. Irak'ta da PKK silah bırakma kongresi düzenleyeceğini duyururken Suriye'de YPG devlete entegre olacağını duyurdu. Peki burada varılmak istenen yer neresidir sizce ve bugünlere nasıl gelindi? Bir de sizden dinleyelim.
1: Evet, bu uzunca bir zamandan bu yana konuşuluyor da sanki bu terörsüz Türkiye vizyonu doğrultusunda yapılanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti teröristlerle oturup ya işte siz silah bırakın biz de bunu yapalım, bunun karşılığında da terörsüz bir Türkiye olsun falan gibi algılanıyor. Burada büyük bir manipülasyon olduğunu açıkçası düşünüyorum. Neden? Şimdi yaklaşık yarım asırdan bu yana bu ülke terörle bir mücadele veriyor. Ve vermiş olduğu bu mücadeledeki bugünlere büyük bedeller ödeyerek geldi. Dolayısıyla bugün Türkiye'de terör örgütünün elebaşısının dahil silah bırakın diyeceği bir terörist Türkiye'de kalmadı. Bugün sana göre, bana göre, ona göre değişmeyecek bir hakikattir ki vicdan sahibi herkes şu hakkı teslim eder. Türkiye'de terör örgütünün ne karakol basma, ne yol kesme, ne sözde mahkeme kurma, ne sözde vergi toplama birimlerinin esnafı zorla haraca tabi tutma, ne de anaların evlatlarını alıp dağa kaçırmaya gücü var. Bunu görebiliyoruz. Ve bugün artık geldiğimiz noktada Türkiye'de her vatandaşın birincil sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu da biliyoruz. Bunu baktığımızda ekonomik sıkıntı konusu Amerika'da da böyledir, Londra'da da böyledir, Avrupa'da da böyledir.

Sorun Avrupa'daki sıradan bir vatandaşa devlet olarak, millet olarak birincil sıkıntınız nedir dediğinde ekonomik sıkıntısını başta söyler. Şimdi Türkiye'de böyle değildi. 90'ları, 80'leri, 2000'li yılların başını Türkiye birincil sorununuz ne diye sual edildiğinde verilen cevap güvenlikti, terördü. Analar sabahları telefonları acı acı çaldığında eğer çocukları karakollarda falan görev yapıyorsa o telefonu kaldırmak için giderken geçirdiği süre bir ömre bedeldi. Şimdi bunları biz yaşadık. Karakollar basıldı, yollar kesildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 40 bin evladına mal oldu terörle mücadelesi. Bunun dışında da hesaplamalara bakıldığında kimi rakamlara göre 1 trilyon dolar, kimi rakamlara göre de 1,5 trilyon dolar gibi bir rakam Türkiye'ye olan maliyeti. Şimdi tabii 1 trilyon dolar neye ifade ediyor? Şimdi biz mesela şeyi tartışıyoruz. İstanbul-İzmir arasında Osman Gazi Geçiş Köprüsü dahil otoyol projesi 9 milyar dolar mı? Aslında 8'e yapılabilir miydi? Yoksa 11 olmalı mıydı falan? Bunun maliyeti üzerinde demokratik tartışmalar yapılıyor. Şimdi kaybettiğimiz rakama baktığımızda trilyon dolar. Tartıştığımız rakam ise 8-9 milyar dolar. Bu rakam Türkiye'nin içerisine harcanmış olsaydı bugün kişi başına sahip olduğumuz milli gelir 10 bin, 11 bin dolarlar seviyesinden çok rahatlıkla 20-25 bin dolarlar düzeyine gelirdi ki bu Avrupa rakamları demek. İşte Türkiye'ye patinaj çektirtmek, zaman kaybettirmek, ne uzasın ne kurusun şeklinde uygulanan bir siyasetle bu terör konusu sürekli desteklendi. Ne uzasın ne kısasın konusunu hatta şöyle formülize edenler var. Uzadığında budayalım, kuruduğunda sulayalım. Yani terörle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kaldırmak falan istemediler. Ne uzasın ne kurusun siyaseti uyguladılar. Çünkü Türkiye batarsa okyanuslar Avrupa'yı da basar. Bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Ve ez cümle Türkiye büyük bedeller ödeyerek özellikle 2015 Çukur terörüyle 2025 yılındaki bugünkü zaman dilimine gelinceye kadar harcanan 10 yıl içerisinde Türkiye terörle mücadelesinde farklı bir doktrine gitti. Tabii ki bu doktrini uygulamak kolay olmadı. Bu doktrin uygulandığı için Türkiye 15 Temmuz gibi bir darbeyle karşılandı. Baktılar olmuyor, terörü bitirecek. Savunma sanayine yönelik birçok sabotajlar yapıldı falan. Ama en sonunda bu terörle mücadele doktrini terör örgütüne diz çöktürdü. Diz çöktürdü cümlesinin bana ait, bana göre, ona göresi yok. Terörün diz çöktüğünü biraz önce vermiş olduğum bilgiden, yani terör örgütünün Türkiye'de eylem yapamamasından anlıyoruz. Ama terörün bir devlet içi boyutu var ki akademik lisanda buna intrastate dedikleri boyut deniliyor. Bir de devlet dışı boyutu var. Özellikle PKK türevindeki terör örgütleri açısından dışarıdaki bağlantıları kesilmeden içeriye yansımaları hiçbir şekilde sona ermiyor. Evet bugün Türkiye'de terör elini silaha götüremeyecek kadar baskılanmıştır. Ama değil mi ki Kandil'de, değil mi ki Suriye'de terör örgütünün unsurları durmaya devam ediyor? Oradaki terör varlığı Türkiye'nin içerisindeki siyaseti dizayn ediyor. Şimdi bir bakıyorsunuz Çöpçü Mardin Belediye Başkanı'nı sorguya çekiyor. Yaşadık biz bunları. Neden? Çünkü yurt dışından atanmış olunan belli terör örgütüne müzahir isimler Türkiye'de siyaset yapan terör örgütüyle yan yana duran partinin üzerindeki isimleri kontrol ediyor. Şimdi böyle olunca Türkiye'de evet teröristlerin bir eylem yapma imkanı ortadan kalmıyor ama siyaset hala bu terörle sınav ediliyor. İşte Türkiye'nin terörsüz Türkiye vizyonu devlet dışı boyuta da el attı. Ne oldu? 5 yıl boyunca Irak'ta pençe kilit harekatlarıyla onlarca vatan evladımızı şehit verdik. Ama Kandil Dağı'ndaki eşkıya ile Türkiye arasındaki ilişkiyi kestik. Kestiğimiz yetmezmiş gibi Türkiye'nin hemen sınırları dibindeki 40 kilometrelik oldukça çetrefilli, oldukça zorlu bir arazi coğrafyasında hakimiyeti sağladık. Biz bunu 90'lı yıllarda Funda Hanım, terör olduğunda kovalama ve takip harekatıyla sınırı birlikler geçiyor, teröristleri kovalıyor ve daha sonrasında geri dönüyordu. Şimdi konsept değişti. Daha doğrusu doktrin değişti. Orada 40'a yakın askeri üs açıldı. İrili ufaklı, sabit seyyar.
Kimisi kışın kaldırılıyor, kimisi

etkisi devam ediyor. Ve açılmış olan bu sabit üsler vasıtasıyla PKK terör örgütünün Avaşin'de, Basyan'da, Hakurk'ta bütün kampları yerle bir edildi. Ve bugün artık terör örgütünün Irak'ta kıpırdayacak hali kalmadı. Bu Irak boyutu. Suriye boyutunda da, yani bugün Suriye'de YPG'nin elebaşısı açıklamalar yapıyor. Biz diyor Suriye devletine tabi olacağız, şartlar çok değişti, rejim çok çabuk göçtü falan gibi. E bunlara biz kolay gelmedik ki. İsterseniz hemen onunla ilgili de bir cümle söyleyeyim. Terör Türkiye'nin içerisinde bitirildikten sonra Irak'ta mücadele devam ederken 15 Temmuz alçaklığının hemen arkasında önce DEAŞ'a sonra da PKK'ya yönelik 4 kapsamlı harekat yapıldı. Ve bu kapsamlı harekatlar teröristan projesinin Türkiye'ye rağmen hayata geçirilemeyeceğini önce ağababalarına sonra da teröristlere izah edildi. Neyle izah edildi? Verilmiş olunan sert bir mücadeleyle izah edildi. Şimdi bütün bunları niye anlattım? Şimdi geldiğimiz noktada terör devletin içinde de devletin dışında da oldukça sıkışmış, artık eylem yapamaz hale gelmiş. Fakat şartlar öylesine bir şekilde tezahür etti ki Türkiye'yi terörle kuşatmak isteyenler için son bir umut vardı. 14 Mayıs'ta 2023 yılın tarihinde yapılmış seçimleri kastediyorum. İki fikir yarıştı. Bir tanesi terörle mücadeleye devam edeceğim. Tek vatan, tek devlet, tek bayrak, tek millet. Hakkari'de de bu söylendi, Diyarbakır'da da söylendi, Edirne'de de söylendi. Bu da sana bana ona göre değişen bir şey değil, hakikat. Diğer tarafta ise Suriye'den asker çekme, Irak'tan asker çekme vaadi. Türkiye'yi Avrupa yerel yönetimler özellik şartıyla 26 farklı parçaya bölecek bir proje. Bunların hepsi yarıştı ve millet terörle mücadele boyutunda bir karar verdi. Öyle olunca ellerindeki son şans da gitmiş oldu. Şimdi Batı aklı bu tür konularda pragmatik bir akıldır. Yani faydacıdır. Şimdi yıllardan bu yana ha bugün ha yarın ha bugün ha yarın ama bir türlü Türkiye'deki siyasi iradeyi teslim alamadıklarını kendileri de gördüler. Bu esnada da yalnız dünyada gelişen olaylar Türkiye'nin lehine gelişmeye başladı. Bu da Ukrayna Savaşı'nda Rusya çok açık bir şekilde büyük kayıplar verdi. Biz bunu Türkiye'den bakış dinleyenleri açısından zaman zaman gelişmeler doğrultusunda değerlendiriyoruz. Konvansiyonel bir savaş yürütemeyen Rusya büyük kayıplar verince Suriye'deki gücünü, dikkatini aldı, Ukrayna'ya yönlendirdi. İşte bu esnada Türkiye bir tarafta Azerbaycan'la Kafkasya'daki işgali sonlandırırken diğer tarafta Libya'da Trablusgarp hükümetini ayakta tutmaya çalıştı. Beri tarafta harekatlarına devam etti ve Suriye'de Rusya'nın gücü farklı noktalara teksif olduğu bir dönemde Aralık ayında Suriyeli muhalifler gerçekleştirdikleri çok başarılı bir askeri harekatla önce Halep'i sonra Hama, Humus ve en sonunda da başkent Şam'ı ele geçirip Esad rejimini kovaladılar. Esad'ın gitmesi Türkiye'nin sınırlarında 65 yıllık bir köklü değişikliğe sebep oldu. Esad gidince sadece Esad'ın kendisi gitmiş olmadı. Oradaki Baas network'ü de göçtü. Baas Partisi'nin network'ü demek Suriye'deki 1 milyon insanı katleden akıl demek. Baas'ın network'ü demek Suriye'deki 10 milyon insanı alıp farklı noktalara sürgün eden akıl demek. Baas'la birlikte İran Suriye'yi terk etti ve çok enteresandır Rusya'nın oradaki etkinliği sona erdi. Ve Suriye'de yeni bir rejim kuruldu ve bu rejim bütün Avrupa ülkeleri tarafından da geldiğimiz noktada tanınan, gidilen, konuşulan, ziyaret edilen bir noktaya geldi. Hatta en son yapılan açıklamalarda birçok farklı ülke Suriye'de rejime yönelik yapılan, uygulanan yaptırımları kaldırdığını ilan etti. Şimdi bunlar kimi etkiledi? Bölgede Esad rejimiyle beraber bir teröristan hayali kuran terör örgütünü de etkiledi. Artık anladılar ki Suriye'de bir devlet var ve onlara diyor ki sen %8'lik Kürt nüfusuyla %30'luk Suriye toprağını işgal edemezsin. Kaldı ki Kürtlerin de temsilcisi değilsin. Yeni bir anayasa yazılıyor. Kürtlerin bütün kimlik hakları, diğer bütün farklı unsurlar gibi bu anayasanın içerisinde yer alacak. Silah bırak. İşte Türkiye tam böyle bir ortamda artık terörle mücadelesini farklı bir eşikte sürdürmesinin elzem olduğuna inandı.

Burada da devam etti. Neden? Suriye'de asker bulundurmak istemeyen bir Trump yönetimi. DEAŞ'a karşı mücadele masalıyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, DEAŞ'a karşı bir mücadele verilecekse bunu Amerikan bütçesinden, Amerikan askerinin desteği ve Amerikalıların verdiği vergilerle değil, bölgede Türkiye, Suriye, Irak, Ürdün biz kendi içimizde hallederiz dedi. Bunlar Trump'ın tam duymak istediği laflar. Yani Trump çünkü hiçbir konuda elini cebine atmak istemiyor ve bunun karşısına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden gelen teklif, bölgenin bu dört ülkesi DEAŞ'a karşı kendi orduları, kendi bütçeleriyle mücadele ederler. Neden YPG'ye gardiyanlık statüsü verilsin? İşte böyle olunca da Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM'undan bazı görevliler YPG'nin elebaşısını oturdular. Dediler ki biz seni daha fazla bu coğrafyada desteklemeye devam etmeyeceğiz. Ve günün sonunda da onlar 8 maddelik bir plan açıklamak zorunda kaldılar. Ve bu plan doğrultusunda işte anayasal hakları Kürtlerin tanımlansın, işte tek bir coğrafyası Suriye'nin toprak bütünlüğü, bunlarla ilgili herhangi bir sorun yok. Biz de başkentin Şam olduğunu, bayrağının Suriye bayrağı olduğunu, üniter bir Suriye devleti olduğunu ve bizim de onun bir parçası olduğumuzu teyit ediyoruz dediler. O ne ala? Şimdi eğer ki terör örgütü bu konuyla ilgili günün sonunda bütün bu olanı biteni kabul ediyorsa, Suriye ordusuna da entegre olacaksa, tamam dendi. Şimdi tabii burada entegrasyon konusu önemli. Nasıl entegre olacaklar? Yani bu entegrasyon sağlanırken YPG bir bütün olarak Türkiye sınırlarında Suriye devletinin üniformasını giyerek mi entegre olacak? Yoksa YPG Suriye devletinin üniformasını giyip Suriye'nin her yerine dağıtılacak mı? Birinci şıkkı Türkiye asla kabul etmiyor. İşte geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde Milli Savunma Bakanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Sayın Dışişleri Bakanı'nın Suriye'ye yaptıkları ziyaretlerde bunlar zaten ele alındı. Şimdi önümüzdeki süreçlerde konu artık sadece terörsüz Türkiye'den ziyade terörsüz Irak, terörsüz Suriye ideali olacaktır. Ama bunlar provokasyona oldukça açık şeyler. Hiç kimse bu işi kolaylıkla halledebileceğimizi düşünmesin. Bu süreci baltalamak isteyen, bu süreci provoke etmek isteyen, bu süreci temelinden dinamitlemek isteyen bir takım saldırılar olacaktır. Ve bu saldırılar alenen işte İsrail adına İsrail tarafından yapılan saldırılar gibi olmayacaktır. Sureti haktan gözüken, bizim gibi gözüken, pirincin içinde beyaz taş niteliğindeki ayırt etmekte güçlük çekeceğimiz hususlar üzerinden olacaktır. Buna o anlamda son derece dikkat etmek lazım gelir. Bu önemli bir konu. Bir diğer konu ise bu provokasyonlara karşı Türkiye'nin hazırlıklı olduğu. Eğer biz bunu başarırsak, gelmek istediğimiz nokta anlamında söylüyorum. Kendi bölgesinde kendi Schengen'ini oluşturma adına çok önemli bir başarı sağlamış olacağız. Ne demek istiyorum? Avrupa'da bilirsiniz yani. Almanya'dan Hollanda'ya geçersiniz. Ne durduran olur ne bir şey olur. Geçtiğinizi tabelada görürsünüz. Türkiye'de ise sınırların tamamı teröristler, kaçakçılar, eşkıya çeteleri bunlarla doldurulmuş durumda. Ama bundan en çok kim muzdarip? Bölgenin halkı muzdarip. Hatırlayın o bayramları. Tel örgünün arkasındaki amcasının çocuğuna bayram hediyesi atmak için tel örgüde sınır boyunca toplanmış insanlar topluluğu. Ya biz bunu hak ediyor muyuz? Yani insanlar Irak'taki amca çocuklarını görmek istiyorsa, Suriye'deki teyze çocuğuyla bayramda seyranda bir araya gelmek istiyorsa gösterir pasaportunu, geçer, görüşür, gelir. Buna bizim müsaade edilmeyişi bugüne kadar hep güvenlik paradigmasından kaynaklandı. Neden? Terör var çünkü. Teli çekiyorsun, mayınlıyorsun falan birçok tedbir alıyorsun. Bunu kaldırdığımızda bölge coğrafyasının refahı da, huzuru da, güvenliği de sağlanacaktır. Şimdi o yüzden bir araya gelenlerin yaptıkları açıklamalar, işte Edirne'de terörle iltisakından dolayı hapis cezası çeken Selahattin Demirtaş'ın dahil bizim devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Türkiye dışında bir devleti devletimiz olarak kabul etmiyoruz. Ne yapıyorsak bu devlet için sonuna kadar mücadele edeceğiz şeklindeki açıklamaları kendiliğinden olmadı. Bu mücadelenin sonunda gelişti.

0: O açıdan çerçeveyi ve varılmak istenilen noktayı çizdim. Bu vakitten sonra inşallah bu maya, bu terörsüz Türkiye, terörsüz coğrafya perspektifi tutar ve bölge halkı da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları da, Suriye'de, Irak'ta terörsüz bir vizyona sahip bir coğrafyada yaşamanın huzurunu, mutluluğunu ve refahını paylaşırız. Ama dediğim gibi daha henüz aşılacak oldukça önemli mesafeler var.
1: Türkiye'den bakış devam ediyor.
2: Sayın Alabar'da sıradaki sorum Türkiye-Avrupa ilişkilerinin geleceği üzerine olacak. Çünkü Avrupa-ABD ilişkilerinde yaşanan bir gerginlik vardı ve güven bunalımı biliyorsunuz. Türkiye-Avrupa ilişkilerine de olağanüstü bir ivmelenmeye neden oldu bu güven bunalımı. Peki sizce bu saatten sonra Türkiye-Avrupa ilişkileri hangi noktaya evrilir?
0: Evet, bu da çünkü önemli oranda tartışılan konuların başında geliyor. İşte Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği güvenlik bunalımından sonra yönünü Türkiye'ye döndü. Bundan sonra göreceksiniz Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerden dolayı Avrupa'yı biz koruyacağız gibi ayakları yere basmayan açıklamalar maalesef medyada sıklıkla duyuyorum. Ve bu düne, bugüne ait yarın kesilecek bir konu değil. Daha bunu belki 3-4 yıl boyunca önümüzdeki süre içerisinde konuşacağımız bir konu olduğu için Türkiye'den bakış dinleyenlerinin dikkatine sunma gereği duydum. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasındaki güvenlik bunalımı neden çıktı? Türkiye'ye yönlerine neden dönüyorlar? İsterseniz onun çerçevesini çizelim. Şimdi Soğuk Savaş döneminde, Soğuk Savaş başlamasıyla birlikte Avrupalı birçok ülke Sovyetlerin tahakkümüne bırakıldı. Macaristan gibi, Romanya gibi, Polonya gibi, Doğu Almanya gibi ve bu ülkeler Sovyetlerin peyki, uydusu rolünde komşularımız oldu, Avrupa'da bulunan ülkeler oldu ve bunların içerisinde devasa Sovyet orduları yer aldı. Şimdi bu baskı oluşunca Avrupa'da Berlin kendini, o zamanki başkenti Bonn'a taşınmıştı, Almanya kendini güvende hissetmedi. Bir baskı oluştu çünkü. Ya da Londra kendisini güvende hissetmedi. Paris kendisini güvende hissetmedi. Dediler ki ya Sovyetler Birliği üzerimize kabus gibi çökecek ordular besliyor. Nerede? Hemen sınırımızın dibinde. Onlara öyle bir cephe daha açalım ki buradaki askerlerinin bir kısmını alsınlar, oraya çeksinler. Nereden açacağız? Türkiye'den ve Yunanistan'dan açtılar. Ve Türkiye'yi Yunanistan'la birlikte 1952 yılında NATO'ya dahil ettiler. Ve Sovyetler Birliği kendi Güneydoğu kanadını emniyet altına almak için Berlin, Londra, Paris eksenindeki güçlerinin bir kısmını çekti, aldı Türkiye sınırına yığdı, Bulgaristan sınırına yığdı, Kars sınırına yığdı. Öyle olunca Avrupa rahat bir nefes aldı. Ve bu ne kadar sürdü? Yarım asır sürdü. Bu dile kolay. Öyle 5 ay, 5 yıl falan değil. Bu tam 50 sene sürdü, hatta 55 sene sürdü. Ve Türkiye bu konuyla alakalı çok büyük bedeller ödedi. Bakın Türkiye'de mesela hala Soğuk Savaş dönemindeki yapılanma devam ediyor. Kars'ta Tugay, Kağızman'da Tugay, Ağrı'da Tugay, Elaziz'de Kolordu, Erzincan'da Ordu, Malatya'da Ordu, Hakkari'de Tugay, Tatvan'da Tugay, Erciş'te Tugay. Bir Tugay demek 1500-2000 tane asker demek. Birçok zırhlı araç, top, tank, tüfek demek. Bunlar bütçe demek, bunlar para demek. Orada asker altına alınacak Mehmetçik demek. Biz bunun bedelini cebimizden ödedik. Kimin peki refahından gitti? Funda Hanım'ın refahından gitti. Zeynep Hanım'ın refahından gitti. Ahmet amcanın refahından gitti. Ödedik biz bu bedeli. Ve günün sonunda Soğuk Savaş bitti bir gün. Berlin Duvarı yıkıldı. Sovyetler Birliği dağıldı. Rusya diye bir devlete dönüştü. Polonya tekrar bağımsızlığını ilan etti. Romanya bağımsızlığını ilan etti. Ve bütün Avrupa'da havai fişekler, kutlamalar, barış geldi ama bize barış gelmedi. Biz 90'lı yıllardan itibaren terör örgütüyle korakor bir beka mücadelesi verdik. Yapabilselerdi paramparça edeceklerdi bu ülkeyi. Biraz önce konuştuk, 40 bin evladımızı verdik. 1,5 trilyon dolara yakın para harcadık. Zannettik ki Avrupa bize minnet-i şükran olacak ve diyecek ki ya siz Soğuk Savaş döneminde bizim yükümüzü aldınız ve burada büyük bedeller ödediniz. biz de sizin terörle mücadelenizde yanınızdayız. Öyle olmadı. Tam tersi, terör örgütleriyle iş tuttular. Nankörlük yaptılar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı. Silah satmadılar. Ne oldu peki? Survival of the fittest diye bir kavram vardır. Güçlünün ayakta kalması. Yani yaşadığınız güçlükler sizin karakterinizi, ruhunuzu, yaşamla olan mücadelenizde sizi daha diri, daha dik tutar. Türkiye'de bunu devlet olarak yaşadı. Silah vermediniz, silah yaptık. Destek çıkmadınız, kendimiz mücadele ettik. Ve günün sonunda savunma sanayisi çok farklı bir eksende çok gelişmiş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya çıktı. Ordusu ise şu an Avrupa'da ve Orta Doğu'da savaşma yetenekleri en yüksek olan bir ordudan bahsediyoruz. Var mı ispatı, yoksa hamaseten mi bunları söylüyorum? Libya'da Trablusgarp'a bakın. Azerbaycan'da Dağlık Karabağ'a, Fuzuli'ye, Gelbeçer'e bakın. Irak'a bakın, Suriye'ye bakın, Etiyopya'ya bakın, Somali'ye bakın. Türkiye kimin elini tuttuysa kimse o bileği bükemedi. Bu da ona buna göre değişen bir şey değil. İşte Avrupa tam böyle bir dönemde bütün parasını refahı için harcadı. Hans daha çok milli gelirden pay aldı. Michel Paris'te kahvesini yudumlarken daha büyük keyif aldı. Türkiye ise bütün parasını bu anlamda olağanüstü derecede savunmaya ve güvenliğe ayırdı. Günün sonunda Avrupa'nın çünkü tuzu kuruydu. Neden? Amerika'nın sağladığı bir güvenlik şemsiyesi var. Sadece Almanya'nın içinde 70-80 bin Amerikan askeri var. Ve bu güvenlik şemsiyesinin altında kendilerini rahat hissettikleri için tanklarını elden çıkarttılar, uçaklarını sattılar, savunmaya daha az para ayırdılar falan. O parayı da aldılar, kendi halklarına verdiler. Şimdi Amerika'da bir başkan geldi. Kusura bakmayın, ben sizi Rusya tehdidine karşı koruyacak durumda değilim. Kendi başınızın çaresine bakın dediğinde yüzlerine far sıkılmışa döndüler. Şimdi diyorlar, peki bizi kim koruyacak? Şimdi hemen yüzlerini Türkiye'ye döndüler. Türkiye'de bir önemli savunma sanayi var. Elhak Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da bizdeki savunma sanayinden çok daha ileri bir savunma sanayi var. Ama sorun şurada. Bu savunma sanayisi de çok gelişmiş. Avrupa parmak şıklattığında tank ve uçak üretemiyor. 2000 yılındaki gücüne dönmesi için Almanya'nın 15 yıla ihtiyacı var şu an. Ne demek istiyorum? Evet, Almanya Eurofighter projesi kapsamında havada savaş yapabilen tayyare üreten bir ülke. Daha biz Türkiye olarak Almanya'nın geldiği noktaya gelemedik. O zaman niye bana ihtiyaç duysun? Şöyle, evet üretebiliyor ama ordusunu o kadar dağıtmış ki Almanya'sı, İngiltere'si, Fransa'sı tekrar eski haline gelebilmesi için en az 15 yıla ihtiyaçları var Avrupa olarak baktığımızda da. Nasıl olacak? Çünkü tank adeta bir kalem üretir ya da efendime söyleyeyim araç üretir, cep telefonu üretir gibi seri üretim bandından ayda 1000 tane üretebileceğiniz bir şey değil. Tayyare öyle bir şey değil. Topçu mühimmatı öyle bir şey değil. E şimdi bunu yapmak için de zamana ihtiyaçlar var. İşte şimdi diyorlar ki Türkiye'ye, ya biz güvenliğimiz konusunda hem sizin gücünüzü kullanmak istiyoruz, hem de sizin Afrika'daki, hem sizin Orta Doğu'daki, hem sizin Kafkasya'daki Avrupa'ya karşı oluşacak tehditlerde bizimle birlikte mücadele etmenizi istiyoruz. Niye? Kara kaşımızdan mı, kara gözümüzden mi, selvi boyumuzdan mı? Hayır. Çünkü gördüler ki Libya'da Trablusgarp hükümetinin kapısını çaldıklarında Türkiye'ye gidin diyorlar. Cezayir'e gittiğinde Türkiye'ye gidin diyorlar. Suriye'ye geldiklerinde işte Alman Dışişleri Bakanı Suriye ile görüşebilmek için Türkiye'nin kapısını çalıp gidiyor. Kafkasya'ya gittiklerinde Azerbaycan diyor ki benim artık işgal altında bir toprağım yok. Bir sorunuz varsa Türkiye ile görüşün diyor. Bak şimdi geçtiğimiz dönemlerde Ermenistan Başbakanı açık bir şekilde artık sorunların Azerbaycan'la kalktığını ve çok önemli burası, Ermenistan'ın sözde bir Ermeni soykırımı diye bir derdinin olmadığını açıkladı. Neyle oldu Allah aşkına bu? Bunları şimdi şey yapıyorlar. Tamam, bunlar zaten olacaktı. Nasıl olacaktı? Sen 44 günde işgal edilmiş toprakları işgalden kurtardığın için bunu söylüyor. Nus ile uslanmayalı etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Atalar bunu böyle söylemiş. Senin toprağını işgal etmiş. Biz kimseye kötek atma sopa atma derdinde değiliz. Ama kendi toprağımız

0: işgal altında. Kendi vatanımızda terör estiriyorlar ve Türkiye bunlarla mücadele ederek bu noktaya geldi. Şimdi Avrupa diyor ki Orta Doğu'dan bir tehdit kaynaklansa Avrupa'ya yönelik, Türkiye orada. Afrika'dan olsa, Afrika Birliği çözemedi sorunu Somali ile Etiyopya arasında, Türkiye gitti çözdü sorunu. İlk defa son 50 yıldan bu yana Somali'nin bir başbakanı Etiyopya'yı ziyaret etti. Nerede sıkıştılar? Ankara'da. Şimdi bunları iyi görmek, bunları iyi okumak lazım. Şimdi bunları iyi okumayıp Suriye'de kurulan masada Türkiye yok demek, siz dünyayı okuyacak en ufak bir vizyona dahi sahip değilsiniz demek. Var maalesef. Bunlar söyleniyor yani. Ya bu anlattıklarım masal değil ki. Sana bana ona göre değişen şeyler değil ki. Şimdi bütün bunları alt alta üst üste topladığımızda Türkiye Avrupa ile ilişkilerini güvenlik kapsamında nereye oturtmalı? Şuraya oturtacak. Türkiye Avrupa ile olan ilişkilerinde Soğuk Savaş döneminde yaptığı gibi alevere dalevere Türk Mehmetçiği gider nöbete diye nitelendirilen bir şeye asla yanaşmayacak. Yok öyle. Yani biz Soğuk Savaş döneminde ordumuzu NATO'ya atmak, Sovyetler tehdidinden kurtulmak için buna tamam dedik. Ama biz yarım asır boyunca yaşadığımız sıkıntılı dönemlerin faturasını bize nasıl terörle mücadelede ödettirdiğinizi unutmadık. Dolayısıyla bizim olan ilişkimiz şimdi farklı bir formatta, farklı bir seviyede, farklı ilişkiler network'ü içinde değerlendirilecek. Mesela ne olacak? Şimdi evlatlarımız üniversiteye gitmek istiyor. Ya da yaz tatilinde insanlar Avrupa'ya gitmek istiyor. Ya da bir iş insanı ticaret yapmak istiyor. 2 sene sonraya vize şeyi veriyorsunuz. Ben bunu kabul eder miyim? Yani sen geleceksin Türkiye'ye, istediğini satacaksın. Benim iş insanım Brüksel'de toplantıya katılmak için 2 sene sonraya randevu alacak. Benim elimi bağlamışsın, kolumu bağlamışsın, ringe çıkartmışsın. Hadi eşit şartlarda boks yapıyoruz diyorsun. Bunu kabul etmeyecek Türkiye. İki, gümrük birliği mevzuatında güncelleme istiyor Türkiye. Üç, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde Türkiye'ye yıllarca ayak bağı oluşturmuş PKK'nın, FETÖ'nün Avrupa içerisindeki ayağının Türkiye'ye iadesini istiyor. Sen bunları yaparsan elbette Türkiye olarak biz Polonya'yla da, Almanya'yla, Romanya'yla, İngiltere'yle, Fransa'yla bir işbirliği içerisine gireceğiz. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 5-6 aydan bu yana Avrupalı liderlerle yapmış olduğu görüşme trafiğiyle ilgili bir doküman çıkarttım. 30'un üzerinde görüşme var, yüz yüze. Bunun dışında da belki en az 30 kez de telefonla yapılmış görüşmeler var. Bu iş farklı bir noktaya geldi, dayandı. Ama ne terörle mücadele ne Avrupa'da geldiğimiz nokta kendiliğinden oluşmadı. Ortaya koyulmuş yoğun mücadelelerin sonucunda oluştu.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Türkiye'den Bakış programında çok teşekkür ediyoruz Doktor Yusuf Alabarda'ya bu haftada paylaştığı değerli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum. Haftaya nasipse yine görüşmek üzere.
1: Haftaya yine aynı saatte ve günde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Türkiye'den Bakış.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
2: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün ünlü Cibali Karakolu oyunundan söz edeceğiz. Fransız yazarlar Henri Caro ve Albert Barre'nin Bir Düğün Gecesi adlı oyunundan Muammer Karaca ile Refik Korda tarafından ülkemize uyarlanan oyun, komedi tarihimizin en tanınmış eserleri arasında yer alır. İlk kez Fransa'da

0: 1904 yılında sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkileri, paranın insanlar üzerindeki etkisi ve çeşitli kurumlardaki aksaklıklar üzerine kuruludur. Türkçe uyarlaması Cibali Karakolu'ysa, yolu karakola düşen her sınıftan insanın ve dönemin polis teşkilatındaki trajikomik uygulamaların öne çıktığı bir metindir. Oyun, Muammer Karaca Tiyatrosu tarafından 1951 yılından itibaren 16 yılda 3000'in üzerinde temsille sahneye taşınmıştır. 1966 yılında Hulki Saner tarafından aynı adla sinemaya da aktarılan eserde Cüneyt Arkın ve Sevda Ferda rol alır. Cibali Karakolu'nun ünü 1980'li yıllarda Nejat Uygur tarafından yeniden sahnede yorumlanmasıyla bir kez daha artar. Uygur, güncel siyasi gelişmeleri tuluat tekniğiyle oyuna dahil ederek dönemin kabare tiyatrolarıyla yarışmıştır. Özel televizyon kanallarının yaygınlaşmasıyla oyunun Nejat Uygur versiyonu ülkedeki evlere de konuk olur televizyon aracılığıyla. Böylece oyun eşine az rastlanır biçimde ülkemizde en az 3 kuşağın hafızasında yer eder. Şehir tiyatroları da 2014-2015 sezonunda Zihni Göktay'ın başrolüyle repertuarında oyuna yeniden yer verir. Eser, hem geleneksel orta oyunu unsurlarını çağrıştıran yapısı, hem de modern sahneye uyarlanabilirliği sayesinde uzun yıllar sahnede kalmayı başaran önemli bir komedi örneği olarak kültür tarihimizdeki yerini de alır. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş,

Kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, ritmin yükseldiği, duyguların birbirine karıştığı bir yolculuk başlıyor. Gülru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. Bu bölümde 90'lı yılların enerjik pop müziğiyle başlayıp giderek daha içe dönük ve duygusal anlatımlara uzanan bir seçkiyle birlikteyiz. İlk durağımızda 90'lı yılların genç yıldızlarından biri var, Burak Kut. 1994 yılında yayımlanan Benimle Oynama albümüyle büyük bir çıkış yakalayan sanatçı, pop müziğe hem enerji hem de genç bir kimlik kazandırmıştır. Burak Kut'tan iki şarkıyla başlıyoruz: Benimle Oynama ve Sevgi Hırsızı.

Yüksek tempo ile başlayan bu yolculukta şimdi duygunun daha belirgin olduğu bir tona geçiyoruz. 90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müziğinizin de yolculuğumuz devam ediyor. Bu kez kendine özgü tarzı ve rahat vokal yapısıyla dikkat çeken Ege ile devam ediyoruz. 90'lı yıllarda yayınladığı albümlerle daha yalın ve samimi bir pop dili kurarak dinleyiciyle güçlü bir bağ oluşturmuştu. Ege'nin samimi anlatımıyla şekillenen iki şarkı eşliğinde devam edelim. Delice Bir Sevda ve Aşktan Söz Et.

Ritmi yeniden yükseltiyoruz. Emel Müftüoğlu 90'lı yılların pop müziğinde eğlenceli ve dans odaklı şarkılarıyla öne çıkan isimlerden biri oldu. Hareketli düzenlemeler ve sahne enerjisiyle dönemin renkli yüzünü temsil etti. Emel Müftüoğlu'nun enerjik dünyasından iki hareketli parça geliyor. Hovarda ve Gönülden Gönüle.

Bitvin ardından şimdi farklı bir tınıya doğru ilerliyoruz. Yolculuğumuzda şimdi 90'lı yılların sonlarına doğru müzik dünyasında yerini alan bir isim var, Emre Altuğ. Pop müziğe getirdiği modern yaklaşım ve güçlü vokaliyle kısa sürede dikkat çekmişti. Emre Altuğ'un yorumuyla bir eser sizlerle, İbreti Alem.

90'lar rüzgarına kendinizi bırakın. Müzikle yolculuğumuz devam ediyor. Müziğinde sistematik anlatımı ve atmosferik düzenlemeleriyle öne çıkan bir isimle devam ediyoruz. Gökhan Kırdar. Elektronik altyapılarla pop müziğini buluşturan çalışmaları, 90'lı yılların farklı müzikal arayışlarını yansıtır. Gökhan Kırdar'ın atmosferik dünyasını yansıtan iki parça sizlerle. Serseri Mayın, ardından Fayton.

Yaşamın daha sade ve içten ifade edildiği bir noktaya geliyoruz. Göksel 1997 yılında yayımlanan Yollar albümüyle geniş kitlelere ulaşmış, yalın vokali ve içten yorumuyla dikkat çekmiştir. Göksel'in içten yorumuyla öne çıkan iki şarkıya kulak veriyoruz. Sabır ve Uzun Uzun Yollar diyecek Göksel.

Sözlerin sadeliğiyle derinleşen bu yolculukta şimdi son durağa yaklaşıyoruz. Ve programımızın sonunda duygusal anlatımıyla öne çıkan bir isim var. Hazal. 90'lı yıllarda yorumladığı şarkılarla özellikle aşk ve ayrılık temalarını sade ama etkileyici bir dille dinleyiciye ulaştırmıştı. Hazal'dan bir eserle programımızın sonuna geliyoruz. Elden yar olmaz.

Sevgili dinleyiciler, 90'lı yılların enerjisinden duygusuna uzanan bu seçkiyle bir programın daha sonuna geldik. Güru Güngör'ün hazırladığı, mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı programında bizlerle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir başka programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Geçmişin Sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin Sesi her cuma Türkiye saatiyle 12.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı dağlarında başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
2: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç buluşmasında konuştu. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adaleti çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi geldi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısının artıracağı kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenlemeyle teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbir alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay, partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında imzalar atıldı, mutabakat metni yürürlüğe girdi. Şimdi gözler 60 günlük müzakere sürecinde. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılabileceğini duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine de tepki gösterdi. Tel Aviv'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekinmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi hiçe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
1: Hava durumu.
2: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adana, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Haberleri dinlediniz.
3: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
4: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Meraklı bir mühendis Londra'ya bilimsel bir toplantıya davet edilir. Gider, tartışmalara katılır ve geri döner. Birkaç saat sonra eline aldığı bir gazetede şöyle bir haber okur. Pıraklı bir mühendis Londra'da bir toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazeteciler önünde vatanını karalayan bir demeç verdikten sonra batıda kalmaya karar verdi. Mühendis şaşkındır. Haberdeki kişi kendisidir. Fakat böyle bir talebi olmamıştır. En az 20 yıl hapis demektir bu. Büroya gelen sekreteri onu karşısında görünce çok şaşırır. Aynı haberi o da okumuştur. Mühendis ne yapacağını bilemez. Soluğu gazetenin yazı işlerinde alır. Gazetede ilgili muhabiri bulan mühendis haberin kaynağını sorar. Muhabir hararetle özür diler. Gerçekten de bu olay çok can sıkıcıdır. Ama muhabirin bu işle bir ilgisi yoktur. Haberin metnini Dışişleri Bakanlığı'ndan almıştır. Mühendis bakanlığa gider. Orada kendisine evet derler. Belli ki bir yanlışlık söz konusudur. Ama bakanlığın hiçbir suçu yoktur. Onlar mühendisle ilgili raporu Londra Büyükelçiliği'ndeki gizli servisten almışlardır. Mühendis haberin yalanlanmasını ister. Hayır derler, yalanlama olmaz. Ama başına bir şey gelmeyeceğine dair güvence verirler. Mühendis içini rahat tutmalıdır. Fakat mühendisin içi rahat değildir. Tersine sıkı sıkıya gözetlendiğini, telefonunun dinlendiğini ve sokakta takip edildiğini fark etmekte gecikmez. Artık uyku uyuyamaz olur, kabuslar görür. Öyle ki bu gerginliğe dayanamaz. Büyük tehlikeleri göze alıp kaçak olarak ülke dışına çıkar. Artık gerçekten bir sığınmacı olmuştur. Çekoslovakyalı yazar Franz Kafka'nın hikayelerini aratmayacak bir hikayedir bu. Ama gerçektir. Prag'da yaşanmıştır. Bir Prag yazarı olan Milan Kundera anlatır bu hikayeyi. Şimdi Milan Kundera'nın çok ince tespitleriyle hikayemizin detaylarına inelim. Bir iftiraya uğrayan mühendis, uçsuz bucaksız, görünmeyen bir labirent karakterindeki iktidarla karşı karşıyadır. Bu labirent o kadar zordur ki bir türlü çıkışı bulamaz. Derdini anlatacak bir merci arayan mühendis de başarısızdır. Tıpkı Franz Kafka'nın Dava romanının kahramanı Joseph K. ve Şato romanının baş karakteri kadastro memuru Bay K. gibi. Hem Joseph K., hem kadastro memuru Bay K., hem de mühendis, kendisi hakkındaki kader hükmünü kimin verdiğini bilmezler. Praglı dünyaca ünlü yazar Milan Kundera'ya göre, Kafka'da iktidarı temsil eden resmi kurum kim tarafından ve ne zaman programlandıkları bilinmeyen bir mekanizmadır. Bu mekanizmanın insanlığın çıkarlarıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu nedenle de akılla anlaşılabilecek yanı yoktur. Kendi yasaları vardır resmi kurumun ve ona göre işler. Kimse bu yasaları tartışamaz ve ezip geçemez. Çünkü Prag'da Kafka'nın iktidarı her yerdedir. Kafka'nın roman kahramanlarının başına gelenler komiktir. Fakat bu komik olma durumu bir süre sonra değişmezse bizi başka bir yere götürür. Komiğin korkunçluğu.

ismi Prag'la özdeşleşmiş olan Franz Kafka'nın romanlarındaki konu ve kahramanlar, elbette ki yazarın hayatından izler taşımaktadır. Kafka'nın babasıyla, onun şahsındaki iktidarla, sevgilisi Milena'yla olan ilişkileri de mercek altına alınmaya değer özellikler taşır. Mesela Kafka'nın hayatında babasının etkisi öylesine büyük ve kalıcıdır ki ölümüne dek sürer. Bazen Kafka'nın babası Hermann Kafka'yı minnetle anmak bile geçer içimizden. O olmasaydı Kafka'dan mahrum kalacaktı dünyamız. Babasıyla hiç anlaşamadı Kafka. Despot tutumu yüzünden hayatı boyunca babasına karşı kendi kişiliğini sergileyecek cesaretin peşinden koştu. Baba Hermann Kafka 81 yaşında 1932'de öldüğünde Kafka öleli 7 sene olmuştu. Milan Kundera, Prag'ın modern tarihinde Kafka'nın romanlarına benzer dönemler yaşandığını belirterek şu çarpıcı yorumu yapar. Kafka'nın romanlarından alınan imgeler, hatta cümleler, Prag hayatının bir parçasıydı.

Sevgili Milena, ikimiz de çok çekingen ve ürkek kişileriz. Birbirimize gönderdiğimiz mektuplar o kadar çekingen, o kadar korku dolu ki. Cevaplar dersen, onlar ayrı bir korku kaynağı ikimize de. Doğuştan gelmemiş bu özellikler ama bende huy haline gelmiş artık. Bir odadayız Milena. Birbirine bakan iki kapının ardındayız ama ayrı ayrı. Biri açacak olsa diğeri hemen ürküp kapıyor kapıyı. Halbuki bu iki kişi ürkeklik olarak bu kadar benzemese, biri diğerine hiç aldırış etmese, açsa kapıyı, çıksa dışarı, odayı düzenlese. Ama hayır, o da en az diğeri kadar ürküyor ve saklanıyor kapısının ardına. Ve o güzelim oda bomboş kalıyor ortada. Ve bu yüzden hep ikimizi üzen yanlış anlamalar oluyor. Aslında senin anlamadığını söylediğin o mektuplar, sana en yakın olduğum zamanlar yazmış olduklarım oluyor. Yeryüzündeki 38 yıllık yolculuğumdan sonra bir dönemeçte sana rastlıyorum. Ve bu geç gelen, hiç beklemediğim karşılaşma sonrasında ne yapacağımı bilmez halde şaşırıp kalıyorum. İçimde fırtınalar kopamıyor, bağıramıyorum, çılgınlıklar yapamıyorum bu yüzden. Sadece diz çökmüş oturuyorum ve ayaklarınız karşımda duruyor. 20. yüzyılın en çok okunan aşk mektuplarından biri, Kafka'nın Milena'ya yazdığı edebi lezzeti yüksek metinlerdir. Kafka ve Milena, Prag'da bir dost meclisinde tanışırlar. Milena bir gazetecidir. Kafka ondan öykülerini Çekçe'ye çevirmesini ister. Çünkü ana dili Almancadır ve bu dilde yazmaktadır eserlerini. Kafka'nın bu isteği ikisinin yollarının kesiştiği yerdir. Ve mektuplaşmalar başlar. Kimi eleştirmenler bir aşk romanı olarak da bakarlar bu mektuplara. Yağmurlu bir günde, Nisan 1920'de Prag'da başlayan bu mektuplaşma giderek bir aşka dönüşür. Hem bir umuttur bu mektuplar, hem de bir çaresizlik. Çünkü Kafka'nın da dediği gibi, mektup yazmak, hayaletlerin önünde soyunmak demektir. Ki onlar da aç kurtlar gibi bunu bekler zaten. Yazıya dökülen öpücükler yerlerine ulaşmaz, hayaletler yolda içip bitirir onları.

olarak Kafka'nın eserlerinde kasvetli, karanlık bir şehirdir. Gölgeler vardır kentin üzerinde. Sizi sürekli takip eden bir ürperti, bir endişeye yol açan sessiz sokakları vardır şehrin. Milena'ya yazdığı bir mektupta Prag'ı 3 kelimeyle anlatır Kafka. Şu 3 heceyi Prag'daki saat kulesinin azizlerine de benzetebiliriz. Geliş, gözüküş, öfkeli ayrılış. Kafka Prag'da, Milena Viyana'da yaşamaktadır. Çok görüşemezler. Belki 3, belki de 4 kez bir araya gelebilmişlerdir. Ömrünün son yıllarını yaşayan Kafka sürekli hastalıklarla boğuşmaktadır. Şöyle yazar Milena'ya. Bak Milena, en çok seni seviyorum diyorum. Ama gerçek sevgi bu değil belki. Sen bir bıçaksın. Ben de durmadan içimi deşiyorum o bıçakla dersem, gerçek sevgiyi anlatmış olurum belki. Kafka'nın Karar isimli uzun bir hikayesi vardır. Bu hikayede baba oğlunu suçlar ve ona ırmakta boğulmasını emreder. Oğul hayali suçluluğunu kabul eder ve gidip kendini ırmağa atar. Tıpkı dava romanında Joseph K.'nin gizemli bir örgüt tarafından takip edildiğini düşünüp kendini boğması gibi. Milan Kundera bu hikayenin hayali suçlamayı kabullenip kendini suçlamanın Prag insanı için hiç de yabancı bir durum olmadığını ifade eder. Kafka'nın da ailesiyle arasındaki ilişkiden kaynaklanır bu durum. Baba Hermann Kafka ile oğlu Franz Kafka arasındaki ilişki, Kafka'nın romanları için belki de en iyi malzemeyi sunmuştur. Sert, suçlayıcı bir babadır Hermann Kafka. Oğul Franz Kafka'nın suçlu olması için herhangi bir şey yapmasına gerek yoktur. O her halükarda suçlu olmaya mahkumdur. Yalnız kalmak isteyip de kalamamak ne kadar kötüdür değil mi? Sürekli yalnızlığınıza müdahale eden ve sizi kendinizle baş başa bırakmayan bir hapishanenin içinde yaşamak gibi bir şey. İşte Kafka'nın dünyasında yalnız kalamamak böylesine ciddi bir problemdir. Şato romanındaki kadastro memuru Bay K.'nin şato tarafından gönderilen 2 kişi tarafından sürekli izlenmesi gibi. En özel anlarında bile onu yalnız bırakmayan bu 2 kişiden kurtulamaz Bay K. İnsanın gizli hayatına yapılan bir müdahaledir bu ve Kafka buna karşıdır. Yalnızlığın laneti değildir bu. Kundera'nın tabiriyle söyleyecek olursak, tecavüze uğrayan yalnızlıktır. Yazarın insanken bir böceğe dönüşen Gregor Samsa'nın hikayesini okuduğumuz Dönüşüm romanında, insanın itaat ve disiplin alışkanlığı zirveye çıkar. Bir böcek olarak uyanan Gregor Samsa'nın kafasında tek şey vardır. Bu haliyle büroya zamanında nasıl yetişecektir? O bir memurdur, görevlidir ve onun dünyası bir itaat dünyasıdır. Kafka'nın romanlarında memur, büyük bir çarkın küçük bir parçasıdır ve bu çarkın amacından ve ufkundan habersizdir. İnsanların yaptıklarının anlamını bilmediği bir dünyadır bu. Ve evet, Milan Kundera, Kafka'nın büyüklüğünü şöyle açıklar. Kafka, büroların 4 duvarını

kainatın devasa boyutları halinde genişletmiştir. Belki aklına getirmemiştir ama bugünkü Prag toplumuyla benzeyen dünyası nedeniyle büyüktür Kafka.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hikayelerin sadece bakışlarla ve fiziksel becerilerle anlatıldığı

0: o büyülü dönemden ve sessiz sinemanın dahi komedyenlerinden söz edeceğiz. Onlar kelimelerin bittiği yerde bedenin dilini sanata dönüştüren, kahkahayı insanlığın ortak dili kılan isimlerdir. Bu devrin başında ilk olarak efsanevi bastonu ve melon şapkasıyla Charlie Chaplin gelir. O aynı zamanda hüznü ve komediyi aynı potada eriten bir şairdir. Modern Zamanlar filminde dişliler arasında sıkışan insanlığı, Şehir Işıkları filminde ise sevginin en saf halini anlatmıştır. Hemen ardından taş yüz lakabıyla Buster Keaton sahne alır. Hiç gülmeyen yüzüyle imkansız akrobatik hareketlerin ortasında duran Keaton, sinemanın matematiksel zekasını ve cesaretini temsil eder. Dönemin ruhu, mizahın evrensel olduğunu ve birine gülmek için aynı dili konuşmaya gerek olmadığını kanıtlar. Harold Lloyd, bir gökdelen tepesinde saat yelkovalına asılı kalarak nefesleri keserken, Laurel ve Hardy ikilisi zıt kutupların uyumuyla dostluğun en komik hallerini sergilemiştir. Bu isimler teknik imkansızlıklar içinde bile hayal gücünün sınırlarını zorlamış, sinemayı gerçek bir gösteri sanatına dönüştürmüşlerdir. Sessiz sinema komedyenleri aslında bize her şeye rağmen gülebilme yeteneğimizi hatırlatır. Bıraktıkları miras ise bir şapkanın çıkarılışında veya bir düşüşte saklı olan o derin anlamlarda gizlidir. Onların sessizliği bugün bile en gürültülü kahkahalardan daha güçlü yankılanıyor. Çünkü sinema tarihinin siyah beyaz ama bu pırıltılı sayfaları insanlığın ortak hafızasındaki en neşeli anlar olarak kalmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Kalbini bana verdiğin için binlerce teşekkürler sevgili.

0: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada İran'la ABD arasında mütabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde konuştu. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez dedi. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı-Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı. Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracağız dedi.

0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç Buluşması'nda konuştu. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi geldi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Cemil Tugay partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. ABD ve İran arasındaki mütabakatın ardından gözler İsviçre'de başlayacak teknik görüşmelerde Beyaz Saray teknik görüşmeleri ilişkin planların henüz kesinleşmediğini, Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu ifade edildi. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi içe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Haberleri sunduk.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: Şimdi müzik zamanı.

0: 1 dakika.
1: Yerküreyi enine ve boyuna kestiği varsayılan paralel ve meridyenler, dünya üzerindeki herhangi bir noktayı saptamaya yarayan hayali koordinat çizgileridir. Dünyayı güney ve kuzey yarımküre olmak üzere iki eşit parçaya bölen ekvator çemberi, paralellerin başlangıç noktasıdır ve enlemi 0 derecedir. Güney yarımkürede ve kuzey yarımkürede 90'ar tane olmak üzere toplam 180 tane paralel çemberi vardır. Aynı paralel üzerinde bulunan tüm noktalar ekvatora ve kutup noktalarına eşit uzaklıktadır. Meridyenler kutup noktaları arasında uzanan ekvator ve paralelleri dik olarak kesen hayali çizgilerdir. Başlangıç meridyeninin Londra'nın Greenwich gözlemevinden geçtiği kabul edilir ve boylamı 0 derece ile gösterilir. Greenwich'in doğusunda kalan doğu yarımkürede 180, batısında kalan batı yarımkürede 180 yarımçember olmak üzere toplam 360 tane meridyen çemberi vardır. Bir meridyen üzerinde bulunan tüm noktalarda yerel saat aynıdır.
0: 1 dakika.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. CHP Grup Başkanı Özel yeni bir parti için bu kez tarih verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Bolat Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlıkçılara müjde vererek personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yılın 3. MGK toplantısında Washington-Tahran hattındaki mutabakatın sahada uygulanması ve müzakere sürecinin başarıyla sonuçlanması için yürütülecek çalışmalar ele alındı. MGK sonrası yapılan yazılı açıklamada İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Türkiye'nin kalıcı barış için çabalarını sürdüreceği vurgulandı. Açıklamada Gazze'deki ateşkes ihlallerini, Batı Şeria'daki yerleşimci terörünü ve Doğu Kudüs'le Mescid-i Aksa'nın statüsüne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik gayretlere menfi tesir ettiği belirtildi. Uluslararası toplumun İsrail karşısında ilkeli bir tutum sergilemesi gerektiği kaydedildi. Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru ve refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya muktedir ve kararlı olduğu da vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Erdoğan, Kurtulmuş'la en son 1 Nisan'da mecliste gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısının ardından görüşmüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı ve rekabet gücündeki önemine dikkati çekti.
1: Bugün Avrupa'nın güvenliği, enerji arzı, rekabet gücü ve bölgesel istikrarı bakımından Türkiye'nin taşıdığı stratejik değer çok daha net bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin ortak değerler, karşılıklı yarar, diyalog ve işbirliği temelinde ve uzun vadeli bir perspektifle ele alınması gerektiğine inanıyoruz.
0: Cevdet Yılmaz, Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde de kürsüdeydi. İsrail'in Gazze'de insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptığını söyledi.
1: Gazze'de bu zulümleri yapanlar gayet iyi eğitim almış insanlar. Ama buna rağmen insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birini yaptılar. Soykırım suçunu işlediler. Demek ki sadece bilgi, teknoloji yetmiyor. Bunu ahlakla, adaletle, merhametle, hukukla buluşturuyoruz.

0: kurmamız gerekiyor. Hiçbir zulüm sonsuza kadar sürmez. Dolayısıyla bizim moralimizi yüksek tutarak kendimizi farklı bir dünyaya da hazırlamamız lazım. Ben güçlüysem istediğim her şeyi yapabilirim zihniyetine hiçbir şekilde prim vermememiz lazım. Hem güçlü olmamız lazım hem haklı olmamız lazım.
1: Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, metro hattının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacağını açıkladı.
2: Yarın inşallah Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un raylı sistem tarihine yeni bir mühür vuracak 69 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun ve en hızlı Gayrettepe İstanbul Havalimanı Halkalı metro hattının son etabı Halkalı Arnavutköy kesimini hizmete sunarak İstanbul'un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamanın inşallah gururunu yaşayacağız.
1: Test sürüşü de yapan Bakan Uraloğlu, test sürüşü sırasında metro ilişkin detayları da paylaştı. Metronun saatte 120 kilometre hıza ulaşabildiğine dikkati çekti. Sürücüsüz metronun yolculuğu 30 dakikaya düşüreceğini belirtti. Hattın tamamlanmasıyla Marmaray dahil metro hatlarının birleşeceğini kaydetti. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin durumunu görüşmek için toplandı. Toplantıda tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekilinin yaptığı itirazlar değerlendirildi. Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Ancak disiplin süreci devam edecek. Günaydın CHP üyeliğinden kaynaklanan haklarını kullanamadığı için tedbir kararına itiraz etmiş. CHP'de Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanları meclis internet sitesinden kaldırılmıştı. Tedbir kararının kaldırılmasıyla birlikte Günaydın'ın grup başkan vekilliği görevine devam etmesi öngörülüyor. Diğer 8 milletvekili için tedbir kararı ise kaldırılmadı. Onlar için disiplin süreci bu karar doğrultusunda ilerleyecek. CHP Yüksek Disiplin Kurulu 9 milletvekilinin ihraç durumunu bir sonraki toplantısında ele alacak. İsteyen milletvekilleri savunma yapacak. CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni bir parti için planının hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Üstelik bu kez tarihte verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi.
3: Her olasılığa hazırız. Hani A planımız burada kalmak, Z planı lazım. O planlar da hazır.
4: Temmuz ayında bu konuda bir gelişme olabilir mi?
3: Olabilir. Milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz. Öbür taraftan da hazır durmak lazım. Teknik olarak hazırlanıyoruz. Hı hı. Ha, o partiye hep beraber geçeceğiz falan filan. Belki o hemen şimdi falan olmaz ama her ihtimale karşı hazırlığımızı yapacağız. Hukuki süreçleri tüketeceğiz. Yargıtay'ın kararını önemsiyoruz.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay mutlak butlan kararının partisinde zarara yol açtığını, üst üste alınan ihraç kararlarının endişe verici olduğunu belirtti. Cemil Tugay partisinde son dönemde yaşanan gelişmeleri ve görevden almaları gerekçe göstererek CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Tugay bundan sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini ifade etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Bolat, satın alma gücünde de 11. sıraya çıkıldığını vurguladı.
5: Dünya ekonomisinde büyüklük olarak bir basamak daha atladık. 17. sıradan 16. sıraya yükseldik. Satın alma gücü paritesine göre ise 12. sıradan 11. sıraya yükseldik. Bu şekilde halkımızın da

0: refah ve satın alma gücünü arttıran çalışmalarımız da daha da devam edecek. Dış ticaretteki savaşlar, korumacılık karşısında Türkiye bölgede ve dünyada bir yıldız gibi parlıyor. Dış politikamızdaki başarılı yönetimle, güçlü ekonomimizle, güçlü askerimiz ve ordumuz, savunma sanayimizle vatandaşlarımızın tırnağına zarar gelmeden bu tehlikeleri bertaraf ediyoruz.
1: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu sağlıkçılara müjdeyi verdi. Personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. Bakan Memişoğlu en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde yaklaşık 40 bin nitelikli yatak kapasitesiyle modern sağlık hizmeti sunduklarını söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Haziran'da gözaltına alınan şüphelilerin test sonuçları belli oldu. İncelemelerde Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in uyuşturucu testleri pozitif çıktı. Aralarında Ayşe Hatun Önal, Beren Saat, Kerimcan Durmaz gibi isimlerin de yer aldığı 9 kişinin test sonuçları negatif olduğu açıklandı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 53. oturum sona erdi. Mahkeme heyeti oturumda sanıkların tutukluluk durumuna ilişkin incelemede bulundu. Mahkeme 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu 59 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. ABD ve İran arasındaki mütabakatın ardından gözler İsviçre'de başlayacak teknik görüşmelerde. Beyaz Saray teknik görüşmeleri ilişkin planların henüz kesinleşmediğini, Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre seyahatinin ertelendiğini duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada İran'la yürütülecek teknik görüşmeleri ilişkin hazırlıkların sürdüğü belirtildi. Müzakerelerin lojistik sürecinin ise basit ya da öngörülebilir olmadığına işaret edildi. Açıklamada ABD heyetinin ilk uygun fırsatta yola çıkmaya hazır olduğu ifade edildi. Teknik görüşmelere mümkün olan en kısa sürede başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz denildi. ABD ile İran arasındaki anlaşmayı baltalamaya çalışan İsrail, Lübnan'dan çekilmeyeceğini açıkladı. Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgeleri gösteren yeni harita paylaştı. Ateşkesi ihlal eden İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti. Ateşkesi içe sayan soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılarında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Ukrayna ile Rusya arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yoğun İHA saldırısı düzenledi. Bir petrol rafinerisi vuruldu. Havalimanlarında uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Rusya'nın Moskova bölge valisi Andrei Vorobyov, saldırılarda 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 1000 kadar İHA ile 4 seyir füzesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ukrayna'nın yakıt ve enerji tesislerini vurduklarını açıkladı. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Türkiye'nin en uzun metro hattı Halkalı Arnavutköy metrosu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararını kaldırdı. CHP Grup Başkanı Özel yeni bir parti için bu kez tarih verdi. Temmuz'da bu konuda gelişme olabilir dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin dünyada 16. büyük ekonomiye sahip ülke konumuna yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanı Memişoğlu sağlıkçılara müjde vererek personel alımı için 2026'nın sonunu işaret etti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu.

2026 Dünya Kupası A grubunda Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından iki takım da finallerdeki ilk puanlarını almış oldu. B grubundaysa İsviçre Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti. Gece oynanan iki karşılaşmadaysa şu sonuçlar alındı. A grubu Meksika 1, Güney Kore 0, B grubu Kanada 6, Katar 0. Fenerbahçe'de Kosovalı golcü Vedat Muriç sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Kadın milli voleybol takımımız Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Fransa'yı 3-0 mağlup etti. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe Beko 2-1 önde olduğu seride bugün saat 20'de Beşiktaş Gain'e konuk olacak. Sarı lacivertliler maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek. A milli kadın futbol takımının 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa elemeleri playoff'taki rakibi Slovenya oldu. Ay Yıldızlılar birinci tur karşılaşmalarını 7-13 Ekim tarihlerinde oynayacak.

0: Ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Akdeniz, iç Anadolu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Sinop, Adana çevreleriyle Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, iç Anadolu'nun güneyi, Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle olacak: Ankara ve İstanbul 26, İzmir 32, Edirne ve Adana 31, Sakarya ve Hatay 27, Muğla ve Sinop 29, Kayseri ve Çorum 24, Eskişehir 23, Trabzon 25, Van 28, Malatya ve Gaziantep 33, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çalışma süresince trafik güvenliği için Şahbazköy yoluna giriş çıkışlar kapalı olduğu için ulaşım alternatif devlet ve imar yollarından sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun ilk 1 kilometresinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Türkiye'nin Sesi Radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep birazdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin, radyonuzun sesi bizim için... Memleket için yüksek.

0: Boyalar suya düşer, sonra dağılır yavaşça. Hayata ait ne varsa dönüşür bu teknede. Hayata ait ne duyuyorsa yürek, tutunur boyalara, uzar gider. Yüzyıllardan gelen bir izdir bu. Ebru'dur. Kimi zaman hayat bürünür surete bu teknede, kimi zaman aşk. Hayatın sudaki izidir Ebru. Suda iz bırakmak zordur elbet. Bu nedenle Ebru sanatı sürprizlerle doludur. Bazen ansızın karışır boyalar birbirine, yepyeni bir desen olur teknede. Tıpkı yaşamın başlangıcı gibi. Bazen gül dalından fırçanın arkasıyla ayrılır birbirinden renkler. Suyun yüzünde beliren desenler, bir Ebru sanatçısı için tasarladığından çok üstündür bazen ya da çok öte. Renkler ilk kez kitreli suya ne zaman düştü bilinmiyor. Kitre, Anadolu'da yetişen bazı dikenli bitkilerin zamkından elde ediliyor. Bu zamk suyla karıştırılıyor. Uygun bir kıvam elde ediliyor. Bu kıvam, boyanın suda hemen çözünmemesini sağlıyor. Güzel bir Ebru deseni için renklerin uyumu çok önemli. Kitreli suyun döküldüğü kaba tekne deniyor. Kağıt ve sapı gül dalından, ucu at kuyruğundan fırça gerekli bir de Ebru için. Ebru teknesinde suda iz bırakmak ya da sudaki izleri aramak için. Sudaki izler yumuşak, gizemli adımlarla çıkar tekneden kağıdın yüzünde. Ne için çıkmıştır Ebru boyayan eller suyun yüzündeki yolculuğa, kağıtta ne belirmiştir bilinmez. Yüzyıllardır böyle bilinir bu öykü. Gelecek yüzyıllara da böyle taşıyacak öyküsünü.
1: Turkuaz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'da Topkapı Sarayı'nı gezdiniz mi? Ayasofya Camii'ni de görmüşseniz, 3. Ahmet Çeşmesi'ni de, Sultanahmet Camii'nin ana sütunlarındaki hat sanatını da hatırlayacaksınız mutlaka. Aç besmele ile iç suyu, Han Ahmet'e eyle dua. Dünyanın en ünlü çeşmeleri arasında yer alan 3. Ahmet Çeşmesi'nde bulunan bu yazıyı, bizzat padişah celi hat ile yazmış. Ayasofya'da her biri 7,5 metre çapındaki 8 levhadaki hatlarsa dünyanın en büyük yazılarından sayılır. Camideki Allah adının elif harfi 4 insan boyu uzunluğundadır. Kendisi de bir hattat olan Sultan 3. Mustafa, Ayasofya'ya ilk Besmele-i Şerif levhasını yazan kişidir. Besmele, hayatımızın önemli bir parçası olduğu için güzel sanatlara da yansımış ve hat sanatının camilerde örneklerini gördüğümüz en önemli yazılarından biri olmuştur. Hat sözünün Türk Dil Kurumu sözlüğündeki anlamları şöyle: çizgi, yazı, kanal, yol, sınır. Hat ayrıca elektrik akımı taşıyan tel veya kablo sistemiyle savunma veya saldırma amacıyla bir araya getirilmiş asker dizisi anlamlarına da geliyor. Yüzümüzdeki çizgi ve kırışıklıklar da birer hattır aslında. Hat, gramerde imla bilimi olarak tanınır. Osmanlıca sözlükleri taradığınız zaman, hattın saydıklarımızın dışında satır, sıra, boyut, mektup, el yazısı, ferman gibi anlamları da bulunuyor. Böylece hat kelimesinin anlam sayısı 23'e ulaşıyor. Hat ile yapılmış çok fazla söz varlığımız da var. Türk Dil Kurumu 37 söz belirlemiş. Hat bekçisi, hatta hareket, ana hat, dar hat, dış hat, faturalı hat, havai hat, hüsnü hat, iç hat, ateş hat,

0: hattı, boru hattı bunların birkaçı. Saydıklarımın dışında Ferit Develioğlu'nun hat ile yapılmış tamlamalarını saydım. 48 çıktı. Bir kısmını söyleyeyim. Hattı bala, doruk çizgisi. Hattı celi, iri sülüs yazısı. Hattı fasıl, ayrım çizgisi. Hattı hümayun, padişahların herhangi bir iş için yazdığı yazılar. Toplam tamlama sayısı en az 85, söz varlığı sayısı ise yine de 108 olan hat kelimesinin yazıyı karşılayan anlamlarının 80'den fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bize gösteriyor ki atalarımızdan bu yana yazıya ve güzel yazmaya önem veren bir toplumuz. Hat sanatı güzel sanatların en önemli dallarından biridir. Türk hat sanatı Kur'an Mekke'de indi, Mısır'da okundu, İstanbul'da yazıldı sözüyle de anlatıldığı gibi dünya çapında haklı bir üne sahip. Camilerimizde, çeşmelerimizde, hatta mezar taşlarında bu sanatın duvarlara nakşedildiğini görürüz. Hat tamamen bizim sanatımızdır. Osmanlı döneminde biçimden biçime girerek büyük yazı yeteneklerinin yani hattatların çeşitli adlar altında karşımıza getirdiği etkili biçimlerdir. Profesör Doktor Muhittin Selin'in hat sanatını anlatan kitabından seçtiğimiz şu paragrafa bakalım. Sanat bir lisandır. Kökleri mazide olan kahramanlıkların örf, adet, inanç, müşterek duygu ve düşüncelerin lisanıdır. Sanat, benel milel değer taşımakla birlikte bir sanat eserinden daha çok aynı kültür ve aynı dine mensup insanlar zevk alır. Bir Müslümanın güzel sesli bir hafızı dinlerken veya mehabetli bir mabet karşısında duyduğu manevi sükutu, bir başka imana sahip kimsenin aynı derecede hissetmesi mümkün değildir. Çünkü sanat eserleri içinde bulundukları kültür ve inanç çevrelerini tatmin edecek şekilde vücut bulur. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

beni kul etmeseydin, peşinden sürüklemeseydin, ağlatmasaydın.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk olimpiyat altın madalyasını kazanan efsanevi bir isimden, Yaşar Erkan'dan söz edeceğiz. 1936 Berlin Olimpiyatları dünya siyasetinin gölgesinde çok gergin bir atmosferde geçiyordu. Türkiye ise henüz çok genç bir devlet olarak uluslararası arenada da kendini kanıtlamak istiyordu. Greko-Romen güreş 61 kilo kategorisinde mindere çıkan Yaşar Erkan, rakiplerini birer birer dize getirerek finale yükseldi ve sonrasında da şampiyonluğa ulaştı. O an sadece Yaşar Erkan değil, koca bir ulus minderde devleşmişti. Bu zafer Türk spor tarihi adına bir milat oldu. Yaşar Erkan'ın bu başarısı üzerine Mustafa Kemal Atatürk kendisine şu tarihi mesajı gönderdi. Kendin küçüksün ama memleket için önemli bir iş yaptın. Artık adın Türk spor tarihine geçti. Çok yaşa Yaşar. Atatürk bu başarıyı yeni kurulan bir ülkenin her alanda spor dahil en iyisi olabileceğinin kanıtı olarak görmüş, hatta kendisine Erkan soyadını bizzat vermişti. Yaşar Erkan hızı ve tekniği harmanlayan bir ustaydı. Minder'de rakibini tartışı, o meşhur elense ve boyunduruk oyunlarıyla rakiplerine nefes aldırmazdı. Ancak asıl gücü kısıtlı imkanlara rağmen gösterdiği disiplindi. O dönemde modern salonlar veya özel beslenme programları yoktu. Fakat samimi bir yürek ve sarsılmaz bir inanç vardı. Yaşar Erkan bu inancıyla kürsüye çıktı ve kendisinden sonra gelecek tüm şampiyonlarımıza ilk yolu açtı. Bugün kazandığımız her olimpiyat madalyasında onun attığı o ilk adımın ayak izleri vardır. Genç Cumhuriyet'in bu dev yürekli sporcusunu, Yaşar Erkan'ı saygıyla, minnetle anıyoruz. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Kas hafızası.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 22 metre 13.635 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden ve kısa dalga 22 metre 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Türkiye'nin sesi radyosu Vatan Kokusu. Sevda türküsü. Gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin sesi radyosu halaya durmak. Hep birazdan türkü söylemek. Martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız. Sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Türkiye kalıcı barış çabalarını sürdürecek denildi. MGK açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündeminde. Uluslararası toplumun İsrail karşısında ilkeli bir duruş sergilemeye davet edildi. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Singapur Başbakanı Lawrence Wong'un bugün Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceğini duyurdu. Wong, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilecek. NATO Savunma Bakanları Ankara zirvesinden önce son kez toplandı. Brüksel'deki toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de katıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel

0: müjdesi. Bakan Memişoğlu en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy İstanbul'da düzenlenen Yas-ı Matem Oruç buluşmasında konuştu. Bakan Ersoy, Muharrem ayının hakikatin ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı bir muhasebe zamanı olduğunu söyledi. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısının artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenleme ile teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. Akaryakıt ticaretinde vergi kaybının önlenmesine yönelik de tedbirler alınacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay'ın eşi Nermin Günay da gözaltına alındı. Böylelikle soruşturmada gözaltı sayısı 8'e çıktı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait bankalardaki hesap hareketleri de inceleniyor. MASAK raporuna giren ve şüpheli olarak değerlendirilen para transferlerinde CHP'li isimler dikkat çekti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. İran, Hürmüz Boğazı'nın idaresi ve güvenliğinin kendileri ve Umman'ın sorumluluğunda olmasını istiyor. Boğaz'dan geçen gemilere sunulan denizcilik ve güvenlik hizmetleri karşılığında ücret alınmasını talep ediyor. Öte yandan Tahran söz konusu adımı 60 günlük müzakere süreci boyunca yürürlüğe koymayacak. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu dönemde herhangi bir ücret alınmayacağını açıkladı. Müzakereler sürerken Hürmüz'den geçiş başvurularının öncelikli ve hızlı şekilde değerlendirileceği, deniz trafiği kapasitesinin ise kademeli olarak artırılacağı aktarıldı. Bu tartışmalar sürerken ilk tankerler Boğaz'dan geçti. ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail yine Lübnan'ın güneyine saldırdı. Saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Haberleri sunduk.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

30 Ocak 1933'te Hitler'in şansölye olmasıyla Nazi rejimi, Yahudileri Alman toplumundan ve kamu görevlerinden dışlayan bir dizi yasa çıkardı. Yahudi bilim insanları ve rejime muhalif olanlar üniversitelerden ve araştırma kurumlarından uzaklaştırıldı. Albert Einstein gibi birçok değerli bilim insanının çalışmaları nasyonel sosyalist ideolojiye uygun olmadığı gerekçesiyle Yahudi fiziği olarak damgalandı ve yok sayılmaya çalışıldı. Hitler'in iktidara gelmesinden birkaç ay önce Atatürk'ün direktifleriyle Türk yüksek öğretiminde gerçekleştirilecek düzenlemeler için hazırlıklar yapılıyor, yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sürdürülüyordu. 1905'te Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörü ve aynı zamanda Cenevre Şehir Konseyi üyesi Profesör Albert Marsh ile Türk Maarif Bakanlığı yetkilileri arasında bir dizi görüşmeler gerçekleşti. Marsh kadro planları, fakülte, ders ve sınavların düzenlenmesi, klinik ve benzeri kurumların oluşturulması konularında kapsamlı bir ön çalışma yaptı. Tam da bu dönemde Almanya'da bilim adamlarının işten atılmaları başlamıştı. Dolayısıyla bunların Türkiye'de iş bulmaları olanağı doğmuş oluyordu. Türkiye'deki gelişmelerden Profesör Doktor Albert Marsh'in sayesinde haberdar olan Albert Einstein, 17 Eylül 1933'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na Almanya'da zor durumda olan profesörlerle ilgili bir mektup yazarak şöyle diyordu. Dünya Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği'nin onursal başkanı olarak Almanya'dan 40 profesör ve doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine izin vermeniz için ekselanslarına başvuruda bulunmayı bir borç bilirim. Sözü edilen kişiler Almanya'da şu an yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Bu kişilerin çoğu engin tecrübe, bilgi ve bilimsel liyakate sahiptir ve yeni bir ülkede yerleşmeleri halinde son derece yararlı olabilirler. Birliğimiz çok sayıdaki başvuru arasından tecrübeli uzman ve seçkin akademisyenlerden oluşan 40 kişiyi seçmiştir ve bu kişilerin ülkenizde yerleşmelerine ve mesleklerini icra etmelerine izin vermeli.

seçmiştir ve bu kişilerin ülkenizde yerleşmelerine ve mesleklerini icra etmelerine izin vermeniz için ekselanslarına başvurmaktadır. Bu bilim insanları, hükümetinizin emirleri doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir ücret almadan çalışmaya hazırdırlar. Bu başvuruyu desteklerken ve talebi kabul ederek hükümetinizin sadece yüksek bir insani yardımda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ülkenize de kazanç getireceğine dair umudumu ifade etme cüretini gösteriyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olma onuruyla, Profesör Albert Einstein. İşte bu mektupta adı geçen isimlerden biri, akademisyen, nöropatolog, Alman patoloji profesörü Philipp Schwarz. Philipp Schwarz, 1894 yılında o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırlarındaki Banat'ta doğar. Çocukluk ve gençliği, çeşitli etnik grupların farklı kültürlerin yan yana yaşadığı çok dilli bir ortamda geçer. Budapeşte de tıp eğitimini tamamladıktan sonra 1919'da doktorasını verir. Macaristan'daki savaş sonrası gelişen güçlü antisemitizm hareketleri nedeniyle Almanya'ya göçmen olarak gelir ve Alman bakteriyoloji uzmanı Bernhard Fischer'in asistanı olarak Frankfurt'taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde patoloji enstitüsünde çalışmaya başlar. 14 yıl boyunca bu kurumda çalışan Schwarz, 1926'da doçent, 1927'de ise profesör olur. 1 Mart 1927'de Yahudi asıllı eşi Vera Chulok'la evlenir ve bu birliktelikten bir kız, bir de oğlu dünyaya gelir. 1933'te Almanya'da yönetimin başındaki Nasyonal Sosyalistler, 7 Nisan 1933'te memurluk kavramının tekrar tanımlanmasına dair kanunu yürürlüğe sokarlar. Bu kanuna göre Aryan kökenli olmayan memurlar dinlenmeye çekilecek ve devlet için silahlı yardıma hazır olduğunu belirtmeyen memurlar görevlerini terk edecektir. Ardından ırk ve ideolojik sebeplerden birçok üniversitede öğretim üyeleri emekliliğe zorlanır, tehditle görevlerinden uzaklaştırılır ve hatta tutuklanır. Nazi zulmünden kaçmak için pek çok Yahudi öğretim üyesi Hitler'in Almanya'sını terk etmek zorunda kalır. Frankfurt'ta çalıştığı dönemde hali hazırda komünizm suçlamasıyla polis takibinde olan Schwarz da 1933 yılında İsviçre'nin Zürih şehrine iltica eder. Schwarz'ın örgütleyici bir yapısı vardır. Mart 1933 tarihinde Zürih'te kendisiyle benzer kaderi paylaşan Alman bilim adamları ve sanatçıları toplamak için bir dayanışma merkezi olan Yurt Dışındaki Alman Bilim İnsanları Acil Durum Derneği'nin kurulmasına öncülük eder. Amaçları yurt dışına kovulan kişilere yeni iş imkanları bulmaktır. Schwarz o günleri anılarında şöyle anlatır. Nisan ortalarına doğru Yeni Zürih gazetesi akşam baskısında küçük bir haber çıkmasını sağladık. Alman bilim adamları için dayanışma merkezi kurulduğunu duyurduk. Haberi takip eden günlerde Almanya'nın tüm üniversite ve yüksek okullarından soru yağmuru ve başvurular başladı. Zürih'e varışın

kendimize garantili bir maaş sağlayan iş bulmak değildi. Yeteneklerimizi geliştirmek ve bilim yapma arzusundayız. Taraftarlarımız var, yalnız değiliz. Sakin ve gururlu bir şekilde geleceğe bakabiliriz artık. Aynı günlerde Avrupa'nın doğu coğrafyasında yeni bir cumhuriyet, çok sayıda batılı reformlara sahne oluyordu. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Kemal Atatürk, üniversite eğitimine çağdaş bir yapı kazandırmak istiyordu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan ve ülkedeki tek üniversite konumunda olan İstanbul Üniversitesi Darülfünun, bilimsel anlamda çağın gerisinde kalmıştı. Reform şarttı. Reform çalışmalarının Avrupalı bir uzman tarafından yürütülmesine karar verilmişti. Yapılan araştırmalar neticesinde 1932 yılında İsviçre'den Cenevre Üniversitesi'nin eski rektörü, pedagoji profesörü ve siyaset bilimci Albert Maaş'ın Türkiye'ye davet edilmesine karar verildi. Schwarz'ın kayınpederi Profesör Doktor Sinai Çulok'la Albert Maaş arkadaştı ve dolayısıyla Maaş'ın Zürih'te faaliyet gösteren dayanışma birliğinden haberi vardı. 1933 Temmuz ayında Maaş ve Schwarz birlikte Ankara'ya gittiler ve Eğitim Bakanı Reşit Galip'le görüştüler. Tam 7 saat süren toplantı sonrası Reşit Galip, Dayanışma Derneği'nde adı bulunan üniversite hocalarının 30'unu Türkiye'ye çağırmayı kabul etti. Schwarz toplantının ardından Zürih'e çektiği telgrafla şöyle yazıyordu. 3 değil, tamı tamına 30. Bakan Galip planlarından Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarına da söz etmişti. Kafamda hemen bir plan yaptım. 3 hafta içinde bunun mümkün olabileceğini belirttim. Bu arada beni Sağlık Bakanı görmek istiyordu. Ankara'da tıp fakültesi kurma düşünceleri olduğunu, bu hastane içinde 7 öğretim üyesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Aynı gece trenle Ankara'dan İstanbul'a, oradan da Orient Express'te 48 saatlik bir tren yolculuğuyla Zürih'e döndüm. Hemen arkadaşlarımla birlikte listeyi oluşturma çalışmalarına başladık. Philip Schwarz 25 Temmuz 1933'te ailesiyle birlikte bu kez kalıcı olarak İstanbul'a gelir. Kendisini dönemin Milli Eğitim Bakanı Doktor Reşit Galip karşılar. İstanbul Üniversitesi'nde birlikte çalışacağı öğretim üyelerinin maaşları, taşınma ve yol masrafları gibi konularda bakanla uzlaşırlar. Tıp fakültesinin İstanbul'un Asya yakasındaki Haydarpaşa'dan Avrupa yakasına taşınmasına karar verilir. İstanbul'un Beyazıt semtinde yer alan Darülfünun kışlasının tıp fakültesinin merkez binası olarak kullanılmasına, İstanbul'daki çeşitli kamu hastanelerinin de tıp fakültesinin eğitim hastaneleri olarak hizmet vermelerine karar verilir. Fakültenin eğitime Kasım 1933'te başlaması planlandığından, yabancı öğretim üyelerinin o tarihe kadar İstanbul'a gelmeleri istenir. 4 Ekim 1933 tarihinde yabancı hocalarla Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde karşılıklı anlaşmalar imzalanır. Böylece Ekim 1933 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi'nde göreve başlamak üzere Almanya'daki Hitler rejimi tarafından ülkelerinden ve akademik kariyerlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış olan birçok bilim insanı Türkiye'ye gelir. Birçok alanda uzun yıllar ülkemize hizmet ederek hem burada yaşama hem de özgür bir şekilde akademik çalışmalarına ve kariyerlerine devam edebilme imkanı elde ederler. Schwarz da tıp fakültesi patoloji bölüm başkanı olarak çalışmalarına başlar. Schwarz kısa zamanda Türkçe öğrenerek 1952 yılına kadar 19 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi patoloji bölümünde genel patoloji ve patolojik anatomi derslerini vermeyi sürdürür. Bu dönemde uygulamalı çalışmalardan biyopsi doku örnekleri toplanması gibi birçok alanda patoloji eğitimine reformlar gerçekleştirir. Özellikle tümör patolojisi, nöropatoloji, akciğer tüberkülozu ve bir otopsi tekniği üzerinde çalışmalar yapar. Türkiye'de bulunduğu 1933-1952 yılları arasında 30 makale ve asistanı Doktor Rosa Maria Rösler tarafından Türkçe'ye çevrilen 8 kitap yazan, yurt dışında çeşitli kongrelere katılan Schwarz, 1939 yılında Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunur ve 28 Nisan 1948 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur.
1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Warren Eyaleti Tıp Fakültesi Akıl Hastalıkları Hastanesi Araştırma Merkezi'nde yeni doğanlarda doğum travmaları nedenli kalıcı beyin hasarları konusunda bir yıl süreyle araştırma

üzere davet alır. İstanbul Üniversitesi'nden izinli gittiği Amerika'dan 1951'de döner. Bir süre sonra Türkiye'deki görevinden istifa ederek mesleki araştırmasına devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar gider ve karısı Vera, oğlu Andreas'la Amerika'ya yerleşir. Burada Patolojik Anatomi Araştırma Enstitüsü'nün başkanı olarak özellikle yeni doğan serebral doğum lezyonları üzerine çalışmalar yapar. Üniversitedeki odasına her zaman minnetle andığı ve büyük saygı duyduğunu belirttiği Atatürk'ün bir portresini asar ve masasına da Türk bayrağını yerleştirir. 1 Aralık 1977 tarihinde 83 yaşında Florida'da vefat edene kadar da üniversitede hocalık yapmaya devam eder. Schwarz'ın değeri Alman hükümetince ülkesini ve üniversitesini terk etmeye mecbur bırakıldığı 1933'ten 81 yıl ölümünden 37 yıl sonra anlaşılır. Alexander von Humboldt Vakfı inisiyatifiyle 24 Kasım 2014'te Frankfurt Goethe Üniversitesi Hastanesi ana binasının girişine onun anısına dikilen anıtın törenle açılışı yapılır. İstanbul'a geldikten bir gün sonra Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümü balosuna davet edilen Schwarz, hissettiklerini en zor zamanlarına kendisine kucak açan vatanım dediği Türkiye'ye minnettarlığını baloda birlikte bulunduğu hukuk profesörü Hirş'e şöyle anlatmıştır. Ve işte ben, Alman vatanında Yahudi olduğu için hor görülen, aşağılık ırka mensup olduğu için sahip olduğu mevkilerden kovulan, evini yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, mülteci ben, dünyanın bir ucundaki Türkiye'de bir zamanların taht salonu olan bu mekanda, ülkenin ilk 1000 seçkininden sayılan saygıdeğer bir Alman profesör sıfatıyla hazır bulunmaktayım. Talihin yüzüme güldüğü bu olağanüstü anı yaşamak, daha Türkiye'deki yıllarımın hemen başındayken nasip olmuştu bana.

Ne dünüm, ne bugün, ne de yarınım olur. Yığılırsa üzerime anılar.

Biliyorum sizden giden eski sevgililer. Kalbimde ben artık sizi sizleri affettim. Son aşktan bilseniz benden neler götürdü neler. En çaresizini tattım

bizden giden eski sevgililer. Kalbimde ben artık sizi sizleri affettim. Son aşktan bilseniz benden neler götürdü neler.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan, ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı, su rejimi değişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı, besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları, ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika savan filleri, deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler.

Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusununsa %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Fransa'dan gelen iki mektubu okuyacağım sizlere. İlki Bernard Wadelet'ten. Merhabalar. Savunmada Milli Projeler Programı'nda Türkiye'de tasarlanan ve üretilen insansız hava araçlarının sunumunu büyük bir dikkatle dinledim. Türk Dış Politikasına Bakışlar programında ise ABD yönetimindeki Evangelist lobisine dikkat çekildi. Bu lobinin ABD-Türkiye ilişkilerine dair olumsuz etkisi ısrarla vurgulandı. Ben de dikkatle dinledim. Ayrıca müzik programlarınızı da çok beğendim. Ve Fransa'dan gelen ikinci mektup Maurice Mercier'den. Herkese merhabalar. İnternet siteniz günün yayınını dinlemek için çok iyi hazırlanmış. Bugün Savunmada Milli Projeler ve Türk Dış Politikasına Bakışlar adlı programınızı dikkatle dinledim. Milgem çok güzel bir proje. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

0: Turkuaz.
1: Nakkaş aldı ince uçları eline, yüreğine. Gönlünün ince nakışlı bohçasından çıkardı desenleri. İncecik hareketlendi desenler. Bir susup bir konuşur gibi baktılar zamanımıza. Yüzyılların sözlerini taşır gibiydiler. Eserlerin kahramanları yüzyıllar önceki anı şu an yaşıyor gibiydiler. Biz de eğilsek kendi zamanlarına çekiverecek kadar canlı. İşte böyle başladı kitap resimlerinin öyküleri. Neydi onlar, kimdi, neler anlatırlardı? Nakkaş neden ince ince resimleriyle sözcükleri görünür kılardı? Bizim minyatür diye adlandırdığımız bu küçük resimler, tasvir, resim, suret gibi isimlerle anılıyor. Tasvirler yazılmış bir hikayeyi, olayı canlandırıyor. Tasvir sanatçısına musavvir adı veriliyor. Musavvirler modern çağımızda da hıza inat eserlerini usul usul üretiyorlar yine. Tarihimize bakıldığında en çok Osmanlı tarihini anlatan kitaplarda rastlanıyor tasvirlere. Bu eserlerde genellikle padişahların üstün nitelikleri, zaferleri, fetihleri konu edilmiş. Yanı sıra bilimsel, dinsel metinler, aşk hikayeleri, şiirler tasvir edilmiş. ...16. yüzyılın sonlarına doğru tek yaprak tasvirler de yapılmış. Yeni yorumlarla, yaklaşımlarla gelişmiş tasvir sanatı. Nakkaş sezdi renkleri, sezdi inceliği. Anların içinde anlardan kurdu sanatını. Bir dokundu kağıda tüyden fırçasıyla... Kahramanlar büyümeye başladı incelikleriyle, kağıtlarından taşmadan. Yüzyılların sözlerini taşıyorlardı. Bir konuşup bir sustular, günümüzde masal olmuş gerçeklerini.
0: Turkuaz. Türkiye'de saat 10.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirebilecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. İran-ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. İsrail ise ateşkes çağrılarını yine dinlemedi. Lübnan'ın güneyine yapılan saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısını artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenlemeyle teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Gruplarda ikinci maçların heyecanı başladı. Son 32 biletini alan ilk ekip Meksika oldu. A grubunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçı da kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. B grubunda oynanan maçta yine turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanada turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. B grubunda İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. Filenin sultanları Fransa'ya set vermedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 20, İstanbul 26, Bern 33, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak

0: üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21, Paris 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

Merhaba gurbet, merhaba memleket. Türküler, şarkılar, sohbet, sıcacık selamlar ve memleketten haberler için memleket treni yola çıkıyor. Siz nerede olursanız olun, memleket treni radyonuzda.

Ankara'dan merhaba değerli dinleyenler. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Neler yapıyorsunuz? Bulunduğunuz illere, efendim ülkelere, köylere, her neredeyseniz efendim, evlerinize, ofislerinize konuk olmaya geldik. Umarız bizlerle birliktesinizdir. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleket Treni yolculuğu için biz buradayız. Efendim programı sizler için Betül Yazar ve Hatice Yılmaz Alaca hazırladı biliyorsunuz. Nilay Yazar Kankeleş bizlerle birlikte yayın boyunca. Efendim Burak Hararoğlu teknik masada ve mikrofonda, artık sesimi aşina aldığınızı düşünüyorum, ben Gülnur Akalın. Bir saat boyunca dediğim gibi her nerede ne yapıyorsanız size eşlikçi olacağım. Türkçemizin güzel sesini duyacaksınız bu süre boyunca. Artı 90 312 463 34 19 ya da 21 numaralı telefonlardan, Memleket Treni ismiyle Facebook ve Instagram'dan, artı 90 536 162 2186 WhatsApp iletişim hattımız üzerinden bizleri dinleyebilirsiniz. Sizlere hatırlatalım. İnternet aracılığıyla radyo.trt.net.tr üzerinden, TürkSat 4A Batı paketi uydusundan ve TRT Dinle uygulaması üzerinden sesimiz sizlere ulaşıyor. Planlı bir kesinti anonsu az önce yapıldı biliyorsunuz. O yüzden yayınımız süresi boyunca kısa dalga yayınımız olmayacağını sizlere tekrar hatırlatalım değerli dinleyenler. Cuma günleri biliyorsunuz kültür sanat konuşuyoruz. Birbirinden önemli, değerli efendim kültür sanat olayları var. Bazıları sizlerin bulunduğu ülkelerde, bazıları Türkiye'de. Bunları sizlerle paylaşacağız, bu gelişmeleri ve tabii ki her hafta önemli, kıymetli bir filmi konuşuyoruz biliyorsunuz. Bugün Jaws'ı konuşacağız değerli dinleyenler. Kurtuluş Özyazıcı telefonda bizlerle birlikte olacak. Güzel bir gün olacağını düşünüyoruz. Haydi o zaman en güzel eşlikçilerimiz efendim, şarkılar, türküler. 90'lara dönüyoruz, İzel'le başlıyoruz.

Bir varmış, bir yokmuş. Dağların arasına saklanmış küçük bir kasaba varmış. Bu kasabada herkesin saygı duyduğu yaşlı bir taş ustası yaşarmış. Yıllardır aynı dükkanda çalışır, günlerini taş yontarak geçirirmiş. Az konuşur, kimseyle tartışmaz, kimseye de karışmazmış. Kasaba halkı onun sessizliğine bakar ve ne bilge adam dermiş. Efendim, gel zaman git zaman bir gün kasabaya genç bir yolcu gelmiş. Bu genç adamın yüreği huzursuzmuş, hırslıymış, çabuk öfkelenirmiş. En çok da insanların onu anlamadığından yakınırmış. Ustanın bilgeliğini duyunca dükkanına gitmiş ve sormuş. Usta, insanlar beni neden anlamıyor? Ne söylesem yanlış anlıyorlar. Taş ustası elindeki çekici bırakmış, gence bakmış, sonra sakince konuşmuş. Ben sana cevap vermeyeyim ama istersen seni bir yere götürebilirim. Genç adam merakla kabul etmiş. Birlikte kasabanın dışına yürümüşler. Dağ eteklerinde yıllardır kimsenin uğramadığı eski bir kuyu varmış. Kuyu öyle derinmiş ki içine bakan yalnızca karanlığı görürmüş. Usta kuyuyu işaret etmiş. Seslen demiş. Söyle derdini, sonra dinle. Genç adam eğilip bağırmış. Herkes beni yanlış anlıyor. Bir an sessizlik olmuş. Sonra kuyunun derinliğinden aynı sözler geri dönmüş. Yanlış anlıyor, yanlış anlıyor. Genç adam haliyle şaşırmış. Usta yeniden işaret etmiş. Bir kez daha. Bu kez genç adam öfkeyle seslenmiş. Bıktım insanlardan. Kuyu yine aynı sertlikle karşılık vermiş. Bıktım insanlardan, bıktım insanlardan. Genç adam kaşlarını çatmış. Bu kuyu benimle alay mı ediyor? Yaşlı usta gülümsemiş. Hayır demiş. Sadece sana geri veriyor. İnsanlar da çoğu zaman böyledir. Öfkeyle konuşursan öfke büyür. Kırgınlıkla konuşursan kırgınlık çoğalır. Sürekli kendini savunursan her yerde düşman görmeye başlarsın. Genç adam kuyunun karanlığına uzun uzun bakmış. Usta son sözünü söylemiş. Dünya sana her zaman istediğin cevabı vermez. Ama çoğu zaman ona nasıl sesleniyorsan sana öyle karşılık verir. O günden sonra genç adam insanları değiştirmeyi çalışmayı bırakmış. Önce kendi sesini değiştirmiş ve zamanla dünyada ona başka türlü seslenmeye başlamış değerli dinleyenler. Bu güzel yazı Doçent Doktor Şafak Nakajima'dan Dünyanın Cevabı isimli bir yazı efendim. Sizler için alıntıladık. Bildiğimiz bir hikaye aslında değerli dinleyenler. Genelde böyledir gerçekten. Öfkemiz bize geri döner. Biraz çekingensek, kırgınsak o da bize geri döner efendim. Çok üzüntülüysek, böyle sürekli her şeye kırılıyor ve ağlıyorsak o da bize hep geri döner. O yüzden biraz kendimizde de bitiyor zannediyormuş. Dünyaya güzel seslenmek için bugün yeni bir ışık yakalım sizlere. Efendim, bu güzel böyle masalsı yazının arkasından Düşler Sokağı dinleyelim mi? Feridun Düzağaç sizlerle.

Mesajlarınız ve bizimle paylaşmak istedikleriniz için WhatsApp iletişim hattımız +90 530 662 21 86 +90 530 662 21 86.

Bize ait eserler yurt dışında çok güzel bir şekilde artık taşınıyor ve oralarda da sergileniyor ki Roma'ya bağlanmıştık, hatırlayacaksınız. Kolezyumda sergilenmişti daha önce. Neresi efendim? Göbekli Tepe. Bu kez efendim Troya gidiyor Kolezyum'a. İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da. Troya ve Roma, antik Akdeniz mitleri, efsaneleri, hikayeleri sergisi ziyarete açıldı. Troya biliyorsunuz belki de tarihteki en bilinen hikayelerden birisi, en eski ve en bilinen hikayelerden birisidir. Bir aşk hikayesine dayandırılır efendim şehrin, ülkenin yıkılışı biliyorsunuz ki filmlere, kitaplara da konu olmuştur Troya. Şimdi efendim Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği, Büyükelçilik Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile İtalya Kültür Bakanlığı, Kolezyum ve Roma Forumu Arkeolojik Sahası Direktörlüğü ve Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla organize edilen serginin açılışı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la, değerli dinleyenler, İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli tarafından gerçekleştirilmiş. Efendim Çanakkale'deki Troya Müzesi başta olmak üzere 19 farklı müzeden seçilen 200'den fazla eserin sanatseverlerle buluştuğu serginin açılış törenine bakanların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zafer Sarıkaya, değerli dinleyenler ve birçok isim hem İtalya'dan hem Türkiye'den, değerli dinleyenler, bu isimlerin aralarında bulunduğu çok sayıda davetliyle bu açılış gerçekleştirilmiş. Bu arada bahsetmiştim. Kolezyum'da daha önce Ekim 2024'te, ne kadar hızlı geçiyor efendim zaman, Ekim 2024'te başlayan ve Nisan 2025'te sona eren Göbekli Tepe Kutsal Bir Mekanın Gizemi adlı sergisi, biliyorsunuz işte sizlerle paylaşmıştık ve bu sergiyi tam 6 milyondan fazla kişi ziyaret etmişti. Efendim işte aslında tarihin, turizmin gücü bir araya getiriliyor. Kolezyum dünyada çok fazla ziyaret edilen belki en turistik mekanlardan birisi, Roma öyle en turistik şehirlerden birisi. Bizim Göbekli Tepe'miz en çok merak edilen, en çok ziyaret edilmek istenen yerlerden birisi. Geç kalınmış bir keşif efendim. Biliyorsunuz tarihin başlangıcını değiştiren bir keşif Göbekli Tepe. Bizim için çok kıymetli, dünya için çok kıymetli bir buluş. Kalkıyor gidiyor, Kolezyum'da sergileniyor. Ne mutlu o 6 milyon insana efendim, burada görmüşler Göbekli Tepe'mizi Kolezyum'da. Efendim diğer haberle devam edelim. Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2025-2026 sanat sezonundaki son premieri olarak sanatseverlerle buluşmaya hazırlanan Attila Operası, 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin de açılış eseri oldu değerli dinleyenler. Tarih ve sanat bir araya geldi mi gerçekten çok güzel şeyler ortaya çıkıyor efendim. Biliyorsunuz Verdi'nin bestelediği Attila, 1846'da bestelemiş efendim Verdi bu eseri. Yalnızca tarihsel bir opera olmanın ötesinde güç, isminden de belli, tarihi bir hükümdar efendim, intikam, sadakat, İhanet ve aidiyet kavramlarını merkezine alan güçlü bir insanlık dramı olarak öne çıkıyor. Bestecinin erken dönem eserleri arasında yer alan yapıt, Verdi'nin ilerleyen yıllarda olgunlaştıracağı dramatik anlatım anlayışının önemli habercilerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Hun İmparatoru Attila'nın İtalya seferini konu alan eser, tarihsel olayları dramatik bir bakış açısıyla yeniden yorumluyor. Opera severlere efendim tekrar hatırlatmış olalım. Ve geçelim çocuk edebiyatına. Zaman zaman bu köşemizde çocuk edebiyatında konuştuk sizlerle. Efendim çocuk edebiyatına liderleri İstanbul'da buluştu. Uluslararası çocuk edebiyatının önemli isimlerinden ve Hans Christian Andersen ödüllerinin 2026 jüri başkanı Şeren Kreidig,
Türkçe çocuk kitaplarındaki inanılmaz gelişimi, artan kaliteyi çok net bir şekilde görebiliyorum demiş efendim. O da bir konuklar arasında yer alıyor, hatırlatmış olalım. Efendim, zaman zaman burada konuştuğumuz mekanlardan birisinde gerçekleştirilmiş. Rami Kütüphanesi'nde düzenlenmiş efendim. Birinci Rami Çocuk ve Sanat Bienali kapsamında gerçekleştirilen Çocuk Edebiyatında Çeşitlilik, Yerel Sesler, Evrensel Hikayeler başlıklı uluslararası panel çocuk edebiyatı ve yayıncılık dünyasının önde gelen isimleri İstanbul'da işte bu şekilde bir araya geldi. Efendim az önce söylediğimiz isim bizim de çocuklukta dinlediğimiz Andersen masalları hatırlayacaksınız değerli dinleyenler. Jüri başkanı bu ödüllerin jüri başkanı Kraydih, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Biyaner'in çocuk edebiyatına verilen önemin somut göstergelerinden birisi olduğunu söylemiş değerli dinleyenler. Az önce ifadelerine yer verdik. Biyaner'in kitapları iki boyutlu sayfalardan çıkararak çocukların deneyimleyebileceği sanat ve oyun alanlarına dönüştürmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etmiş değerli dinleyenler. Çok önemli. Çocuk edebiyatı aslında çok önemli, kıymet verilmesi gereken bir bölüm. Bunu unutmamak gerekiyor. Çünkü okuma alışkanlığı efendim küçük yaşlarda elde ediliyor biliyorsunuz. Okuma alışkanlığı da nasıl elde ediliyor? Bence kitapların çocukları hani amiyane bir tabirle sarması, onların ilgisini çekmesiyle alakalı. Bu ilgisini çekerken de tabii ki bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Dilin özelliklerini de taşıması gerekiyor. O yüzden çocuk edebiyatı belki de bizim okuduğumuz kitaplardan çok daha mühim. Bu anlamda paneller, etkinlikler gerçekleştirilmesi tabii ki çok kıymetli. Hele de İstanbul'da olması. Daha önce de dediğim gibi konuşmuştuk. Devam edeceğiz efendim konuşmaya. Bir güzel bir türkü dinleyelim dilerseniz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Efendim haydi gelin kültür sanat sohbetimize başlayalım. Sizler için derlediğimiz birbirinden güzel kültür ve sanat haberlerimiz var. Efendim daha önce bu bölümde konuşmuştuk biliyorsunuz bazı

Efendim Fatih Kısaparmağ'ın güzel yorumuyla dinledik. Telgrafın tellerini. Birçok sanatçımızın farklı yorumladığı güzel bir türküdür değerli dinleyenler. Efendim haydi devam edelim kaldığımız yerden. Biliyorsunuz bu gece ziyaretlerini konuşmuştuk efendim tarihsel mekanlara. Yine Milli Saraylar Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre efendim 13 Eylül 2026'ya kadar cumartesi günleri 20.30 ile 22.30 saatlerinde düzenlenecek gece ziyaretlerinde efendim Topkapı Sarayı ziyaret edilebilecek. Yeni bu yıl için açıklanan takvim ve saatler bu şekilde. Ama farkı var efendim. Bu yıl genişleyen güzergahla sizlere sunuluyor Topkapı Sarayı'nın güzellikleri. Genişleyen güzergahları da daha önce haber etmiştik, konuşmuştuk. Biliyorsunuz daha önce gezilmemiş yerleri açıldı Topkapı Sarayı'nın. Efendim müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924'ten bu yana, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarında efendim hemen müze olarak faaliyet göstermeye başlamış Topkapı Sarayı mühim bir mekan. Osmanlı İmparatorluğu'nun biliyorsunuz İstanbul'daki mekanı, yükseldiği yer Topkapı Sarayı, gerçekten çok önemli. Aynı zamanda Batı basını tarafından da, Batı tarihçileri tarafından ne kadar mütevazı olduğu da anlatılır, söylenir. Bunu da söylemek isterim. Efendim ilk gece ziyareti 2024'te gerçekleşmişti Topkapı Sarayı'nın. Bu yılki uygulamada daha geniş bir rota sizleri bekliyor. Gece ziyaretleri kapsamında sarayın avluları, Haremi Humayun, Mukaddes Emanetler Dairesi, Hazine Sergisi ve teraslar gezilebilecek. Hatırlatalım. Bu yılki programda Haremi Humayun'da yer alan Kara Ağalar Koğuşu, Kadın Efendiler ve Cariyeler Taşlığı'yla Mabeyn Yolu Çiğni Sanat Galerisi de ilk kez gece rotasına dahil edilmiş. Gece uygulaması neden vardı efendim? Biliyorsunuz iklim olarak müsaade etmeyen yerler var. En çok Efes'i konuşmuştuk bu anlamda. Antalya'daki çok önemli mekanlar. Sıcakta maalesef biliyorsunuz gezilemeyen yerler bunlar. O yüzden bir gece ziyareti başlatıldı. Topkapı Sarayı gibi mekanlarda efendim mesai saatlerinde mutlaka izin alıp imkan bulamayanlar mutlaka vardır değerli dinleyenler. Daha geniş bir gezme saati bu şekilde sunuluyor. Bence çok çok güzel bir uygulama gerçekten. Efendim Topkapı gece ziyaretleri sarayın tarihi mimarisini, avlularını, koleksiyonlarını, İstanbul manzarasını aynı rota üzerinde bir araya getiriyor. Bu yıl yeni açılan bölümlerin de güzergaha eklenmesiyle uygulama ziyaretçilere daha kapsamlı bir rota sunacak. Gece ziyaretlerinin başlangıç ve bitiş noktası Babı Hümayun. Biletler saray gişelerinden temin edilebiliyor. Hatırlatalım. Ziyaretçilere girişte sesli rehber hizmeti sunulurken birinci avludaki kafeteryada da ziyaret saatleri boyunca efendim alışveriş yapılabilecek. Topkapı Sarayı'nın en fazla ilgi gören bölümü Haremi Hümayun'da gece güzergahının önemli durakları arasında ziyaretçiler Karaağlar Taşlığı, Hünkar Has Odası, Hünkar Hamamı, 2. Murat Has Odası, Mabeyn Taşlığı ve Altın Yolu gezebiliyorlar değerli dinleyenler. Efendim başka eklenen yerler çamaşırhane, mutfak, kiler, hamam ve kahve ocağı gibi bölümler görülecekmiş. Mabeyn Yolu Çiğni Sanat Galerisi de yine aynı rota üzerinde ziyaret edilebilecekmiş efendim. Tabii ki sarayın öne çıkan eserleri arasında bulunan Kaşıkçı Elması değerli dinleyenler, Topkapı

0: alıyor. Hiç görmeyenler için bence muazzam bir efendim alternatif. Ziyaretin son durağını oluşturan dördüncü avluda ise ziyaretçiler havuzlu terasta dolaşabilecek, İftariye Kamiriyesi'nden İstanbul'un tarihi silüetini izleyebilecek ve Mecidiye Köşkü terasından panoramik şehir manzarasını seyredebilecekmiş. Bu bölümdeki yapılar gece ziyaretleri sırasında dışarıdan da görülebilecek değerli dinleyenler. Biletler saray gişelerinden temin edilebiliyor, hatırlatalım. Sesli bir rehber eşliği de sunulduğunu sizlerle paylaşmış olduk değerli dinleyenlerimiz. Efendim, bir başka haberimiz Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 7. durağı Samsun. Milli Mücadele Şehri Sanata Doyacak başlığıyla veriliyor haber. Türkiye Kültür Yolu Festivali 20 ila 28 Haziran tarihleri arasında 3. kez efendim Samsun'da yapılacak. Yarın başlıyor. Şehir 9 gün boyunca konserlerden operaya, sergilerden gastronomi şovlarına kadar zengin bir programa ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'un Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne 3. kez ev sahipliği yapacağını belirterek neye dikkat çekmiş efendim? Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğunun ilk adımının atıldığı Samsun olduğuna dikkati çekmiş. Üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturuyoruz demiş efendim. Festivalimiz boyunca Samsun'un tarihi hafızasını, kültür ve sanat zenginliğini, gastronomi birikimini geniş bir etkinlik yelpazesiyle vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız ifadelerine yer vermiş değerli dinleyenler. Kültür Yolu Festivallerini hangi şehirde olursa olsun efendim. Çünkü kültür dolu bir ülkede yaşıyoruz. Her şehrimiz gerçekten kültüre doyuruyor bizi. Her şehirde, hangi şehirde fırsatınız olursa ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Efendim, şimdi her hafta biliyorsunuz bir filmimizi konuşuyoruz. Bugün Jaws'ı konuşacağız efendim. Denizin Dişleri filmi üzerine TRT prodüktörü, Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı telefon attığında konuğumuz. Kurtuluş Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Jaws filmini konuşacağız. Steven Spielberg'ün 1975 yapımı filmi. Siz filmden biraz bahsedin dilerseniz. Sonra bu 1975 yılında nasıl ses getirdi merak ediyorum aslında ben. Kurtuluş Bey, hani günümüzün korku filmlerinden geriye bayağı gitmek gerekiyor çünkü. Neler söyleyeceksiniz?
1: Tabii sinema tarihinin en önemli filmlerinden biri.
0: Evet.
1: Bize köpek balığı korkusunu aşılayan, hatta deniz korkusunu aşılayan, çünkü deniz mevsiminde yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle büyük bir balık gördüğümüzde hemen heyecanlandığımız, açıkçası yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada ses getiren bir film Jaws.
0: Hı.
1: 1975'te çekilmiş. Benim de sinemada izlediğim ilk filmdir.
0: Ya
1: Tabii
0: ne güzel.
1: gösterildiği yıl değil de birkaç yıl sonra,
0: Hı.
1: henüz çocukken izlemiştim. Niye beni o filme götürdü derse. Ama benim için de güzel bir deneyimdi. Jaws 1975 yapımı. Siz de söylediniz, Steven Spielberg'ün henüz yeni yeni Hollywood'da var olmaya başladığı yıllarda çektiği bir film ve geçen yıl 50 yaşına bastı. Film ve çok da güzel bir belgesel var. Aslında o belgeseli izleyince Jaws'un nasıl çekildiğini, o dönemi çok iyi anlayabiliyorsunuz, görüyorsunuz. Peter Benchley'in bir romanı, zamanında, yani yazıldığı yıl 1973 ya da 74 olması lazım, çok ilgi görüyor. Ve en çok satan kitaplar arasına giriyor. Sonra Spielberg de işte o günlerde, o yıllarda bir iki film çekmiş. Yeni yeni Hollywood'da varlığını hissettirmeye çalışan bir isim. Bir yapım şirketine gidiyor ve bu romanın tekstini görüyor, metnini görüyor. İşte bir metin, kitap daha doğrusu, ve üstünde Jaws yazıyor. Jaws çene anlamına geliyor, çeneler anlamına geliyor. Herhalde dişçilikle ilgili bir şey bu metin gibi düşünüyor. Ama sonra yapımcılarla sohbet ettiğinde, zaten yapımcılar onun çok önemli bir isim olduğunu, olacağını düşünüyorlar. Daha Spielberg 27 yaşında ve bu filmi çeker misin?

0: dolar. Bu filmin çekim süreci böylece başlıyor. 1975 yılında belgeselde de var. Kuyruklar oluşuyor Amerika'da bu filmi izlemek için. Çünkü film beklenenden, zaten roman çok satan bir roman, ama film çok etkileyici oluyor. Gerçekten de herhalde 50 yıl önce bu filmi izlemek çok büyük bir zevk olsa gerek. Şimdi günümüz korku filmlerinde teknolojiyle birlikte çok fazla korku çok daha fazla verilebiliyor, ama o günün şartlarıyla Jaws'ı izlemek gerçekten, yani bu korkuyu başarmak büyük bir yetenek olsa gerek.
1: Evet, gerçekten öyle. Şimdi bir deniz biyoloğu, bir emniyet müdürü ve yaşlı bir avcının hikayesini anlatıyor aslında. Tabii başrolde bir beyaz köpek balığı var tabii ki.
0: Tabii biz onu uzun süre görmüyoruz aslında.
1: Evet, doğru.
0: Bir sahil kasabası geçimini turizmle sağlıyor ve orada bir köpek balığı saldırısı oluyor. Tabii bunu başta kasabanın sakinleri çok fazla duyurmamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü ya bu öyle bir şeydir diyorlar. Çok önemsemiyorlar. Çünkü kasabanın gelir kaynağı, yani turistler gelecek. O yüzden kapatmaya çalışıyorlar, ama bir süre sonra işin çok ciddi olduğu ortaya çıkıyor. Normalde köpek balıkları bir yere bağlı kalmaz, gezerler, ama çevre şartlarından dolayı sadece bir bölgede varlığını sürdüren bir köpek balığı olduğunu fark ediyorlar. Yani bir bölgede beslenen bir köpek balığı. Zaten kıyamet senaryosu da böyle oluşuyor. Jaws sadece o bölgenin insanlarından ya da canlılarından besleniyor diyelim. Ve tabii ki bir önce başta reddedenler oluyor. Karşı çıkanlar, kapatanlar, gizleyenler oluyor. Ama sonra işte bir köpek balığı üstüne çalışan bir bilim insanı, bir kasabanın polis şefi ve bir de köpek balığı avcısı bir araya gelip Jaws'ı yakalamaya çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Hikaye bundan ibaret aslında.
1: Hikaye bu şekilde devam ediyor. Dediğiniz gibi turizmle geçinen bir yer olduğu için aslında hikaye ondan sonra tırmanıyor. Çok duyurulmamak istendiği için, değil mi? Tırmanan
0: Evet.
1: bir hikaye izliyoruz. Şimdi Steven Spielberg'ün film yaşamının başlangıcında mıdır bu film? Neresindedir?
0: Tabii.
1: Yaşını almış bir şu anda ve çok başarılı bir isim Steven Spielberg.
0: Evet,
1: başı
0: ben,
1: mıdır?
0: Tabii çok başı.
1: Hı hı.
0: Bu filmi seçme sebebim yönetmenin son filmi İfşa Günü.
1: Evet.
0: Şu sıralar gösterimde.
1: Gündemde.
0: Çok önemli bir yönetmen. Amerikalı yönetmen ve dünyanın en çok kazanan sinemacılarından biri. Yalnızca yönettiği filmlerle değil, yapımcılığını üstlendiği filmlerle de.
1: Birkaç
0: çok
1: filmini
0: önemli
1: bize hatırlatır mısınız dinleyicilerimize?
0: Bir kere Jurassic Park var.
1: Evet.
0: Jurassic Park serisinin pek çok filminde onun imzası var. Yine aynı şekilde E.T.'yi belki herkes hatırlayacaktır. Schindler'in Listesi Oscar kazanan bir film. Erayn'ı kurtarmak.
1: Evet.
0: O kadar çok ki.
1: Evet,
0: Indiana Jones örneğin, yani o da yine çok önemli bir filmdir. Bilim kurgu sinemasının önemli isimlerinden, üçüncü türden yakınlaşmalar. Yani çektiği her filmle ses getiren bir isim ve çok farklı türlerde film çekmiş. Yani bilim kurgu da çekmiş, tarihsel, biyolojik biyografiler de çekmiş. Hatta birkaç yıl önce müzikal de çekti, Batı Yakası'nın hikayesi de. Ama ben bir şeyin de altını çizmek istiyorum Jaws'la ilgili. Kesinlikle gözden kaçırılmaması gereken şey, o da müzikleri. Spielberg çok yakın arkadaşı ve artık 94 yaşında olan John Williams'la çalışıyor ve bu ikinci çalışmaları Jaws. Jaws'un şöyle bir müziği vardır. Yani köpek balığı yaklaştığında, yani çok düşük şeyde başlar müzik. Düşük ritimde başlar ve sonra gitgide böyle tıt tıt tıt tıt tıt tıt diye yükselir. Yani bize köpek balığının
1: geldiğini
0: hissettirir. Spielberg bunu başta çok basit buluyor. ya bu nasıl müzik diyor. Ama sonra o kadar etkileyici olduğunu fark ediyor ki zaten hem Jaws hem bu filmin müzikleri, John Williams imzalı müzikleri köpek balığı ya da böyle korku filmlerinde çok fazla kullanılan temalar oluyor. Yani sadece filmi tek başına görüntüleriyle, o kamera teknikleriyle falan düşünmeyelim. Müziğiyle de çok büyük iz bırakmış bir film. Zaten Oscar kazanmıştı müzikler.
1: Evet, müzik, kurgu ve ses dallarında Oscar almış. En iyi film dalında da bir adaylığı var yine Jaws filminin. Denizin Dişleri asıl adı değil mi?
0: Evet, yani Türkiye'de o isimle
1: Türkiye'de oynadı. Türkiye'de o isimle oynadı.
0: Evet, Türkiye'de. Bizim biliyorsunuz Türkiye'de özellikle o yıllarda İngilizce isimler, yani Jaws sözcüğü İngilizlere, Amerikalılara bir şey hissettiriyor ama bizde çok bir şey hissettirmiyor. Biraz izleyiciyi çekmek için bu çeviri isim kullanılmış. Evet, Deniz'in Dişleri adıyla biliyoruz ama tabii artık hepimiz Jaws olarak kullanıyoruz. Örneğin Indiana Jones'da Kutsal Hazine Avcıları olarak gösterime girmişti ama artık herkes Indiana Jones diyor ona.
1: Olarak biliyor.
0: Evet, çok etkileyici bir film. O eğer izlemeyen varsa o belgesel de mutlaka çok şey katacaktır izleyicilere. O nasıl çalıştıklarını, köpek balığını, tabii o zaman bilgisayar yok. Köpek balığını nasıl bir maket olarak yaptıklarını, hatta bunun başta çok komik olduğunu, yani bir köpek balığı yapıyorlar ve korkutmak yerine insanları güldürüyor falan, bütün bu aşamalardan bahseden bir belgesel. O yüzden ne kadar zor şartlarda çekildiğini de aslında görmüş oluyoruz. Dile kolay, 50 yıl geçmiş.
1: Ciddi bir uğraşı var aslında arkada.
0: Evet.
1: Şu anda gelişmiş teknolojiden çok faydalanılıyor gerçekten. Belki en çok faydalanılan yerlerden birisi sinema dünyası, beyaz perde.
0: Tabii hikayesi de çok güçlü. Daha sonra 3 yıl kadar sonra Jaws 2 çekildi. Ama hiç beğenilmedi. Yani üstelik aynı oyuncular oynadı ama Spielberg yönetmedi. İyi bir film değildi. Sonra da yine böyle Meg gibi devasa köpek balıklarını anlatan filmler çekildi. Hiçbiri Jaws'un etkisini yaratmadı açıkçası.
1: Yaratmadı. Çok teşekkür ediyoruz Kurtuluş Bey. Renk kattınız yine.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: İyi çalışmalar diliyoruz size. İyi hafta sonları dinliyoruz.
0: Sağ olun. Hoşçakalın.
1: Değerli dinleyenler, TRT prodüktörü, Sinema Yazarları Derneği üyesi Kurtuluş Özyazıcı'yı ağırladık. Hala izlemeyenler varsa efendim olabilir. Jaws'ı izlemenizi tavsiye ediyoruz. Bir de ucuna ekliyoruz efendim. Belgeselini de, nasıl çekildiğinin belgeselini de izlemenizi tavsiye etti Kurtuluş Bey. Tavsiyeleri çok kıymetli. Efendim burada noktayı koymanın zamanı geldi. Değerli dinleyenlerimiz, güzel bir şarkıyla sizlere veda edeceğiz. Pazartesi günü aynı saatte biz yine burada olmayı umuyoruz. Gününüzün geri kalan kısmı bizde geçenden çok çok çok daha güzel geçsin. Hoşça kalın.

0: Türkiye'de saat 11.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. İran-ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda Emniyet Müdürü sayısını artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenleme ile teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Gruplarda ikinci maçların heyecanı başladı. Son 32 biletini alan ilk ekip Meksika oldu. A grubunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika, ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. A grubunun diğer maçında ise Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta yine turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanada, turnuva tarihinde ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. B grubunun diğer maçındaysa İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. Filenin sultanları Fransa'ya set vermedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 20, İstanbul 26, Bern 33, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21, Paris 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde Kısa Dalga Radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Sabah Ajansı.
1: Efendim Türkiye'de saatler 11'i 6 dakika geçerken Sabah Ajansı'nda canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeniden sizlerleyiz. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gün diliyoruz. Programı sizler için Songül Salman ve Hatice Tuğba Sarıoğlu hazırladı. Teknik masada Burak Hararoğlu ile çalışıyoruz ve mikrofon başında ben Orhan Yaşar. Saat 11.50'ye kadar yurttan ve dünya basınından gelişmelerle karşınızda olacağız. Programımıza ilk olarak Türk gazetelerini okuyarak başlayacağız değerli dinleyicilerimiz. Dış basında öne çıkan haberlerin ardından Amerika Birleşik Devletleri uzanacağız. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı'dan Birleşik Devletler'deki gündemi ve gelişmeleri alacağız. Daha sonra İran'daki gelişmeleri TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bildirecek. Son olarak bugünkü stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan'la gündemi ve gelişmeleri değerlendireceğiz. Sabah Ajansı başlıyor.
0: Türk basını.
1: Efendim basın turunda ilk sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet gazetesinden

Derlediğimiz ilk haberimiz milleti ve komşularımızı terör yükünden kurtaracağız. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan 11 maddelik bildiride iç ve dış güvenlik konularıyla bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ifade edildi. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapılan bildiride İran'la ABD arasında sağlanan mutabakattan duyulan memnuniyet de dile getirildi. Milliyet gazetesinin bir diğer haberi NATO'da Hexet şoke etti başlıklı. Ankara zirvesi öncesi Brüksel'de toplanan NATO savunma bakanları zirvedeki konu başlıklara son şeklini verdi. Uzun süre sonra toplantılara katılan ve sadece 2 saat kalan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Hexet, İran Savaşı sırasında ABD'ye destek vermeyen Avrupalı müttefiklerin cezalandırılabileceğini söyledi. Milliyet gazetesinden derlediğimiz son haberimiz savunma sanayiinde bir ilk başlıklı gurur dolu bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek törenle milli üretim savaş gemisinin ilk kez bir NATO ve AB ülkesine teslimi yapılacak. Romanya Cumhurbaşkanı Dan'ın da katılması beklenen törende Kontra Amiral Roman adını alan Akhisar Korveti Romanya Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Akhisar'ın ikizi Koçhisar Korveti de Türk donanmasının envanterine girecek.

Efendim basın turunda sırada Akşam Gazetesi var. Akdeniz'de oldu bittilere asla izin vermeyiz. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında 11 kritik başlık ele alındı. Bildiride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini zedeleyecek girişimlere ve Akdeniz'deki oldu bittilere izin verilmeyeceği bildirildi. İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki mutabakat sürecinin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Akşam Gazetesi'nden derlediğimiz bir diğer haber Moskova havaya uçtu başlıklı. Petrol tesisinin kubbesi gökyüzüne fırladı. Ukrayna, Rusya'nın başkenti Moskova'ya 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta en ağır saldırıyı düzenledi. Ukrayna'nın dün düzenlediği saldırılarda Moskova'nın güneydoğusundaki Kapotnaya bölgesinde yoğun duman ve alevler yükseldi. Yetkililer Kapotnaya petrol rafinerisinin Ukrayna tarafından hedef alındığını duyurdu. Saldırıda bir silo kapağının havaya uçtuğu görüntüler büyük yankı uyandırdı. Moskova Belediye Başkanı Sergi Sobyanin saatler süren saldırılarda en az 1000 drone ve 4 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. Akşam gazetesinden derlediğimiz son haber 107 günlük savaş dijital imza ile bitti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran, Pakistan arabuluculuğunda 14 maddelik mutabakatı imzaladı. Trump, savaşı 60 günlüğüne askıya alan zaptı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Versailles Sarayı'nda onuruna verdiği akşam yemeğinde imzaladı. Aynı saatlerde İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, imzalı metni barış karşılıklı saygının gölgesinde gerçekleşecektir notuyla paylaştı.

Efendim basın turunda sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti "Biz bu savaşı neden yaptık?" Amerika Birleşik Devletleri kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. Trump İran'a saldırdığında hedefleri arasında hem rejimi yıkmak hem de nükleer programı ortadan kaldırmak ve füze altyapısını yok etmek vardı. ABD-İran arasındaki 5,5 haftalık sıcak çatışma ve ablukanın ardından ilan edilen barışla Trump'ın hedeflerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Bu durum Trump için tam bir fiyaskoyu işaret ediyor. Hürriyet gazetesinin bir diğer haberi Ankara gündemi NATO 3.0. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth, Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin gündemi hakkında bilgi verdi. İttifakın Avrupa savunmasına odaklandığı dönemi NATO 1.0, Soğuk Savaş'tan sonraki dönemi NATO 2.0 olarak tanımladıklarını belirten Hegseth, ülkesinin ittifakı fabrika ayarları olan NATO 3.0 çizgisine çekmek istediğini söyledi. Hegseth, bu konunun Ankara zirvesinde konuşulacağını bildirdi. Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz son haber 12 vekilin dokunulmazlık dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özel, CHP milletvekilleri Sarıgül ve Engin Yurt'la İyi Parti Grup Başkan Vekili Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Özel hakkında bekleyen fezleke sayısı 58 oldu.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Efendim Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Mutabakat olumlu, İsrail barışa tehdit. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride İran'la ABD arasında mutabakata varılmasından duyulan memnuniyet dile getirilerek sürecin akamete uğratılmamasının önemine dikkat çekildi. Bildiride İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Mescid-i Aksa ve Lübnan'daki ihlallerinin barış çabasını engellediği belirtildi. Yeni Şafak gazetesinin diğer haberi, Kushner'de antisemitist oldu. Trump'la İran'ın anlaşması İsrail'de büyük öfkeye yol açtı. Netanyahu ve üst düzey aşırı sağcı yetkililer anlaşmayı tanımadıklarını söyledi. Netanyahu destekçisi Kanal 14, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance için düşük tabirini kullandı. Trump'ın Yahudi kökenli damadı Kushner'le Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff ise antisemitizmle suçlandı. Vance, İsrail yönetimine cevaben 9 milyonluk ülkesini sadece öldürerek çıkış yolu bulamazsınız dedi. Yeni Şafak gazetesinin son haberi Tugay CHP'den istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu yönetiminin İzmir İl Başkanı'nı görevden almasıyla başlayan kriz yeni bir boyut kazandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Basın turunda son olarak Sabah gazetesi var. İstanbul'da gurur günü. Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı Halkalı Arnavutköy hattıyla İstanbul Havalimanı metrosu Marmara'ya entegre olacak. Türkiye Yüzyılı Vizyonu'nun en önemli projelerinden İstanbul Havalimanı için tarihi gün. Toplam 69 kilometrelik Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 21.75 kilometrelik Halkalı Arnavutköy arasındaki son kesimi bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Hat, Halkalı'dan havalimanına 30 dakikada ulaşım sağlayacak. Sabah gazetesinin bir diğer haberi, küresel şirketler savaş suçuna ortak. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamları destekleyen küresel şirketler, Lübnan'daki yıkım sürecinin de ortağa çıktı. Dev şirketlerin Lübnan'daki savaş suçlarına nasıl ortak olduğunu Guardian gazetesi belgeledi. Lübnan'da onlarca köyü yıkan İsrail, Caterpillar, Volvo, Hyundai, Doosan, Hitachi ve Komatsu'nun buldozerlerini kullandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre savaş suçunda kullanılan aracı üreten şirket kullanan kadar sorumlu. Sabah gazetesinin son haberi bir spor haberi efendim. Türkiye'nin diriliş maçı başlıklı. Dünya Kupası'na istediği başlangıcı yapamayan A Milli Futbol Takımı yarın sabah Paraguay karşısında kader maçına çıkıyor. Milyonlarca taraftar ekran başında ve meydanlarda ay yıldızlar için kenetlenecek. Artık söz sırası sahadaki kahramanlarda. Bizim çocuklar hem turnuvadaki iddiasını sürdürmek hem de yeniden ayağa kalkmak için sahaya çıkacak.
2: Dış basın.
0: İran Devlet Televizyonu'na konuşan İran Meclis Başkanı Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın bundan böyle savaş öncesi statüsüne dönmeyeceğini söyledi. Kalibaf, savaşın ortasında bir paylaşım yapmış ve Hürmüz Boğazı artık asla eski koşullarına dönmeyecek demiştim. Bugün de aynı görüşteyim ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazı'nda uluslararası hukuk ve denizcilik kurallarına aykırı bir tutum sergilemeyeceklerini dile getiren Kalibaf, biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğiz. Uluslararası hukuka göre boğazlara kıyısı bulunan ülkelerin hem kaynakları hem de yükümlülükleri vardır. Bu haklardan biri de sundukları hizmetler karşılığında diğer ülkelerin ücret ödemesidir ifadelerini kullandı. Mutabakatın imzalanmasına rağmen ABD yönetimine yönelik güvensizliğin sürdüğünü dile getiren Kalibaf, ABD yükümlülüklerini yerine getirmezse biz de herhangi bir adım atmayacağız dedi.

0: The Wall Street Journal gazetesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sık sık yaptığı görüşmelerin dostane geçmediğini iddia ediyor. Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haberde Trump'ın ABD ekonomisini zorlayan, ABD-İsrail-İran savaşına son vermeye çalışırken kendisini bu savaşa iten Netanyahu'ya sert sözler sarf ettiği öne sürüldü. Trump'ın Lübnan konusunda son zamanlarda yaptığı bir telefon görüşmesinde Netanyahu'ya "Neden binaları havaya uçuruyorsunuz? Binaları havaya uçurmayı bırakın." dediği aktarıldı. Görüşmelerde Netanyahu'nun daha fazla askeri harekat yapılması yönünde ısrarcı olduğu ve Trump'ın ise bu durumdan bıktığını belirttiği kaydedildi.
1: Sabah Ajansı devam ediyor.
0: New York Times gazetesine mülakat veren Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, ABD'ye yönelik İsrail'deki eleştirilere tepki gösterdi. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Smotrich'i isim vererek sert sözlerle eleştiren Vance, 9 milyonluk bir ülkesiniz, karşılaştığınız her ulusal güvenlik sorununu çözmek için sadece öldürerek bir çıkış yolu bulamazsınız ifadelerini kullandı. Vance, ABD'nin İran'la yaptığı mutabakatın hem ABD hem de İsrail'de hem de Orta Doğu için iyi bir anlaşma olduğunu savunarak ABD'nin İsrail'e olan uzun süreli desteğini düşününce bu ülkeden gelen tepkilerin mantıklı olmadığını kaydetti.

0: Rusya'nın Sputnik haber ajansına göre İran Dışişleri Bakanı Erakçı, ABD ile varılan mutabakatın ardından Körfez ülkeleriyle diyaloğun güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Kuveyt Dışişleri Bakanı ile telefonda görüşen Erakçı, mutabakatın bölgede barış, istikrar ve güvenliğin yeniden güçlendirilmesine katkı sağlamasını umduklarını ifade etti. Erakçı, Tahran'la Körfez ülkeleri arasındaki mevcut belirsizliklerin giderilmesi ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önem taşıdığını vurguladı. Sputnik bir diğer haberinde Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov'un Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne yönelik temaslara ilişkin açıklamasına yer veriyor. Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kazan'da yaptığı görüşmede Ankara'nın yeni bir müzakere turuna ev sahipliği yapma teklifinin yeniden gündeme geldiğini aktardı. Daha önce Türkiye'de birkaç tur görüşme yapıldığını hatırlatan Ushakov, Putin-Fidan görüşmesine atıfta bulunarak Ukrayna çözümüyle ilgili bundan sonraki temaslar için Türk makamlarının müzakere platformu sağlamaya hazır olduğunu bir kez daha teyit edildi dedi.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sabah Ajansı programı devam ediyor.
0: Washington Post gazetesi, Brezilya Devlet Başkanı Silva'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ülkesindeki seçimlere dahil olmaması uyarısında bulunduğunu yazıyor. Fransa'daki G7 zirvesi sonrası gazetecilere açıklama yapan Da Silva, "Brezilya seçimlerine karışmayın çünkü Brezilya seçimleri Brezilya'nın sorunudur" ifadesini kullandı. Trump'ın kendi kişisel ve ideolojik seçimlerinin olabileceğine işaret eden Silva, ulusların birbirlerinin egemenliğine saygı duymaları gerektiğini vurguladı.

Pakistan'ın Euronews kanalının haberine göre Pakistan Havaalanları Yönetimi Hindistan'a yönelik hava sahası yasağının süresini uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Buna göre Pakistan hava sahası Hindistan tarafından yapılacak ticari ve askeri tüm uçuşlara kapalı kalacak. Ayrıca Hindistan havayolu şirketleri tarafından kiralanan uçakların da Pakistan hava sahasını kullanmalarına izin verilmeyecek. Hava sahası yasağı 24 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak. Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir'in Pahalgam bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan 2025'te turistlere ateş açması sonucu 26 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından iki ülke arasındaki tüm ticaret askıya alınmış ve hava sahaları kapatılmıştı. Sabah

0: Ajansı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmeleri almak üzere TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı.

0: diyoruz ifadelerinde kullandı. Başkan Yardımcısı Vance'in Amerikan teknik heyetine başkanlık yapması bekleniyor. Amerikan kamuoyunda İran'la mutabakat zaptına ilişkin yorumlar ve Vance'in İsrail kabinesine tepkisi öne çıkmış durumda. Amerikan kamuoyu ve düşünce kuruluşlarıyla başlayalım. Anlaşmanın İran'a başlangıçta büyük ekonomik faydalar sunarken karşılığında çok az tavizler alındığı belirtiliyor. İran petrolünü satabilecek olması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının yanı sıra sonunda tüm yaptırımların kaldırılacak olmasının büyük tavizler olduğu ifade ediliyor. Dikkat çekici kısımsa Amerikan Hazine Bakanlığı'nın küresel ekonomiyi yeniden canlandırmak için İran ham petrolü ve deniz bankacılığına ilişkin yaptırımlara muafiyet getirecek olması. Bu çift taraflı bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Akademisyenler anlaşmayı diplomasi zaferi değil, bölgesel arabuluculuğa doğru tarihi bir dönüşüm olarak değerlendiriyor ve bu noktada Türkiye, Pakistan, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuna dikkat çekiliyor. Yorumlarda anlaşmanın Netanyahu için kötü haber olduğu da belirtiliyor. Zira mutabakat zaptı Lübnan'da çatışmanın durdurulmasını içeriyordu. Ancak İsrail'in anlaşmaya taraf olmadığı söylemiyle saldırabileceği ve bunun da süreci tehlikeye atabileceği yorumları var. Öte yandan Başkan Yardımcısı Vance, İran'la anlaşma sebebiyle Başkan Trump'ı eleştiren İsrail'li kabine üyelerine tepki gösterdi. "Eğer İsrail kabinesinde olsaydım tüm dünyadaki tek müttefikime saldırmazdım." diyen Vance, İsrail'i koruyan silahların 1/3'ü Amerikan üretimi ve Amerikan vergi mükelleflerinin paralarıyla finanse ediliyor dedi. Vance, İsrail'in saldırılarında sivillerin öldüğünü belirterek "bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Trump yönetimi İsrail'in barış sürecini baltalamasını istemiyor. Şimdi dikkatler Amerikan yönetimden ve İran'dan yapılacak yeni açıklamalara çevrilmiş durumda. İki ülke arasında nihai barış için müzakerelerin ne zaman başlayacağı bu açıklamalara göre belli olacak. İran'ın nükleer programı, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve İran'a yatırım olanakları gibi kritik başlıklarda pek çok konu masaya yatırılacak. Taraflar nihai barış anlaşmasına ulaşmaya çalışacaklar. Washington'da genel hava iki ülkenin bir irade gösterdiği ancak yine de sürece temkinli yaklaşılması gerektiği yönünde. Tuna Şanlı, TRT Washington.
1: Washington muhabirimiz Tuna Şanlı'ya teşekkür ediyoruz. Şimdi de İran'daki gelişmeleri almak üzere TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a bağlanıyoruz.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında nihayetinde en son ıslak imzada atıldı. Normalde görüşmelerin bugün İsviçre'de başlaması düşünülüyordu. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance açıklama yaptı. Bugün başlamayacak ama gerekli olan teknik çalışmalar için çaba sarf edilecek dedi. Öte taraftan bu mutabakatla ilgili İran lideri Müştebe Hameney bir mesaj yayınladı halka dönük. Dedi ki haberdar olduğunuz üzere İran ve Amerika başkanları arasında bir mutabakat zaptı imzalandı. Bu aşamaya gelme yolunda ilgili yetkililer samimiyet ve hüsnü niyetle büyük çaba sarf ettiler. Kuşkusuz Amerikan başkanı da çaresizlik içinde bu iş için her türlü baskı aracını kullanmaktaydı. Ben prensipte farklı bir görüşe sahiptim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olarak

0: nedeniyle buna izin verdim. Kendileri ayrıca Amerikan tarafının aşırı taleplerde bulunmaya yeltenmesi durumunda buna boyun eğmeyeceklerini de açıkça belirtmişlerdi. Şu andan itibaren biz, yani siz, onurlu millet ve bu aciz hizmetkar belirtilen şartların gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Ancak gelecekte yüz yüze görüşmelerin düşmanın görüşlerini kabul etmek anlamına gelmeyeceği de aşikardır. Aslında bu noktada İran lideri Müştebe Hameney normalde Amerika ile işte bir araya gelme, mütabakat imzalama, görüşme niyetinde olmadığını tam ifade ediyor. Ancak buna İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian'ın onu ikna ettiğini ve İran halkının ve aynı zamanda vekil güçler olarak ifade ettiğimiz işte Şabi, Hizbullah ve Ensarullah gibi grupların da haklarının korunacağına dair kendisine söz vermesi, eğer Amerika Birleşik Devletleri bu görüşmelerde çok ciddi bastırırsa bu bastırmalara da boyun eğmeyeceğini söyledi. Ki biz zaten görüşmeler sırasında, hatta savaşta, görüşme arzusu isteği anında da Mesut Pezişkian'ın "Biz onurlu, haysiyetli bir barış istiyoruz. Biz İran halkının temel haklarını talep ediyoruz. Düşmanın aşırı istekleri karşısında boyun eğmeyeceğiz. Gerekirse savaşacağız" demişti. Bu da buna aslında bir noktada çok ciddi bir işaret. Öte taraftan yapılan anlaşmaların olup olmayacağı hususunda ise yine orada diyor: "Evet, biz bir adım attık. Bu atılan adımın takip edilmesi lazım." Dolayısıyla hem kendisi, hem İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian, hem de bu kararın verip uygulanmasında yine onun izniyle etkili olan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve üyelerinin bu mutabakatta imzalanan hususlara dair takiplerinin devam edeceği, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump eğer İran mutabakattaki kurallara uymazsa biz tekrar kafalarına vururuz, saldırırız. Aynı şekilde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da cevap verdi. Dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin de üstlenmesi gereken sorumluluklar var. Onlar da kendi sorumluluklarını bilmeli. Ama saldıracaklarsa bizi kendi karşılarında bulurlar, biz de saldırırız dedi. Bakalım bu mutabakat maddeleri 60 gün içerisinde belli bir sonuca varacak mı, yoksa daha sonra süre uzatılacak mı? Bunları hep göreceğiz, ama işin doğrusu şu anda var olan haliyle mutabakat daha çok İran'ın lehinde. Çünkü İran nükleer enerjinin kendi memleketinde kalması ve seyretilmesini istiyordu. Amerika istemiyordu, tamamen yok edilmesini arzu ediyordu. Hürmüz Boğazı'nın idaresinin İran'da olmasını istemiyordu. 60 günlük süre içerisinde İran yönetimin hem kendisinde, hem Umman'da, hem aynı zamanda para alacağını ifade edecek şekilde bir anlayışı içine koydu. Öte taraftan tazminat isteniyordu. Fatma Muhaccerani "bizim zararımız 270 milyar dolardır" dedi. Bu metne göre de 300 milyar dolar Amerika müttefikleriyle beraber İran'ın yeniden kalkındırılması için vereceğini ifade etti. Öte taraftan bütün alanlarda savaşın son bulacağı deklare edildi. İran'ın mal varlıklarına el konulmuştu. İran'ın kaidelere uyması halinde yavaş yavaş bunların da halledileceği dile getiriliyor. Öte taraftan İran'ın rahat petrol satıp süreç içerisinde dünya bankacılık sistemiyle entegre olması da sağlanabilecek şekilde bir madde var. Eğer bütün bunlarda gerçekten anlaşma sağlanabilirse, İran'ın uzun yıllardır süren bu ambargoları kalkmış olacak ve İran rahatlamış olur, bölge rahatlamış olur, dünyada aslında rahatlamış olur. Petrol noktasındaki sıkıntı özellikle bertaraf edilmiş olur. Bakalım bundan sonra yine gelişebilecek olaylarla Tahran'dan sizlerle olacağız.
1: Efendim, TRT İran temsilcisi Harun Aykaç'a da teşekkür ediyoruz. Bugün programımızın başında da belirttiğimiz gibi stüdyo konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikte. Yeşim Hanım, hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Efendim, dilerseniz dünkü Milli Güvenlik Kurulu'yla başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu'nda terörsüz Türkiye vurgusu yapıldı. 11 kritik başlığın değerlendirildiği toplantı sonrası yapılan açıklamada milletimiz ve komşularımız terörün ağır yükünden kurtulacak ifadelerine yer verildi. Bildirinin ayrıntılarını sizden dinleyebilir miyiz?
1: Evet, 2 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmıştı Milli Güvenlik Kurulu. Sizin de bahsettiğiniz gibi 11 maddelik bir açıklama yapıldı. Bildiri yayınlandı. Toplantı sonrasında terörsüz Türkiye sürecine vurgu vardı. Ön plana çıktı. Maddelere bakılacak olursa terör örgütü PKK, FETÖ ve DH hakkında yurt dışında yapılan mücadele, bu konudaki yapılan tüm çalışmalarla kurula bilgi sunulduğu ortaya çıktı. Türkiye'nin bölgesinin istikbali bakımından kritik önem taşıyan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşması amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi kurulda. Türkiye'nin komşularına terörün ağır yükünden kurtarma yönündeki güçlü iradesi teyit edildi. Bunun dışında Kıbrıs vardı maddeler arasında. Kıbrıs Türklerinin güvenliği, huzuru, refahı için uluslararası hukuk çerçevesinde her türlü tedbiri almaya Türkiye'nin garantör ülke olması sıfatıyla muktedir olduğu, kararlı olduğu bir kez daha vurgulandı diyebiliriz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini helal getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceğinin kaydedildiği söylendi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Yunanistan, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında adada Fransız askerinin konuşlandırılmasına yönelik adımlar atılmıştı. Bu tabii ki uluslararası hukuka aykırı bir durum. Bir kez daha MGK gündemine gelmiş ve orada görüşülmüş. Elbette ki ABD ile İran arasındaki barış görüşmeleri, mutabakata varılması ve mutabakat zaptının imzalanması da kurulda değerlendirilmiş. Zira Türkiye'nin sınır komşusu İran. Dolayısıyla bu yöndeki çalışmalara barışın devam etmesi, barışın 60 gün sonrasında tamamen sağlanması noktasında savaşın son bulması için ilk günden beri elini taşın altına koyan Türkiye, Körfez ülkeleriyle görüşen, Asya ülkeleriyle görüşen, hatta bu konuda dörtlü ittifak oluşturacak noktaya giden, Pakistan'ı bizzat barışın sağlanması noktasında destekleyen ve itekleyen Türkiye, bu konudaki adımlarının devam edeceği, kalıcı barışın gelmesi konusunda devam edeceği yine yönelik konular tekrar gündeme gelmiş. Suriye görüşülmüş, Gazze konuşulmuş, Irak'la her alanda tesis edilen stratejik nitelikli işbirliğine dikkat çekilmiş. Irak'la önemli, ekonomik anlamda önemli gelişmeler, kalkınma yolu projesi gibi Irak'ın teröre bakış açısının zaptı kilidi vurulması ardından gelen bakış açısının Irak'ın terör örgütüne PKK'ya bakış yönünün değiştirilmesi ve yasaklı sakıncalı örgüt olarak PKK'nın ilan edilmesinin ardından yaşanılan Irak'la yaşanılan ilişkiler oldukça iyi noktada. Bu konular görüşülmüş. Irak'taki istikrar ve güvenlik ortamının muhafazasına olan desteğin devam edeceği vurgulanmış. Elbette ki bir diğer gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı olmuş. Artık bu gerçekten bu savaşın son bulması noktasında Türkiye birkaç kez çaba gösterdi. İlk iki savaş başladıktan bir ay sonra tarafları İstanbul'da oturtmuştu. Tekrar 2 yıl sonra İstanbul müzakeresi için elini taşın altına koydu. Tahıl koridoru için elinden geleni yaptı. Özellikle Afrika ülkelerine gıdanın ulaşması noktasında büyük çaba sarf etti. Tekrar bu savaşın ve bir aynı zamanda Karadeniz'in bir savaş denizi olmaması adına ciddi çaba gösterildi. Çok yakından tanıklarıyız hepimiz onun. Montrö'nün uygulanması noktasında ısrarla İngiltere'nin, Amerika'nın Karadeniz'den Ukrayna'ya yardım istek iletme, askeri gemiler geçerek iletme talepleri çok yoğundu. Türkiye Montrö'yü uygulayarak Karadeniz'in bir savaş denizi olmaması konusunda elinden gelen çabayı gösterdi. Barışın sağlanması noktasında da yine bu konuda MGK'da gündeme gelmiş ve barışın sağlanması, kalıcı barışın bir an evvel adım atma çağrısında bulunulmuş. Afrika kıtası genelindeki gelişmeler de elbette değerlendirilmiş Milli Güvenlik Kurulu'nda. Türkiye'nin dost ve kardeş Afrika ülkelerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünün muhafazası ve kıtada barış ve istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik desteğin sürdürüleceği kaydedilmiş. Yani sadece Türkiye'nin kendi yakın coğrafyası değil, civar coğrafyalarda
0: Evet.
1: meydana gelen olaylar da Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınmış. Önemli kararlar alınmış ve kararların hepsinin maddeleri tek tek incelediğinizde eninde sonunda barışın sağlanmasına sunulacak katkıya vurgu yapılmış. Bir kez daha barışın ne kadar önemli olduğu, Türkiye'nin de barış taraftarı olduğu milli güvenlik bildirisiyle bir kez daha kayda geçmiş diyebiliriz.
0: Evet efendim. Efendim Milli Savunma Bakanlığı bu haftaki basın bilgilendirme toplantısı Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ'ın 53. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramankasan yerleşkesinde düzenlendi. Toplantıda ABD ile İran arasında varılan mutabakat, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hazırlıkları ve daha pek çok konuda bilgi verildi. Yine bu toplantıya ilişkin ayrıntıları da sizden dinleyelim.
1: Evet, elbette ilk öncesi ABD ve İran arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin yakından takip edildiğine dikkat çekti Milli Savunma Bakanlığı. Enerji arz güvenliği, deniz ticareti, seyri sefer emniyetinin korunması küresel istikrar açısından büyük önem taşımaktadır dedi bakanlık. Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesi bu alanda yürütülecek çalışmalara katkı sağlayacağı vurgulandı. Bir de elbette İtalya'dan gelecek olan hava savunma sistemi SAMTI vardı gündemimizde. Sorduk nereye gelecek, nerede konuşlanacak, amacı nedir, NATO için mi geldi yoksa bu sistemin gelmesinin anlamı nedir, perde arkasını aralamaya çalıştık. Edindiğimiz bilgilere göre NATO ittifakının zirve için gelmiş bir hava savunma sistemi değil. İttifakın genel olarak korunmasına yönelik bir hava sistemi olduğunu geldi Türkiye'ye konuşlandığını. Türkiye'nin NATO daimi savunma planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi amacıyla İtalya'dan geldi. Dün itibariyle de Konya'da konuşlandırıldığını öğrendik. Ne kadar kalacak Türkiye'de açıkçası bu tarz savunma sistemleri 6 ay ile 1 yıl arasında gelir. Ona 6 ay 1 yıl geçtikten sonra tekrar değerlendirilir. İhtiyaç var mı yok mu bu değerlendirilir. 6 ay sonra 6 ay içerisinde 6 aylık bir süre için Türkiye'ye geldi bu sistem. 6 ay sonrasında durum değerlendirmesi tekrar yapılacak. Neden böyle bir hava savunma sistemine ihtiyaç duyulduğu konusuna geleceksek, yeni bir tehdit mi var ya da bir tehdit oluşumu mu var sorusunda yeni bir tehdit olmadığını dikkat çektiği bakanlık kaynakları. Elbette ki Çelik Kubbe'ye de vurgu yaptılar. Onun da altını çizmek lazım. Geçtiğimiz hafta sonu içerisinde bir siper savunma sistemi, siper bir envantere girmişti. Buna dikkat çekildi bakanlık kaynakları. Siper hava savunma silah sistemi 12 Haziran'da Sinop atış alanında gerçekleştirilen test kapsamında yüksek süratli manevra kabiliyetine sahip Süper Şimşek hedefini başarıyla imha ederek hareket kabiliyetine ulaşmıştır denildi. Ne oluyor? Kendi yaptığınız yerli milli sistem, siper hava savunma sistemin yine kendinizin ürettiği Süper Şimşek hava savunma füzesi hedefleri başarıyla icra etmiş oluyor. Buna dikkat çekildi bu çerçevede. Onun dışında NATO hazırlıkları devam ediyor son sürat. O 20 günden az bir süre kaldı. Artık Ankara'da neredeyse NATO ile yatıp NATO ile kalkıyoruz. Hangi güvenlik önlemleri alınacak? Neler yapılacak? Konuklar nereden geliş yapacak? Hangi havaalanı kullanılacak? Her türlü yaklaşık son bir hafta 10 gündür buna yoğunlaşmış durumdayız. Bizim edindiğimiz bilgiye göre NATO Ankara zirvesinde Savunma Bakanları toplantısı Ay Yıldız Karargahı'nda yapılacak. Etimesgut yerleşkesinde bulunuyor. Bu karargah henüz tamamen inşaatı tamamlanmış değil ama bu toplantının yapılacağı salonun hazırlandığını biliyoruz. Bu toplantıda hem Savunma Bakanları toplantısı yapılacak hem de o günün öğleden sonrasında Savunma Bakanlarına yönelik bir resepsiyon verilecek. Yine bu karargah binasında olacak. Daha sonra da heyetler liderler zirvesi yemeği külliyede gerçekleştirilecek. Külliyeye geçecekler. Bunu bilebiliriz. Bunun yanı sıra bir de ne vardı? Elbette ki misafir askeri personelin Türkiye'de eğitimleri. Bakanlığın verdiği bilgiye bakacak olursak 16 ülke. Bunun arasında Azerbaycan, Burundi, Bangladeş, Gine, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Libya, Macaristan, Mali, Moğolistan, Özbekistan, Senegal, Somali ve Türk Türkmenistan. Bu arada Libya'nın hem doğu tarafı hem bu batı tarafı ayrı asker gönderiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden eğitim alıyorlar. Özellikle Türkiye'nin Somali'de yürütmüş olduğu, kurmuş olduğu bir sistem var. Afrika ülkelerinin buna çok yoğun ilgi gösterdiğini biliyoruz. Hatta artık yerleşik bir adı geçti. Somali sistemi diye bir sistem. Adı bu şekilde dile getiriliyor Afrika ülkelerinden. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi konusunda ciddi eğitimler veriliyor bu noktada. Bu misafir askeri personeli

0: Bilgi verildi. İşte 5 dost müttefik ülkeden toplam 503 misafir askeri personele şu anda hali hazırda eğitim verildiği 16 ülkenin de askeri personeline zaman zaman dönem dönem eğitimler verildiğine dikkat çekildi diyebiliriz.
1: Evet. Efendim ABD İran hattıyla devam etmek istiyorum. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Trump tarafından elektronik ortamda imzalanan 14 maddelik barış mutabakat metninin ardından taraflar arasında İsviçre'de yapılması planlanan toplantıların iptal edildiği duyuruldu. İsviçre Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada Bürgenstock'taki toplantılar planlandığı gibi bugün yapılmayacak. Dolayısıyla dün duyurulan toplantı iptal edildi ifadesi kullanıldı. Bununla ilgili ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları hakkında neler söylersiniz?
0: Evet, açıkçası bir süredir bekliyorduk. Hani bugün mü olur, yarın mı olur? İsrail'in sık sık bu müzakereleri delme girişimleri vardı. Açıkçası bu kazanan taraflara bakacağız. Kim kazandı, kim kaybetti noktasında ya da ülkelere yansımasına bir noktadan sonra artık son bulması sürdürülebilirliği olmayan bir savaşa dönüşmüştü. Amerika ile İran arasında biri boğazı kapatıyor, diğeri geliyor orayı bombalıyor. Öbür taraftan o başka ülkeleri bombalıyor. Bu şekliyle artık sürdürülebilir bir tarafı kalmamıştı bu savaşın ve nihayetinde bir şekilde sonuçlanacağını biz artık sonbahar gibi sonuçlanacağını bekliyorduk ama mutabakat elektronik ortamda sizin de söylediğiniz gibi imzalandı. Kim kaybetti? Tabii ki İsrail kaybetti. Hepimiz biliyoruz. İsrail ve şu anda ciddi sıkıntılar var bu konuda. Özellikle Amerika ile İsrail arasında ciddi bir ayrışmadan söz etmek mümkün açıkçası. J.D. Vance'in İsrail ile ilgili bir yakın zamanda yapmış olduğu bir açıklama var. Netanyahu'yu uyaran bir açıklama. Bizimle oyun oynamayın, her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıyasınız. Trump sizin son müttefikiniz, dünya zaten sizden nefret ediyor dedi. Evet, hepimizin duygularına
1: Çok doğru
0: tercüman olmuş
1: ifadeler.
0: bir açıklama yapmış. Öbür taraftan G7 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar var. Nedenli Netanyahu'nun deli olduğuna, idare edilemez olduğuna yönelik ciddi ciddi açıklamaları var. Önemli olan İran nükleer silahı üretmeyi ve temin etmeyeceği konusunda anlaşmaya vardı dedi Trump G7'de. İran'da rejimin değiştiğini iddia etti. Ancak Hizbullah konusunda daha iyi olabilir dedi. Hatta Hizbullah konusunda İsrail'in değil Suriye'nin bir mücadeleye girebileceğine yönelik mesajlar verdi. Her ne kadar bu söz konusu talebin, isteğin Suriye tarafından reddedildiğini biliyoruz. Dolayısıyla İran halkının İran'ın kazandığını söylemek mümkün mü? Elbette ki mümkün. Onurlu bir çıkış aradığını söylüyorduk her fırsatta ABD'nin bu savaş ortamından. Bir şekilde kendine onurlu bir çıkış yolunu bulduğunu söylemek mümkün Trump'ın. Tüm cephede çatışmanın sona ermesi mutabakat metninde henüz tam olarak resmi olarak açıklanmasa da maddeler hem İran basınına hem Amerikan basınına yansımış durumda. Tüm cephelerde çatışmanın sona ermesi gündemde. Belge metninde ABD ile İran'ın birbirlerinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstereceği konusu var. Bu 60 günlük bir takvimden bahsediliyor. 60 gün sonrasında bir barış anlaşmasının imzalanacağı ama yaşanan gelişmeler önümüzdeki 60 gün içerisinde yaşanan gelişmeler çerçevesinde bu sürecin bir tık daha uzayabileceğinden ifade ediliyor. Mutabakat zaptı imzalandığında ABD ile İran limanlarına yönelik deniz ablukasına uygulanan her türlü engel kalkacak. Statüye dikkat çekiliyor. Uranyum meselesi çözülene kadar ABD ve İran'ın nükleer programında statükoyu koruma konusunda anlaştığından bahsediliyor. Dondurulmuş varlıkların artık bu serbest bırakılacağı söyleniyor. Dolayısıyla izleme ve nihai müzakereler süreci var. İkinci aşama diyebiliriz bu noktada. ABD ve İran mutabakat zaptının uygulanmasını gelecekteki bir anlaşmayla uyumlu izlemek için mekanizma kurulacağı belirtiliyor. Bunu nasıl yol izleyeceğse henüz netleşmiş değil. Zaptın imzalanıp uygulanmaya başladıktan sonra iki taraf nihai anlaşması için müzakerelere başlayacak. Aslında başladığında söylemek biraz mümkün. G7 zirvesi vardı Fransa'da. Oldukça dikkat çekici temaslar oldu. Orada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Trump bir araya geldi. Bu her iki liderin görüşmesinde İran konusunun gündeme geldiğini biliyoruz. Amerikan basına yansıyan ve Avrupa basına yansıyan bilgilere göre artık Amerika'nın İran'ı varılan mutabakat sonrasında dikkatini Rusya-Ukrayna savaşına vereceğini Zelenski'ye söyledi ve İran'ı dikiz aynasından izlemeye devam edeceğini söyledi. Ama öbür taraftan İsrail cephesine bakıyoruz. İsrail her cephede kaybetmiş görünüyor. Tıpkı Gazze'de olduğu gibi, tıpkı Lübnan'da olduğu gibi, tıpkı İran'da da benzer şey oldu. İran özellikle barış müzakereleri ya da ateşkese ilişkin tüm görüşmeler gündeme geldiğinde her fırsatta, her seferinde Lübnan'a öne koşuyordu. Lübnan'dan asla vazgeçmeyeceğini, vazgeçilmez olduğunu söylüyordu. Dolayısıyla Amerika Amerika'nın İsrail'i ciddi bir biçimde uyardığını biliyoruz. Hangi konuda uyardı? Lübnan'a saldırmaması konusunda uyardığını biliyoruz. Dolayısıyla her iki lider de, İsrail'de, Amerika'da yakında seçime girecek. Dolayısıyla artık bir hesap verme süreci yaklaştığı için her ikisinin de kendini halklara anlatabilmek adına biraz daha geri plana çekilmesi gerekiyordu. Amerika bunu uyguladı. Netanyahu biraz ülkesinde daha sıkıntılı bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü onlarda da seçim yaklaşıyor. Savaş nedeniyle ertelenen durumları olmuştu. Yargılaması var hırsızlıktan, biliyorsunuz, dolandırıcılıktan. Evet. Dolayısıyla böyle bir kıskaç altında, öbür taraftan kendi kabinesi, kendi akademisyenleri, kendi halkı tarafından tamamen topun ağzına konulmuş durumda Netanyahu. Artık Amerika'da kendi halkına bir şekilde barış kazandığını, bölgeyi ele geçirdiğini iddia ederek Kasım ayında halkın önüne çıkacak diyebiliriz. 60 gün süre var, kritik bir süreç. Hepimiz bekliyoruz, neler olacak, bitecek, göreceğiz.
1: Efendim, son birkaç dakikamıza girerken hızlıca NATO ülkelerinin savunma bakanları 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarını ve ittifakın kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik adımları ele almak üzere Brüksel'de bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler de NATO Savunma Bakanları toplantısı kapsamında düzenlenen oturuma iştirak etti. Brüksel'de düzenlenen toplantıya ilişkin detayları da sizden dinleyelim.
0: Evet, açıkçası son toplantı, neredeyse son toplantı diyebiliriz. Dediğim gibi 17 günlük bir süre kaldı. Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gitmişti. Şimdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gitti. NATO'nun caydırıcılık ve savunma duruşu, Ukrayna'ya sağlanacak destek, bölgesel küresel güvenlik konuları ele alındı diyebiliriz bu toplantıda. NATO'ya kuvvet katkısı sağlayan müttefikler arasında daima ilk beş içerisinde yer alan Türkiye'nin başta NATO harekat ve misyonları olmak üzere ittifakın savunma ve caydırıcılık duruşuna sağladığı katkıları dile getirdi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde kaydedilen ilerlemeler ve %5 savunma harcaması hedefine yönelik çalışmaların altını çizdiğini söylemek mümkün. Ukrayna'ya ikili düzeyde ve NATO çerçevesinde sağladığımız destek, katkılar ve bölgesel adil, kalıcı ve sürdürülebilir barışın tesisine yönelik diplomatik mesajlar da gündeme geldi açıkçası. Önemli bir toplantı. Gerçekten son dönemin en kritik NATO zirvelerinden biri Türkiye'de gerçekleştirecek. Başlıklar çok önemli, çok kritik. Türkiye'nin NATO içerisindeki ağırlığı, etkinliği, özellikle ülkeler arası diplomasi köprü görevi görmesi o açısından oldukça kritik bir zirve gerçekleşecek. Zirve, yani NATO'nun neye karşı kurulduğunun, ittifakın anlamını hepimiz artık biliyoruz. Dolayısıyla Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hafta başında Moskova'ya, Rusya'ya yaptığı ziyaret oldukça önemliydi. Çünkü oradaki Rusya'dan aldığı mesajları da Fidan getirecek, NATO'da müttefikleri anlatacak. Dolayısıyla kritik bir zirve, kritik bir gündem bekliyor önümüzde. Bizi sıcak saatler bekliyor. Bugün Ankara'da hava biraz serin. Dün çok sıcaktı. Bugün evet, biraz serin ama önümüzdeki günler sıcak başlıklar Ankara'da konuşulacak diyebiliriz.
1: Efendim, çok teşekkür ediyoruz kıymetli değerlendirmeleriniz için. Efendim, Sabah Ajansı'nın da bugün konuğumuz gazeteci Yeşim Eraslan bizlerle birlikteydi. Kendisine kıymetli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz. Pazartesi 11 haberlerinin ardından görüşmek üzere, esen kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün hikayelerin sadece bakışlarla ve fiziksel becerilerle anlatıldığı o büyülü dönemden ve sessiz sinemanın dahi komedyenlerinden söz edeceğiz. Onlar kelimelerin bittiği yerde bedenin dilini sanata dönüştüren, kahkahayı insanlığın ortak dili kılan isimlerdir. Bu devrin başında ilk olarak efsanevi bastonu ve melon şapkasıyla Charlie Chaplin gelir. O aynı zamanda hüznü ve komediyi aynı potada eriten bir şairdir. Modern Zamanlar filminde dişliler arasında sıkışan insanlığı, Şehir Işıkları filminde ise sevginin en saf halini anlatmıştır. Hemen ardından taş yüz lakabıyla Buster Keaton sahne alır. Hiç gülmeyen yüzüyle imkansız akrobatik hareketlerin ortasında duran Keaton, sinemanın matematiksel zekasını ve cesaretini temsil eder. Dönemin ruhu, mizahın evrensel olduğunu ve birine gülmek için aynı dili konuşmaya gerek olmadığını kanıtlar. Harold Lloyd, bir gökdelen tepesinde saat yelkovalına asılı kalarak nefesleri keserken, Laurel ve Hardy ikilisi zıt kutupların uyumuyla dostluğun en komik hallerini sergilemiştir. Bu isimler teknik imkansızlıklar içinde bile hayal gücünün sınırlarını zorlamış, sinemayı gerçek bir gösteri sanatına dönüştürmüşlerdir. Sessiz sinema komedyenleri aslında bize her şeye rağmen gülebilme yeteneğimizi hatırlatır. Bıraktıkları miras ise bir şapkanın çıkarılışında veya bir düşüşte saklı olan o derin anlamlarda gizlidir. Onların sessizliği bugün bile en gürültülü kahkahalardan daha güçlü yankılanıyor. Çünkü sinema tarihinin siyah beyaz ama bu pırıltılı sayfaları insanlığın ortak hafızasındaki en neşeli anlar olarak kalmaya devam ediyor. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

Bir dost sohbetinin sıcaklığında sanatın büyüsünü yaşamak isteyen herkes hayal hayat sanatta buluşuyor. İlham veren hikayeler, kültür sanat dünyasından güncel haberler ve renkli sohbetlerle dolu bu programda tiyatrodan sinemaya, resimden edebiyata, müziğin ruhumuza işlediği konserlere kadar sanatın her rengini birlikte keşfediyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 12.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Meltem Kuyucu, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. İran-ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'ın mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda Emniyet Teşkilatı'nda emniyet müdürü sayısını artıracak kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi. Düzenleme ile teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yine teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

0: arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini bugün sona eriyor. Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini E-Devlet üzerinden yapabilecek. Ve spor. 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Gruplarda ikinci maçların heyecanı başladı. Son 32 biletini alan ilk ekip Meksika oldu. A grubunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. A grubunun diğer maçında ise Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta yine turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanada turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. B grubunun diğer maçında ise İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi. Amili Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 20, İstanbul 26, Bern 33, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana ve Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21, Paris 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
3: Miras Dokumalar.
4: Miras Dokumalara hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz bölümde dokuma tezgahlarında renklenen, desenlerle bezenen iki kumaşı, manusa ve beledi dokumaları ele almıştık. Bugün yine desenin tezgahta kurulduğu, motifin dokumayla birlikte doğduğu miras dokumalara odaklanıyoruz. Sivas'ın Gürün ilçesine, oradan Güneydoğu'nun önemli dokuma merkezlerinden Gaziantep'e ve ardından Erzurum'la Bayburt'un yüksek yaylalarına yöneliyoruz. Bu kez temel dokuma malzememiz yün. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanını soğuktan koruyan, gündelik yaşamın bir parçası olan, kimi zaman giysi, kimi zaman örtü, kimi zaman da statü göstergesi haline gelen yünlü dokumalar. İlk olarak Sivas'ın Gürün ilçesinde dokunan ve Osmanlı coğrafyasında ün kazanmış Gürün şallarından söz edeceğiz. Ardından Gürün'le tarihsel bağlar kuran Gaziantep şal kuşak dokumacılığına uzanacağız. Ve son olarak Erzurum ve Bayburt yörelerinin en özel yünlü dokumalarından biri olan ehramı konuşacağız. Bir şal, bir kuşak, bir ehram. Renkleriyle, motifleriyle, dokunduğu tezgahla ve bugün hala onu yaşatmaya çalışan ellerle çok değerli 3 miras dokuma. Bu değerli dokumaları konuşmak üzere program danışmanımız Profesör Doktor Aysen Soysal'dı bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Hocam, Gürün şalları, Gaziantep şal kuşak dokumaları ve ehram dokumaları. Bu üç dokumayı bir araya getiren ortak özellikler nelerdir, neler söylersiniz bize?
5: Evet, bu üç dokuma önemli kültür miraslarımızdan. Özellikle Gürün şalları Gaziantep'e taşındıktan sonra devam etmiş. Dolayısıyla devamlılığı olan, hala günümüzde de üretilen dokuma mirasımız olması hasebiyle de önemli. Ayrıca yün olması hasebiyle, yani temel maddesinin hem atkıda hem çözgüde yün olması, deseninin olabildiğince karmaşık tezgahlarda, yani jakar dediğimiz bugünkü adıyla, jakar dediğimiz geçmişteki kara tezgah sistemiyle dokunan kartonlarla desenlerinin tasarlandığı, her bir çözgüsünün farklı hareket ederek deseni oluşturduğu kompleks dokunan.

0: okuma türlerinden bu örnekler.
1: Bir ses kaydımız var sevgili dinleyenler. Gürün şalları ile ilgili değerli çalışmalara imza atan bir akademisyene kulak verelim. Gürün şallarının yapısal özelliklerini bu Labant İzzet Baysal Üniversitesi doktor öğretim üyesi Pakize Kayadibi'nden dinliyoruz.
2: Gürün şalı kelimenin tam anlamıyla bir emek ve sabır mucizesi. Kumaşın en büyük yapısal özelliği hem atkısının hem de çözgüsünün tamamen saf yünden olması. Tabi zaman içinde ipek, pamuk karışımları da yapılmış ama orijinal karakteri yünlü dokumadır. Gürün şallarını özel yapan şeylerden biri de gürünlü kadınlarımızın yünleri evlerde özenle incecik eğirmesi ve iki kat bükmesiydi. Ortaya çıkan kumaş hem inanılmaz dökümlü hem de çok mukavemetli olurdu. Yani ham maddesinden eğrilmesine kadar tamamen insani, el emeği bir süreçten bahsediyoruz. İplik haline getirilen ham yün doğal kök boyama teknikleriyle de renklendirilmekteydi. Teknik olarak bu şallar jakart tezgahlarına benzeyen, o dönem için oldukça gelişmiş, büyük ve çok renkli desenler yapmaya elverişli el tezgahlarında dokunuyordu. Gürün şalları bu tezgahlarda ilave atkı ya da çözgü iplikleriyle desenlendirilen dokuma tekniği kullanılarak uygulanmaktaydı. Tek yüzü kullanışlı ya da çift yüzü

0: kullanışlı olarak üretilen bu örneklerde temel dokuma örgüsü dimidir. Daha küçük raporlu ve basit desenlerin hakim olduğu örneklerde ise bez ayağı örgüsü kullanılmıştır. Yörede incelenen şal örneklerinin en ölçüleri 87-124 arasında değişmektedir. Şalların motifi kompozisyon özelliği olarak bir motifin üst üste aralık ya da bağlantılı tekrarlarından oluşan düzenlemelerle iki ya da daha fazla farklı motif içeren ince ve kalın şeritlerin farklı renklerinin yan yana düzenlenmesiyle sınırsız kompozisyonlardan oluşmaktadır. Şallarda şeritler hurma, kozalak, zambak, lotus, rozet, badem, yaprak, asma dalı, koç boynuzu gibi içleri dolgulu motiflerle bezelidir. Süslemenin en önemli özelliği düzenlemenin ana şal motifinin serbest ve özellikle küçük çiçekli ya da geometrik motiflerle birlikte kullanılmasıdır. Şeritlerin enleri dokuyucunun isteğine göre dar ya da geniş tasarlanmıştır. Ayrıca sınıflandırmada yörede şal deseni olarak bilinen serpme motifli şallar, genelde kadın elbiseleri yapımında kullanılan sarmaşıklı şal ya da motifleri birbirine bağlı şallar ve asma dalı desenli şal ya da motifleri birbirine geçme şallar olarak da sınıflandırılmaktadır. Günün şallarında kullanılan renklere bakacak olursak, beyaz ve siyahın ağırlıkta olduğunu, beyazın da doğal yünden yapılmış beyaz rengin kullanıldığı görülmekte. Her şal örneğinde mutlaka yer alan siyah ve beyaz dışında da kırmızı, sarı, kırmızı, mavi gibi renklerde sıklıkla kullanılmıştır. Bunun yanında pembe, lacivert, yeşil, turuncu ve tonları da görülmektedir. Renk, desen ve dokuma tekniği yönünden Hint ve İran şalları ile benzerlik taşısa da günün şalları kendine özgü renk, desen özelliği, sadeliği, zemin boşluklarının desenlerle aynı oranda dağılması gibi özellikleriyle diğer ülkelerden ayrıldığı dikkat çekmektedir.
1: Pakize Kayadibi'nin anlattıkları gürün şalının çok gelişmiş bir dokuma bilgisinin ürünü olduğunu gösteriyor. Hocam, gürün şallarını nadide kılan temel özellikler için siz neler söylersiniz?
2: Gürün şallarının desenlerinin bir hayli kompleks olduğunu söylemiştik. Bu desenler bazen raport olarak 20 santime ulaşan raportlar var. Yani tekrar eden bir birime bir raport deniyor. Dolayısıyla bu desen raporları içinde özellikle mesela bademli denen bir desen var ki bu şal deseni olarak da daha sonra ünlenmiş İran Kirman şalları, Kaşmir şalları ile yarışan bir örnek. Çok tercih edilen bir örnek ve saraylara giren bir örnek. Hala biz o motifi şal deseni diye kullanıyoruz. Aslında badem motifi. Onun dışında döşemelik olarak da özellikle sedir örtülerinde, yastıklarda, minderlerde, yorgan yüzlerinde özellikle kullanıldığını biliyoruz. Perde olarak çok tercih edildiğini biliyoruz. Mukavemetli bir kumaş ve güzel estetik bir kumaş. Bu bakımdan da ev döşemesinde de bir hayli tercih edilmiş.
1: Hocam, Pakize Hoca gürün şallarında temel dokuma tekniğinin dimi olduğunu söyledi. Dimi nasıl bir teknik peki?
2: Evet, dimi dokuma tekniği bizim şayak olarak halk deyimiyle isimlendirdiğimiz bir dokuma tekniği. Çözgü tellerinin verev yönde birer atlayarak atkıyla bağlantı kurduğu bir teknik. Bu teknik gürün şallarında mesela en basit haliyle karşımıza çıkıyor. Üçe birlik dediğimiz bir çözgünün üstte kaldığı iki çözgünün alta geçerek atlayarak devam ettiği bir dokuma tekniği ki bu sanayi devriminden sonra Avrupa'daki tekstil terimleri bize geçtiği için dimi olarak adlandırılmaya başlanmış. Bizde bilinen adı şayak.
1: Tekrar Pakize Kayadibi'ne kulak verelim. Doktor öğretim üyesi Pakize Kayadibi, estetik ve işlevsel yönleriyle öne çıkan gürün şallarının tarihsel süreç içindeki yerini, kullanım alanlarını ve günümüzdeki durumunu anlatıyor.
0: Günlük yaşama baktığımızda sosyal, toplumsal anlamda da gürün şallarının doğumdan ölüme kadar yaşam döngüsünün her evresinde yer aldığını görebiliyoruz. Erkek giyiminde başlık ve belde kuşak olarak kullanılan şallar

0: Kadın giyiminde entari, hırka, takım elbisesine dönüşmüştür. Kadın ve erkek giyiminde çoğunlukla çubuklu şallar, kuşak veya başlık olarak tercih edildiği, kare şeklindeki şalların kenarlarının da püskülle bezenerek omuza örtüldüğü görülmektedir. Bir genç kız evlenirken damat için hazırlanan çeyizde mutlaka şaldan yapımı bir hırka, yelek ya da boyun atkısının bulunduğu ya da yeni doğan bir bebek dünyaya gözlerini açtığında bu şallarla kundaklandığı, sarıldığı görülüyor. 19. yüzyılın ortalarında Görün'de kasaba ve köylerde yaklaşık 500 tezgah çalışıyor. Sadece halka şal yapmıyor, aynı zamanda da Osmanlı ordusu için aba ve şayak dediğimiz dayanıklı askeri kumaşları da üretiyorlardı. Kısa zamanda Anadolu'da çok yaygın olmayan yünlü dokuma sektöründe bölgesel bir merkez haline gelmişlerdir. 20. yüzyılın başında yani 1907 yıllarında Diyarbakır'dan Mısır'a kadar çok büyük talepler geliyor ve fiyatlar artıyor, piyasa canlanıyor. Tezgah sayısı önce 2000'e çıkıyor. 1911 yılına geldiğimizde ise tam 3500 aktif tezgah görüyoruz. Sivas'ın tekstil kaybı oluyor Görün. İş o kadar büyüyor ki yerel yün yetmeyince dönemin dünya tekstil merkezi İngiltere'nin Manchester şehrinden iplik ithal edilip Görün'deki tezgahlarda dokunmaya başlanıyor. Ancak 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği o büyük yıkım, Halep gibi büyük pazarların kaybedilmesi, ardından 2. Dünya Savaşı sonrasındaki ham madde sıkıntısı ve tabii ki dünyadaki makineleşme, seri üretim bu el emeği geleneğini olumsuz etkilemiştir. Tıpkı diğer el emeklerinde olduğu gibi. Bugün Atatürk ve Kongre Müzesi'nde gezdiğinizde 678 envanter numaralı ipekten dikilmiş muazzam bir şal cepken göreceksiniz. Bu cepken Görün şalına özel bir cepkendir. Ayrıca yünden dokunmuş 5 örnek de müzede bulunmakta. Onlara baktığımızda arkasındaki 3500 tezgahın takırtısı ve o kumaşları sevgiyle eğiren kadınlarımızın emeğini hissetmek gerekiyor. Çünkü onlar sadece birer kumaş parçası değil, bizim ortak hafızamız.
1: Pakize Kayadibi hocamıza değerli katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Pakize hocanın da ifade ettiği gibi Görün şalları varlığını ne yazık ki artık yalnızca müzelerde sürdürüyor. Cumhuriyet döneminde Görün şallarının üretiminin farklı merkezlerde sürdürüldüğünü görüyoruz. Özellikle Gaziantep'te gelişen şal ve kuşak dokumacılığı bu geleneğin devam eden önemli halkalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki dokuma arasındaki benzerliğin kökenleri hakkında neler söylersiniz hocam?
2: Evet, bu iki dokuma şöyle gelişiyor. Birbirinin devamı esasında. Görün'de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oradaki dokumacılar hem malzeme yetersizliği hem satışlarının özellikle vergiler dolayısıyla kısıtlanması, ihracata yönelik üretimlerinin durma noktasına gelmesi dolayısıyla yöredeki dokumacılar başka yerlere göç etmek durumunda kalıyor. Bunlardan bir kısmı Gaziantep'e gidiyor. Kocaeli'ye gidenler var. Gaziantep'e giden dokumacılar orada dokumalarını üretmeye başlıyorlar. Hatta yöredeki desenler aynı şekilde bugün hala Gaziantep'te özellikle mesela İsmailiye deseni olsun, Lahori deseni, Horasan deseni olsun orada üretilmeye devam ediyor.
1: Bir ses kaydımız var sevgili dinleyenler. Gaziantep Şal Kuşak Dokumacılığını Gaziantep'te bu mirası yaşatan aile işletmesinin sahibi, dokuma ustası İbrahim Halil Yüncü anlatıyor.
3: Ben İbrahim Halil Yüncü. Çocukluktan beri kuşakçılık yapmaktayım. Bu mesleği babamdan öğrendim. Babam ise eniştesinden öğrenmiştir. Günümüze kadar gelmiştir. Eskiden kullanılıyordu. Şimdi mesleği yapan kalmadı. Ben ve kardeşimden başka mesleği yapan yoktur. Bunun ipliği çözgüsü 7-8 renkten oluşur. Atkısı ise 1 ile 4 renk arası desenine göre değişir. Önceleri bu boyası ilkel boyayla elde boyanır. Desenlerini sayacak olursak genel olarak İsmailiye, Hasanbey, Horasan, Fenerciyan, İtalyan, Ferma 3-4 Mekke, Kasanbeyli, Bademli, Eski İtalyan, Lahore ve bunun gibi birkaç desenimiz var. Günümüzde ise iki desen kaldı. En fazla Hasanbeyli desen satılıyor. Bir de İsmailiye satılıyor. Bunlar eskiden tahta tezgahlarda yapılırdı. Sonra motorlu karı tezgahları dediğimiz tezgahlar işte onlar da yapıldı. Şimdi ise

0: bilgisayar desenleri yapılıyor. Bazı desenler jakarlarda çıkar, bazı desenler ise armillerde çıkar. Eskiden bu kuşaklar bele sarılırdı. Her insanın kuşağının olması lazımdı ama günümüzde kullanan kalmadı. Dolayısıyla meslek onun da bitiyor yani. Genelde turistik bir kumaş olarak satılıyor şimdi. Bunlardan mas ölçüsü, turistik eşyalar, şark odası minderleri gibi eşyalar yapılıyor. Meslek artık son demlerini yaşıyor. Kullanım olmadığı için bitmek durumundadır.
1: İbrahim Halil Yüncü'ye açıklamaları için ve en çok da bu geleneği sürdürdüğü için teşekkür ediyoruz. Hocam, unutulmaya yüz tutmuş bu mirasa sahip çıkmak için öncelikle o dokumayı tanımak, kıymetini anlamak gerekiyor. Gaziantep Şalkuşak dokumacılığının teknik ve kültürel özellikleri için siz neler söylersiniz?
2: Gaziantep şal dokumaları desenleriyle gürün şallarını aratmayan güzellikte dokumalar. Bu dokumaların günümüzde de hem perde hem koltuk döşemelerinde olabilecek çok sağlam çift yüzlü olanları var, kuvvetlendirilmiş ilave atkılı dokunanları var. Desenleri zaten hem geleneği ifade ediyor hem de estetik formları olan desenler. Dolayısıyla önemli bir kumaş mirasımız.
1: Gürün'den Gaziantep'e uzanan şal ve kuşak geleneğinin ardından yünden geleneksel yöntemlerle üretilen bir başka dokumaya geçelim. Bu kez kumaş yalnızca bele sarılmıyor ya da omza atılmıyor. Baştan ayağa uzanan bir örtüye dönüşüyor ve genellikle saf yünden üretiliyor. Erzurum ve Bayburt yörelerinde ehram, kadın giyiminin en karakteristik parçalarından biri. Yünün doğal rengi, dokumanın sade yüzeyi ve üzerine serpilen motifler ehramı hem koruyucu hem de simgesel bir giysi haline getiriyor. Ehramın kelime anlamını, yapısal özelliklerini ve ham maddesini Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Fatma Taşbaşı'ndan dinliyoruz.
3: Ehram, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Artvin, Kars ve Ağrı'nın bazı bölgelerinde annelerin, anneannelerimizin bürünme amaçlı kullanmış olduğu bir örtü cinsidir. Arapça kökenli bir isimdir. Biz coğrafi işareti ve mahreci olduğu için ehram diye telaffuz ediyoruz ama orijinali ihramdır. Arapça bürünmekten kaynaklı bir kelimedir. Tamamıyla koyun yününden yapılır. Geleneksel dokuma tekniğiyle örülür. Yani yün hazır halde alınır. Sadece karın bölgesinin yünü kullanılır, taranır, eğrilir, iplik haline getirilir. Bez ayağı dokumalarda geleneksel usullerle dokunan bir örtü şeklidir. Bayburt'a da Erzurum'un geneline baktığımız zaman daha çok erkek dokumacılar olur. Yünü kadınlar eğirirler, tararlar, dokumasını da daha çok erkekler yapardı. Baktığımız zaman Bayburt ehramı ile Erzurum ehramı arasında sadece ölçü farkı vardır. Bayburt ehramı Erzurum ehramından birazcık daha büyüktür. Bu yörede malumunuz soğuk bir bölge olduğu için yün çokça kullanılır. Bu ehramın bir özelliği vardır. Kışın sıcak, yazın da serin tutar. Bu yörede kullanılan çok kıymetli bir dokumadır.
1: Fatma Taşbaşı'nın anlattıkları ehramın hem çok sade hem de çok anlamlı bir dokuma olduğunu düşündürüyor hocam. Erzurum'un coğrafi işareti ve sembol dokuması ehram için siz neler söylersiniz?
2: Ehram gerçekten çok zarif bir dokuma. İncecik ipliğini eğirip kadınlar ustalara götürüp bunu bana ehram doku diyorlar. Üzerlerindeki özellikle doğal koyun renkleri burada söz konusu. Doğal koyun renklerinden beyaz, biliyorsunuz doğal krem rengi gibi bir kırık beyazdır. Onun yanında hemen hemen bugün sütlü kahve diyebileceğimiz o kahveye dönük bir boz renk var. Bir de kahverengi, mor koyun renginden elde ediliyor. Bunlar tabii kadınların dış giyimi, çarşı giyimi aslında. Dolayısıyla sokağa çıkarken buna bürünmek deniyor yörede ama yani bir anlamda örtünmek bir dış giyim eşyası olarak öne çıkan önemli bir dokuma mirasımız.
1: Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü

0: bozu dediğimiz çok nadir bulunan bir renk. İki rengi ve çocukları küçük olan hanımefendiler bürünürler. Mor ehram dediğimiz, ismini mor koyundan alan, aslında kahverengidir. Bu rengi de orta yaşın üstündeki annelerimiz bürünürler. Bir de siyah ihram vardır, en kıymetlidir bu. Beyleri vefat eden büyüklerimiz bürünürler. Sokağa çıktığı zaman bu hanımefendinin dul bir hanım mı yoksa yeni gelin bir hanımefendi olduğu anlaşılır. Bunun yanı sıra üzerindeki desenler de o hanımefendinin hem sosyal statüsünü gösterir, hem de o desenlerin her birinin ismi vardır ve hikayesi vardır. Kimisi şifa ümit ederek bir hastalığına işte ceviz kanadını yapmıştır. Kimisi evi bereketlensin diye reyhan dalını dokunmuştur. Kimisi de eltisine mesaj vermek için elti eltiye küstü desenini büründüğü zaman eltisine "Eltim ben sana küstüm" mesajını vermiş olur. İhramı sadece bürünmek için kullanmazlar hanımefendiler. Genç kız babasının evinden çıktığı zaman, evleneceği zaman, damat evine gideceği zaman baba evinin kapısının üstüne ihram gerilir. Gelin kızımız bu ihramın altından geçer. Yine damadın evine geldiği zaman ihram kapının üstüne gerilir. Damat evin yüksekçe bir yerine çıkar. Bu bir dam da olabilir, evin balkonu da olabilir. Ve gelin hanım tam ihramın altından geçerken elinde bir elma vardır damadın. Gelin hanımın başına isabet ettirmeye çalışır. Burada eğer gelinin başına isabet ettirirse gelin hanıma sözü geçecek demektir. Bunun yanı sıra annelerimiz uzun süre kullandığı ihramı hep yanında bulundurur ve şöyle nasihat eder evlatlarına: "Ben vefat ettiğim zaman bu ihramı benim tabutumun üstüne örtün" diye. Meftanın üstüne örtülür ve kabre konulurken de ihram çocukları tarafından bu meftanın gerilir ki neden? Etraftan geçen namahrem olanlar hanımefendinin bedenini görmesinler diye. Ve o ihram da o hanımefendinin en büyük kızına ya da en büyük gelinine emanet edilir. Çok uzun zamandır belki kullanılmadığı içindir unutulmaya yüz tutmuş dokumalarımızın arasına girdi maalesef. Erzurum geneline baktığınız zaman ne dokuyanı bulabilirsiniz ne de yününü eğirip tarayanı. Biz yaklaşık Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü olarak 7 yıldır hizmet veriyoruz. İhramı ustalarımızla eğirmesi, taraması ve dokumasıyla gün yüzüne çıkması, daha çok yaygınlaşması, sürdürülebilir tekstilde iyi bir yer edinebilmesi için farklı kullanım alanlarıyla hizmete sunmaya çalışıyoruz. Dekoratif ürünler, aksesuarlar, tekstil ürünleri olarak ihramın portföyünü genişletmeye çalışıyoruz.
1: Fatma Taşbaşı'na değerli paylaşımı ve dokuma mirasımıza sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Hocam, Erzurum'daki çalışmaların yanında Bayburt'ta da ihramın yaşatılması için önemli girişimler var. Özellikle çağdaş ve geleneksel sanatların harmanlandığı Baksı Müzesi'nde yürütülen atölye ve kadın üretimi çalışmaları bu mirasa yeni bir alan açıyor diyebilir miyiz sizce? Ne dersiniz?
2: Evet, Baksı Müzesi'nin çalışmaları ihramı dünyaya tanıtma anlamında önemli bir yol açtı. Modernle gelenekseli birleştiren bu müzede tasarımcıların da gelip bizzat burada yerel el sanatlarımızı izleyerek yeni tasarımlara aktarması çok önemli. Müzeyi kuran Profesör Doktor Hüsamettin Koçan, Bayburtlu olması hasebiyle yöreye kazandırdığı bu değerli kültür merkezi için teşekkür ediyoruz kendisine. Avrupa'da örnek müze olarak ödül aldı. İhram dokumacılık anlamında da halen orada üretimin kadınlar tarafından, İpliğin eğrilmesinden ürün haline getirilinceye kadar her aşamasının yapılarak sergilenmesi de dokuma mirasımız bakımından çok önemli.
1: Hocam, biz de hem Profesör Doktor Hüsamettin Koçan'a hem de size değerli katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Miras Okumalar'da bugün Profesör Doktor Aysen Soysal'dı ve ses kayıtlarıyla bizlere eşlik eden sahadan uzman konuklarımızla birlikte Anadolu'nun yünle şekillenen 3 önemli dokuma mirasının izini sürdük. Gülüm şallarının karakteristik motif hafızasına, Gaziantep şal kuşağının kuşaktan döşemeliğe uzanan geleneğine ve Erzurum Bayburt ehramlarının vakur sadeliğine tanık olduk. Miras Dokumalar'ın bir sonraki bölümünde buluşmak üzere, esen kalın.

0: Miras Dokumalar. Hazırlayan Feyza Öztoprak Kaptı. Danışman Profesör Doktor Aysen Soysaldı. Sunan Tülin Bilen.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Kutusu programını dinliyorsunuz.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
1: Ben Funda Erdoğan. Haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. Milli Güvenlik Kurulu açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceği de vurgulandı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi. Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu, en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu, 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin de yolda olduğunu belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Muğla'da arızalanan lastik bottaki 32 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. 2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona eriyor. Hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini e-devlet üzerinden yapabilecek. Ve Spor 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranlarında devam ediyor. Gruplarda ikinci maçların heyecanı başladı. Son 32 biletini alan ilk ekip Meksika oldu. A grubunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika, ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. A grubunun diğer maçındaysa Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta yine turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanada turnuvanın tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. B grubunun diğer maçındaysa İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Hava durumuna gelince, Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Hafif yağmurlu olmak üzere Ankara 20, İstanbul 26, Bern 33, Brüksel 31, Kopenhag 22, güneşli olmak üzere Lefkoşa 27, Kerkük 42, Amsterdam 26, Tiran 34, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 31, Bakü 31, Stockholm 21, Sofya 25, parçalı bulutlu olmak üzere Berlin 29, Üsküp 31, Saraybosna 21 ve Paris 36 derece. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
0: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19

0: 06-2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
1: Lale ve Gül.

0: Lale ve Gül'den merhaba kıymetli dinleyicilerimiz. Gönüllerinize dokunmayı, güzel düşüncelere ve tefekküre vesile olmayı arzu ettiğimiz programımızın yeni bölümüyle sizlerleyiz. Bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırlıyor, yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstleniyor. Teknik masada sesimizi Tolga Kökten ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Mustafa Çamlıca, hayra, duaya ve güzel olana açılan bu zaman diliminde bizi dinleyen, siz kıymetli dinleyicilerimizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Efendim, niyetlerimizin halis, gönüllerimizin diri, dualarımızın kabul olması temennisiyle programımıza hoş geldiniz. Bizi radyolarınızın kısa dalgasından, radyo.trt.net.tr adresinden, TRT Dinle uygulamasından, TRT TSR kanalından dinleyebilirsiniz. Kıymetli dinleyicilerimiz, İslam tarihinin en köklü, en anlamlı dönüm noktalarından birini, Hicri yeni yılı ve Muharrem ayının bereketini idrak etmenin huzuru içindeyiz. Yüzyıllar evvel Mekke'den Medine'ye uzanan o kutlu hicret yolculuğu, sadece fiziki bir yer değiştirme değildi. Hakkın, adaletin, kardeşliğin ve yepyeni bir medeniyetin doğuşuydu. Biz de bugün geçmişin muhasebesini yapmak, geleceğe umutla bakmak ve gönül dünyamızda yeni hicretlerin kapısını aralamak için birlikteyiz. Yayınımızın bu bölümünde hicri takvimin hayatımızdaki yerini, hicretin derin manalarını ve Muharrem ayının gönüllerimize bıraktığı izleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın adeti olduğu üzere şimdi sözlerin en güzelini, Allah'ın sözlerini Bakara suresi 218 ve Ali İmran suresi 195. ayetleri Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan dinliyoruz.
1: Euzubillah.

0: حُسْنُ الثَّوَابِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Muhakkak ki Allah doğru söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızdan Bakara Suresi 218 ve Ali İmran Suresi 195. ayet-i kerimeleri dinledik. Kıymetli hocam, sizinle bugün Hicri yılbaşını Muharrem ayını konuşacağız. İsterseniz hicret ne demek? Muharrem ayının nasıl bir önemi var? Bu sorularla başlayalım. Öncelikle biraz önce okuduğunuz ayetlerin anlamıyla sohbetimize girelim. Buyurunuz.
2: Eyvallah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim dedik tekrar. Bakara suresi 218. ayette Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İman edenler, muhakkak ki Allah'a gereği gibi inananlar. Burada hep şunu söylüyoruz. Tek başına iman edenler derken Allah'a iman edenler anlamının içinde aslında geniş bir anlam var. Yani mana içinde mana var. Allah'a iman edenler derken Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil âhir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallâhi teâlâ vel ba'sı ba'del mevut hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulün tamamı içine giriyor. Ey iman edenler!
1: Evet.
2: İman edenler dendiğinde Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyi sevenler. Cenab-ı Hakk'ın yap dediklerini yapanlar, yapma dediklerini yapmayanlar. İman etmek bu kısaca.
1: Esas kul olmak bu.
2: Ya kul olmak bu. İman ehli olmak bu. Teslimiyet içinde olmak bu. Yoksa inandım demekle yetmiyor iman etmek. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu hicret konusunda birçok ayeti celile göndermiş. Bunlardan işte okuduğumuz 218. ayette iman edenler Allah yolunda hicret edip savaşanlar var ya, işte Allah'ın rahmetini umacak olanlar onlardır diyor. Tek başına iman etmek yetmiyormuş demek ki. Hicret edecek, Allah yolunda gerektiği zaman savaşacak.
1: Yani ispat istiyor.
2: Ta ispat istiyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla onlar da ayrıca bu yol ile Allah'ın rahmetini ancak umabilirler diyor. Bunları yapmadan rahmet ummak olmaz demek istiyor. Yani bunu çok geniş çerçevede manalandırabiliriz. Sadece hicret kısmı içerisinde bile bu manayı genişletebiliriz. Tırnak içerisinde şöyle söyleyelim. Kişi sıkıştığı zaman Allah diyor. Ama sıkıntıdan kurtulduğu zaman Allah devre dışı kalıyor. Allah sanki haşa yokmuş gibi bir durum hasıl oluyor. Belki içinde, özbenliğinde, bilinçaltında Allah'a olan imanı var. Tamam. Çünkü sıkıştığında eğer Allah diyorsa yine o bir zerre iman var. Ama o imanını ispat edecek fiiller, davranışlar istiyor Cenab-ı Hak.
1: Büyük velilerden biri diyor ki,
2: evet,
1: sen geniş zamanında Allah'ı an ki dar zamanında da Allah seni ansın, ha, yardımına yetişsin.
2: Eyvallah. O zaman diyor Cenab-ı Hak çok bağışlayıcıdır diyor, engin merhamet sahibidir diyor. Diğer yandan Ali İmran

0: 195. ayette kıraatimizde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bunun üzerine Rableri, yani Allah, onların dualarına şöyle icabet buyurdu. Ben, erkek olsun, kadın olsun, içinizden çalışan hiç kimsenin amelini boşa çıkarmayacağım. Allah'ın vaatleri bunlar. Zira siz birbirinizi tamamlayan parçalarsınız. Hicret eden, yurtlarından çıkarılan, benim yolunda eza, cefa gören, hakarete uğrayan, savaşıp şehit olanların da günahlarını mutlaka affedeceğim ve onları Allah tarafından bir mükafat olmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Zaten en güzel mükafat ancak Allah katındadır. Mustafa Bey, şimdi burada Cenab-ı Hak bu ayetlerde hicreti anlatırken, mecburiyet hasıl olunca, büyük mazeretler olunca, Cenab-ı Hak elini kolunu kıpırdatmayan müminlerden bahsetmiyor. Ya başıma geldi, ne yapayım yani? Otururum şurada. Yani ekmek de bulamasam bir şekilde öleceksem ölürüm. Cenab-ı Hak bunu istemiyor.
1: Kendi keyfiyetini düşünen mümin, Müslüman istemiyor.
0: Öyle bir Müslümanlık yok.
1: Evet.
0: Bir kere elinden geliyorsa savaşacaksın.
1: Cihat zaten Kur'an'da da belirtiliyor.
0: İlahi emir ve farz-ı ayn. Yeri geldiğinde savaşacaksın. Ölürsen şehit olacaksın. Ben diyor, şehitliğinden evvel diyor, Allah rızası için benim adıma eza cefa görüp bu anlamda savaşıp şehit olmuş, lakin öncesinde birçok günahı da var diyor. Cenab-ı Hak işte vaadini gönderiyor, diyor ki affedeceğim onları diyor, o günahlarını affedeceğim diyor. İkincisi, fırsat bulursa ölüm kurtuluş değildir. Beklemek kurtuluş değildir. Neme lazım kurtuluş değildir. Ben böyle otururum, savaş bitinceye kadar şurada sürünürüm, ekmek de bulamasam, yemek de bulamasam. Bugünkü Gazze'deki durumu düşünün. Yani o ahval içindeyken bile savaştılar mı? Evet. Savaşıyorlar mı? Evet. Çünkü ilahi emir böyle.
1: Canlarıyla, mallarıyla.
0: Her şeyleriyle. Her şeyleriyle. Her şeyleriyle savaştılar. Ölümüne de savaştılar. Diyebilirim ki bebekler bile manen savaştılar. Ve savaşmaya da devam ediyorlar. Dünya kamuoyunun bu anlamda dikkatini mucib olan en önemli hususlardan bir tanesi bu. Her şeye rağmen gitmediler, her şeye rağmen vatanlarını savundular, dinlerini savundular, kardeşliklerini savundular, ibadetlerini savundular, kitapları, Kur'anlarını savundular. Her şeye rağmen cihad ettiler, cihad etmeye de devam ediyorlar.
1: Evet.
0: Dünyanın birçok yerinde Müslümanın şu andaki ahvali bu. Ama kapılar açıldıysa, fırsat bulunduysa, ölmezden evvel hicret etmeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Biz Resulullah Efendimizin bırakmış olduğu izde yürümek zorundayız. Efendimiz'e Mekke'de yapılan zulümler, Efendimiz'e biat eden sahabe-i kirama yapılan zulümler, değil mi? Bunları dikkate aldığımızda Bilal-i Habeşi'ye yapılan zulümler, hak yemeler, hukuk çiğnemeler, açlıklar, sefaletler, ezalar, cefalar. Nitekim Hicri 622 tarihinde Cenab-ı Hak emrini buyurdu ve hicretin kapılarını açtı Cenab-ı Hak. Hadi
1: Efendimiz,
0: ey Muhammed,
1: Mekke'den
0: yürü.
1: Mekke'den Medine'ye göçtü.
0: Evet. Mekke'den Medine'ye göçtüler. Ve bu göçüş, Medine'ye gelindiği an itibariyle İslam'ın en küçük neferinden en büyük neferine kadar bir huzur, bir mutluluk havası esti. Medine, Yesrib medeniyet şehri oldu. Medine ilahi emirle nurun ala nura gark oldu. Medine İslam peygamberinin, dünya insanlarının Kur'an merkezli huzur ve mutluluk bulmasında büyük bir yol oldu. Hazreti Resulullah Efendimiz'e inanan, dolayısıyla Allah'a gereği gibi inanmıştır. Hazreti Resulullah Efendimiz'in yoluna yolcu olan, o yolda kervanını kuran ve o yolda ilerleyen hiçbir zümre sıkıntı yaşamamıştır. Belki aç kalmıştır, sefil olmuştur, savaşlarda şehit olmuştur, gazi olmuştur ama hiçbirisi gerçek imandan kendini soyutlamamıştır. Kaçmamıştır. Kimler kaçmıştır? Münafıklar kaçmıştır. İki yüzlüler, riyakarlar Efendimizin etrafına gelip onun güzel sözlerini dinleyip Allah'ın gönderdiği ayetlerin tebliğini duyup inandık gibi gözüken ama Efendimiz'e

0: İçeride hainlik yapan, düşmanlık besleyen, kin ve nefretle uğraşan, yeri geldiğinde savaş meydanından kaçıp Müslümanları yalnız bırakanlardır bunlar. Hicret, gerçek manada tadın, lezzetin, hoşnutluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin, himaye edilişin, merhametin, Allah'a olan aşkın, dolayısıyla Allah'ın yarattıklarına karşı merhametin başlangıcı gibidir. Ve hicret gerçekten büyük bir tarihi meydan olmuştur. O meydana, o alana giren herkes mutludur, her şeye rağmen. Yokluklara, sefaletlere hiç umurlarında bile olmamıştır. Çünkü bizler mümin olduğumuzda, inanç erleri olduğumuzda sabrı çok iyi biliriz. Sabretmeyi başarırız. Zorluklara dayanmayı başarırız. Sıkıntılara göğüs germeyi başarırız. Dertlere kucak açabiliriz. Dermanını da sabırla arar buluruz. Haliyle İslam'ın peygamberinin hicret edişi aynı zamanda İslam'ın bugün 2-2,5 milyara dayanmasındaki birinci perde gibidir. Birinci yol gibidir. Bu birinci yola biz inandık, iman ettik ve o yolda yürüyoruz.
1: Hicret sonrası Müslümanlar güç topladılar değil mi kıymetli hocam?
0: Tabii ki. Yani hicret sonrası bir kere Medine doldu taştı yani. Medine sadece Medine kendi halkı içinde değil. Dışarıdan bir sürü insan da geldi oraya.
1: Evet.
0: Çünkü peygamberimize biat ediyorlardı. Peygamberimize gelip orada Allah'a inandım. Senin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inandım. Ahiret gününe inandım. Ölümün hak olduğuna inandım. Dirilmenin hak olduğuna inandım. Hesaba, kitaba inandım. Ya Resulallah, Allah birdir. Allah'tan başka ilah yoktur. İnandım diyordu ama gitmiyordu. Hep orada ikamet etmek istiyorlardı. Dolayısıyla Medine'nin nüfusu bir anda kabardı yani.
1: Evet.
0: Haliyle müşrikler sahabe-i kirama karşı fevkalade zalimlikler yapıyorlardı. Ve Müslümanların nüfusu artmaması için her türlü desiseyi, her türlü yolu kendilerine helal kılıyorlardı. Ama Allah'ın yardımı ve inayeti yukarıdan, sağdan, soldan, arkadan ve önden müminlerin yanındaydı. Melekler insanlara gözükmeyen, görünmeyenlerdi ve gözükmeyen, görünmeyen yardımlarla Müslümanlara, müminlere el oluyorlardı. Allah'ın yardımı ve inayetini getiriyorlardı. Yani hicret, bugünkü dünya düzenine baktığımız zaman biz manevi açıdan hicreti bu şekilde değerlendirebiliriz. Ama günümüz insanına baktığımız zaman hicreti başka bir manada da değerlendirmemiz gerekiyor Musa Bey. Ne manada mesela? Bir, yoldan çıkmışların tekrar doğru yola hicret etmeleri manasına. Allah bize içkiyi haram kıldı değil mi?
1: Elbette.
0: İçki içen mümin kardeşlerimiz var. İnandım diyor ama içiyor yani. Ben onun yüzden mümin kardeşim diyorum. Öbürüne karışmıyorum. Çünkü o zaten iman etmemiş. İman etmediği için içeride her türlü şey yapabilir. Ama yapmasa iyi. Allah ona da hidayet versin. Ama ben Müslümanım diyen kişinin, ben müminim diyen kişinin içki içmekten vazgeçip su içmeye hicret etmesi lazım. İçki yerine su içmeye hicret etmesi lazım. Yalan söyleyen kişinin, İnsanları kandıran kişinin, insanları aldatan kişilerin dost doğru olmaya, dost doğru iyi kul olmaya hicret etmeleri gerekiyor. Kumar oynayanların kumarlarından vazgeçip helal lokmaya doğru hicret etmeleri gerekiyor. İnsanlar arası ilişkilerde emanetçi değillerse, kendilerine teslim edilen emanetlerin ihanet ediyorlarsa o ahlaklarından vazgeçip gerçek birer emanetçi olmalarına hicret etmeleri gerekiyor. İnsanların birbirine kin ve nefret ve buğzla yönelmelerinden kaçıp sevgi, barış, huzur ve kardeşliğe doğru hicret etmeleri gerekiyor. Babaların ve annelerin haram lokmalardan değil helal lokmalara doğru kazançlarına hicret etmeleri gerekiyor. Evlatların anne ve babaya asi olmayı bir tarafa bırakıp onlar benim ebeveynim, babam benim dünyaya gelmeme vesile olmuştu ya. Annem beni 9 ay karnında besledi olmadı, beni büyüttü. Her türlü ezamı, cefamı çekti, ben ne yapıyorum? Anneme benim bakmam gerekiyor. Niye ben onu bakım evime bırakıyorum? Bırakacak. Annesine babasına gerçek manada evlat olma noktasına doğru hicret etmeleri gerekiyor. Üzerinde yaşadığımız vatanın,

0: çirkin ahlaktan güzel ahlaka doğru hicret etmesi gerekiyor insanların.
1: Aslında içsel bir yolculuk.
0: Tabii. Büyük bir içsel yolculuk hem. Görünmeyen,
1: evet,
0: ama davranış biçimine dönüştüğünde, iki insan arasındaki diyaloğa baktığında o içerideki gözükmeyen o güzellikler ne yapıyor? Bir anda kendini göstermiş oluyor.
1: Evet, kıymetli hocam, zaman zaman programlar, uygulamalar eskir. O uygulamanın, o programın yazılımcısı, mühendisi yeni bir versiyonunu yayınlar. Der ki, programlarınızı, uygulamalarınızı bu versiyona güncelleyin.
0: Evet.
1: İşte bir Müslümanın da kendini sürekli güncellemesi gerekiyor yeni versiyonlara. Niçin?
0: Doğru.
1: Cenab-ı Hakk'a daha yaklaşmak, cenneti kazanabilmek için. Sohbetimize devam edeceğiz. İsterseniz bir ilahi arası verelim.
0: Olur
1: ardından
0: inşallah.
1: Kaldığımız yerden devam edelim
0: Olur
1: inşallah.
0: İnşallah.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Lale ve Gül devam ediyor. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla Hicri yılbaşını, hicreti ve Muharrem ayını konuşuyoruz. Kıymetli hocam, ilahi öncesinde bir Müslümanın bir içsel yolculuğa çıkması gerektiğini, kendini sürekli güncellemesi gerektiğini konuşmuştuk. Buna dair başka neler söylersiniz? Hicret, kişinin kendini Cenab-ı Allah'a yaklaştırması noktasında bize nasıl katkılar sağlar?
1: Mustafa Bey, şimdi her şeyden evvel insanın kendi kendine aynaya alması, bir tarih okuması, geçmişini okuması, niye yaratıldım, neden yaratıldım, bunları düşünmesi, tefekkür etmesi, başıboş mu yaratıldım, görevlerim ne, vazifelerim ne, bu arada hicret niye yapılmış, neden yapılmış, durup dururken niye insanlar yerlerini, yurtlarını terk etsinler, arazilerini, bağlarını, bahçelerini, meyvelerini terk etsinler, o doğdukları şehri niye sanki hiç gelmemişim gibi arkalarına bile bakamadan, eyvahlar şeyaraktan, yürüyerekten, çile çekerekten, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiram arkasından hicrete dahil olmuşlar mesela. Ölümüne çıkmışlar ve öldürülmeyi göze alaraktan çıkmışlar. Ama Cenab-ı Hak peygamberini korudu, sahabe-i kiramı da korudu. Kendi kurdukları tuzaklara kendilerini düşürdü Cenab-ı Hak. Çünkü sizin bir oyununuz varsa Cenab-ı Hakk'ın da bir oyunu var. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği bir şey eğer yapılırsa Allah sizi o hedefe doğru koruyarak getirir, tam ana merkezine oturtur.

0: yoktur. Siz yeter ki Allah'ı kalbinizden, gönlünüzden çıkarmayın. Siz yeter ki Allah'ın sizde hep var olduğunun farkına varın. Siz yeter ki attığınız her adımda Allah'ın sizinle beraber yol yürüdüğünün farkına varın. Siz yeter ki gördüğünüz iyi şeyleri baş tacı yapıp kötü şeylerden uzaklaştığınızı, Cenab-ı Hakk'ın da aynı zamanda her şeyinizden haberdar olduğunu fark edin. Eğer bu fark ediş içerisinde yaşarsanız o zaman sizin sırtınız kolay kolay yere gelmez. Siz Allah'ı devre dışı bırakırsanız yalnız kalırsınız. Allah'ı devre dışı bırakırsanız psikolojiniz bozulur. Allah'ı devre dışı bırakırsanız deli olursunuz. Meczup da değil bakın. Meczubiyet farklı bir şey. Direkt deli olursunuz yani. Ve ne yaptığınızı fark edemezsiniz. Hangi günahtır, neyi günahtır, hangi şeyi yaparsam helaldir, hangi şeyi yaparsam haramdır bile dikkate alamazsınız. Çünkü hafıza, beyin stop etmiştir. Çünkü artık siz tamamen bir, af buyurun tırnak içerisinde, hayvani bir görüntüde insan ama hayvani bir yapıya bürünürsünüz. Yani eğer sizin fikirleriniz, eğer gittiğiniz yollar Allah'ın asıl terazisi olan Kur'an terazisine vurulduğunda, ki iman erleri için konuşuyorum, vurulduğunda eğer siz bu iman havzasında yaptığınız fiiller, davranışlar Kur'an'ın sizden beklentisi içinde olan ayetlere tam tersse, uygulama noktasında tam zıtsa, siz Allah'ı devreden çıkarmış oluyorsunuz. Allah diyor ki şunu yapmayacaksın, yapmayacaksın kardeşim. Allah diyor ki ben kulum sana şunu yasakladım çünkü bunun sana zararı var. Etmeyeceksin, etmeyeceğiz. Allah diyor ki kullarımı kandırma, ben seni görüyorum, ben el-basirim. Allah diyor ki yalan söyleme, ben es-semiyem, seni işitiyorum. Allah diyor ki el-habirim, ben senden haberdarım, bak yapma. Yani insanlara şirin gözükebilirsin, insanlara böyle çok hoş bir insan olarak bir model içerisinde olabilirsin. Ama senin, benim katımdaki yapın çok önemli. Çünkü bana döndürüleceksin, çaren yok.
1: Evet.
0: Bak döneceksin demiyor, döndürüleceksin diyor. Hani intihar edenler bile ben kendi canıma kıyıyorum, kendim Allah'a yürüyorum. Çok yanlış bir hesap. Ben artık dünyanın bu sıkıntılarından usandım deyip, hani psikoloji bozulmuş ya artık, Allah bizi o işlerden uzak eylesin. Yani adam intihar ediyor. Herhangi bir sıkıntıdan dayanamıyor, tahammül edemiyor. Şuuru bozuluyor. Bir şekilde psikoloji bozuluyor. Ve dünyayı artık yaşamak istemiyor diyelim. Ve intihar ediyor. Bu Allah'a kendini döndürmüyor. Eğer öyle dönüş olsaydı büyük kebair günahlardan sayılmazdı bu ölüm. Değil mi? Ama Allah kendi yarattığı kulunu kendisi alıyor. Kendi kendine Allah gönderdi dünyaya, birinci hicret. İkinci hicret Allah'a dönüş oluyor. Değil
1: Allah'a
0: mi?
1: Allah'a hicret etmek.
0: Allah'a hicret ediyor.
1: Evet.
0: Çünkü Allah gönderdi, başıboş yaratmadı. Hı-hı. Bir de kılavuz verdi önüne. O kılavuzu kitap, Hazreti Kur'an. Bir de o kılavuzu açıklayan, yaşam biçimine alıp onu açıklayan bir peygamber gönderdi. Dedi ki bu yolda ben seni sınav yapıyorum. Sen senin hicretinin nereye varacağını kendin Kur'an'a bakarak, kendin peygamberinin hayatına bakarak, Kur'an'ın yaşam biçimine bakarak kendi kendinin ruhunu güzelliklere hicret ettir. İstersen kötülüklere de hicret ettirebilirsin, sen bilirsin. Altlarından ırmak.

0: yapmaklara kalan cennetlere mi? Ve hicret ettiğin zaman sana ahiret gününde cennet köşklerinden birer köşk gibi evler mi? Ve o evlerin etrafında dünyada belki tadamadığın nice meyveleri, tatları, lezzetleri almak mı? Yoksa ateşin içerisinde ateşi yakan cehennem mi? Bak, ateşin içinde ateşi yakan cehennem mi? Hangisi? Onu sana serbest bırakmış. Akıl ve irade bunun için var. Hayvan değiliz çünkü. İnsanız. En kutsal varlıklardan bir tanesiyiz ve hepimiz birer ayetiz. Ayet. İnsan birer ayettir Kur'an'da. Dolayısıyla Kur'an insanlara inmiştir. Hayvanata değil. Ama hayvanat onun içinde vardır. Niye? Bizi merhametle sınadığı için. Merhametle imtihan ettiği için. Hayvanlara merhamet edeceğiz. Onların açlıklarını, susuzluklarını farkına vardığımız an imdatlarına yetişeceğiz. Onlar bize ilahi emir. Yani aslında şöyle bir şey var. Biz hayatımızın 24 saatinde herhangi bir yere giderken bile hicret ediyoruz. Ben TRT'ye geliyorum, evimden buraya hicret ediyorum TRT'ye.
1: Evet.
0: Değil mi? Yol geliyorum neticede.
1: Bazen söyleriz, Ahmet Bey Ankara'dan İstanbul'a hicret etti.
0: Hicret etti.
1: İşte Ankara'dan Adıyaman'a hicret etti.
0: Evet.
1: Yani göç etti.
0: Niye? Çünkü onu rızık çağırıyor. Bir şeyler vesile oluyor. Rızık çağırıyor. Ben senin rızkını Cenab-ı Hak Adana'da yarattım diyor. Hadi bakalım. Sen işte gocunuyorsun. Ya ben buraya alışmıştım da işte falan da filan da. Biz aciziz ya. Peygamber gibi değiliz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu özel yaratıldığı için merhamet yapısı denizler kadar engin. Çünkü Rabbi onu özel halk eyledi. Onun ruhunu özel yarattı. Onun ruhunu bir kainat kadar geniş halk eyledi. Dolayısıyla sahabe-i kirama öyle bir örnek oldu ki sahabe-i kiram koşa koşa hicret ettiler yani. Mallarını her şeylerini bıraktılar. Ne yapacağım ben malı diyor. Bir kere maldan hicret edeceğiz. Maldan. Biz biraz da maldan hicret edeceğiz. Biz düşkünüz mala. Ölümü unutuyoruz. Hicretimizi unutuyoruz. Bir gün gelecek tık diyecekler. Saatin doldu. Hadi gel bakalım diyecekler.
1: Ahirete hicret edeceğiz bu sefer.
0: Elimizde olmayan nedenlerle evet. Hicret edeceğiz.
1: Evet.
0: Elimizde olmayan bir zamanda hicret edeceğiz. Elimizde olmayan bir iş üzerindeyken hicret edeceğiz. Acaba insan ömrü uzar mı uzamaz mı?
1: Evet.
0: Sorular var ya. Hı-hı. Ben diyorum ki insanın ömrünü Cenab-ı Hakk'ın elinde olduğumuz için, ölümümün ne zaman geleceğini de bilmediğim için akşam yattığımda dualar okuyoruz, işte sabah namazına kalkıyoruz. Uyandığımızda Rabbim sana şükürler olsun, demek ki bugün de ömrümü uzattın. Günün aydınlığını gördüm elhamdülillah.
1: Evet.
0: Namazımı kıldım elhamdülillah diyoruz ya. İşte o zaman dilimine biz ömrümüz uzamış oluyor.
1: Sadaka ömrü uzatır buyuruluyor. Bu iki şekilde yorumlanıyor. Bir, gerçekten ömrün uzaması. İkincisi de ömrün bereketlenmesi. İnsanın az zamanda çok iş yapabilmesi.
0: Sadaka sağlığımızın kapısını aralıyor. Dua alıyoruz çünkü. Sabahleyin birisine bir sadaka veriyorsun.
1: Evet.
0: Bir bardak çay ısmarlıyorsun. Vaktiyle yaşadığım bir olay var da o hatırıma geldi. Dedi ki, kardeş dedi, bana bir çay ısmarlar mısın dedi. Ben de dedim ki, otur dedim. Oturayım bari dedi. Ama yaş kemale ermiş. Yani benden yaşça büyük epey belli.
1: Evet.
0: Dedim ki, ne iş yapıyorsun? Vallahi emekliyim dedi. Dedim, mali durumun nasıl senin? Hani böyle hep böyle gelir misin birine, bana çay ısmarlar mısın? Sorar mısın böyle? Yok ya dedi, her zaman sormam dedi. İçimden geldi, sana sordum dedi. Ismarlayacak mısın kardeşim dedi. Böyle hoşuma gitti. O arada garsona işaret ettim, geldi. Bu abiye sen iyi bir çay ver dedim falan. Getirdi, çayı bardağa koydular. Affıyorum dedi ki, lavabo var mı burada dedi. Var dedim içeride. Gitti, 10 dakika daha gelmedi. Gelmedi, Allah Allah lan ne oldu acaba? Bir arkasına baksam mı gitsem mi? Adam kayboldu. Masanın üstünde çay kaldı orada. Yani hemen hemen yarım saate yakın bekledim. Sonra garsona dedim ki, ya şu arkadaş ne oldu falan. O dedi, yok ben de göremedim dedi. Bu neydi? Nasıldı?
1: İlginç.
0: Çok enteresan.
1: Esrarengiz olaylardan biri olabilir.
0: Birisi mesela. Evet. Çok da hoşuma gitti adam. Yani kendi kendine ufluyor pufluyor falan. İşte bana bir çay ısmarlar mısın girizgahı? Ondan sonra bir şeyler sordum.
1: Hocam kim bilir nereye hicret etti?
0: Evet, bilmiyorum.
1: Bilmiyoruz.
0: Hayra vesiledir ama ben niyetim olarak verdim. Ücretini de verdim şeye. Garsona verdim. Ama çok mutlu oldum. Adamı da merak ediyorum. Hatta zaman zaman da şimdi oradan geçiyorum. Acaba görür müyüm? Görmez miyim? Görmiyorum. Birisi geldi. Beni salama tabi tuttu.
1: Bakalım ısmarlayacak mı? Ismarlamayacak
0: mı? Bu adam İslam'ı anlatıyor. Faraza. Evet. bilmiyor belki. Ben insan

0: anlıyor, bilmiyorum. İslam anlatıyor, doğruluğu anlatıyor, iyiliği anlatıyor,
1: cömertliği
0: sadakayı
1: anlatıyor.
0: anlatıyor.
1: Cömertliği
0: Cömertliği
1: anlatıyor hatta.
0: anlatıyor. Acaba bunda cömertlik var mı? Topu
1: Evet.
0: topu 25-30 liralık bir şey.
1: Evet, belki sınandınız.
0: Yani belki de sınandık. Allah bizi sınav eyledi belki.
1: Evet.
0: O anda o adama, o belki de şöyle düşünüyorum. O adam bana bir dua eyledi gitti. O çayı aslında içmeyecekti. Allah sınava tabi tuttu beni. Ve adam bana bir dua yaptı gitti. Lavaboyu bahane etti. Ama içeri girdi hastaneye. Yani girdi ve kayboldu. Garsonu ben de görmedim dedi. Enteresan bir şey.
1: Evet kıymetli hocam, programımızın da
0: Evet.
1: sonuna yaklaştık. Muharrem ayı denildiğinde aklımıza Aşure geliyor, değil
0: Evet.
1: mi? Aslında Aşure'nin anlamını da konuşmak gerekiyor bu programda
0: Evet.
1: ama
0: Evet.
1: maalesef zamanımız
0: Kısa
1: kalmadı.
0: şöyle diyelim. Muharrem ayı haram aylardan bir tanesi. Çok değerli. Ümmeti Muhammed'in Allah Teala tarafından sınandığı, cömertliği, güzelliği, ahlakı, imanı, zerafeti, ibadeti, her şeyinin sınandığı bir zaman dilimi. Bu zaman diliminde birçok peygamberin sıkıntısı bu zaman diliminde halloluyor. İki, diğer yandan bazı önemli vakalar bu ayda oluyor ve bu ay içerisinde de tedavisi gerçekleşiyor. Diğer zaman bu ayda özellikle salı günü geçirdik artık o geceyi de. Yani o ilk günü oruçlu olmamız gerekiyordu. O gün çok dua ve isteklerle, dileklerle Cenab-ı Hakk'a artı yönelmelerimiz gerekiyordu ama bitmemiş, devam ediyoruz. Dolayısıyla bu Muharrem ayı içerisinde ilk 10 günü çok değerli. Efendimizin ifadesiyle ilk 10 gün çok değerli. Bu ayda hem kendimiz için, hem evlatlarımız için, hem akraba-i taallukatımız için, hem komşularımız için, hem devletimizin, milletimizin birliği, dirliği, düzeni için, İslam aleminin birliği, beraberliği için çok dua etmemiz gerekiyor. Duaların kabul olduğu, hastalıkların şifa bulduğu, dertlerin derman bulduğu bir zaman dilimi bu. Ve Aşure gününde de aşereden geliyor aslında. Arapçada biliyorsunuz aşere 10 demek. O günü tamamlamak itibariyle Allah'ın kullarına topraktan halk etmiş olduğu gıda maddelerinin önemli bir bölümünün tamamının aynı tencerede kaynatıp insanlara, kardeşlere, komşulara, akrabalara, ahbaplara ikram edilmesi, dua alınması, bereketlenmesi anlamına geliyor.
1: Evet, kıymetli hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizinle bugün hicreti, Muharrem ayının anlam ve önemini, insanın kendi iç yolculuğundan nasıl bir hicret yapabileceğini konuştuk. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Allah
0: Estağfurullah.
1: razı olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle.
0: İnşallah. Amin.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bir Lale ve Gül programının daha sonuna geldik. Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hocamızla birlikteydik. Programımızı Kurra Hafız Abdülkadir Şehitoğlu hazırladı. Yapım sorumluluğunu Şule Yüksel Özçakır üstlendi. Teknik masada sesimizi Tolga Kökten size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Lale ve Gül

0: Türkiye'de saat 14.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Milli Güvenlik Kurulu bu yılın 3. toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yaptı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada ABD ile İran arasındaki mutabakattan memnuniyet duyulduğu ifade edildi. MGK açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine halel getirecek ve Doğu Akdeniz'deki barış ortamını zedeleyecek herhangi bir oldu bittiye müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler de kurulun gündemindeydi. İran'la ABD arasında mutabakat zaptı imzalandı. 60 günlük müzakere süreci başladı. ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından barışa bağlılık mesajı verdi. Lübnan, Hizbullah ve İsrail dahil olmak üzere tüm cephelerde tam bir ateşkes bekliyoruz ifadesini kullandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ABD-İran görüşmelerinin hafta sonu yapılacağını duyurdu. İran'la mutabakatı eleştiren İsrail kabinesine tepki gösterdi Vance, İsrail'e barış sürecine saygı göstermesi uyarısında bulundu. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete giriyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan yeni personel müjdesi. Bakan Memişoğlu en kısa zamanda yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz dedi. Memişoğlu 27 şehir hastanesinde tam kapasite hizmet verildiğini söyledi. 11 yeni şehir hastanesinin ise yolda olduğunu belirtti. Meclis Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatı.

0: İhtiyatında emniyet müdürü sayısının artırılacak kanun teklifinin birinci bölüm kabul edildi. Düzenlemeyle teşkilatta yönetim, denetim ve gözetim mekanizması güçlendirilecek. Yeni teklife göre internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri kanunla belirlenecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurullarına vurgu yaptı. Tüm girişimleri 24-26 Haziran'da düzenlenecek WeMake Future 2026'da küresel yatırımcılarla buluşulacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın en büyük teknoloji, yapay zeka ve dijital inovasyon etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek. İtalya'daki etkinlikte Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemi de tanıtılacak. Ve spor, 2026 FIFA Dünya Kupası TRT ekranında devam ediyor. Gruplarında ikinci maçın heyecanı başladı. Son 32 biletini alan ilk ekip Meksika oldu. A grubunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika, Güney Kore'yi 1-0 mağlup etti. Kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı yenen Meksika, ikinci maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi. A grubunun diğer maçında ise Çekya ile Güney Afrika 1-1 berabere kaldı. B grubunda oynanan maçta yine turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, Katar'ı 6-0 mağlup etti. Bu sonuçla Kanada, turnuva tarihindeki ilk galibiyetini alarak puanını 4'e çıkardı. B grubunun diğer maçında ise İsviçre, Bosna Hersek'i 4-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti. Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi. A milli kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Hava durumuna gelince Türkiye'de bazı iş merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19. Parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27. Çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris'te 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: Anadolu Mayası. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yeni bir Anadolu Mayası programıyla daha sizlerin karşısındayız. Program yapımcısı Gülşen Ayvaz, sunucunuz ben Mine Ataman ve sesimizi sizlere ulaştıran teknik ekipte Serpil Kızılpınar'la beraber bugün yine Anadolu'nun çeşitli yerlerine gideceğiz. Anadolu'yu kültürle mayalayacağız. Bugünün aslında öznesi, nesnesi, başrolü, her şeyi söz. Anadolu mayalanırken söz nasıl ifade edilmiş, sözün yerini sizlerle paylaşacağız. Konuğum çok kıymetli. Kendisi aslında bir söz ustadı. Aynı zamanda da bir haberci, Beyazıt Cebeci. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi programlar öncelikle. Maya dedim mi benim aklıma dil geliyor. Türkçe. Hı hı. Anadolu'yu mayalayan ana unsur Türkçedir. Bu bin yıllık süreçte bizi bir arada tutan, toplumu milletleştiren ana unsur Türkçedir. Ve bunun üzerine de işte edebiyatımız, şiirimiz, halk deyişlerimiz, masallarımız bu mayanın olgunlaşmış halidir bizim için.
2: Anadolu'da söz daha mı bir fazlaca mayanın özü gibi? Çünkü normalde hani şey derler ya, söz uçar yazı kalır. Ama baktığımızda Türklük geleneğinde Orta Asya'da işte Orhun Abideleri var, Divan-ı Lügat-ı Türk var. Ama bir taraftan da işte aşıkların atışmasında da hani yazılı olmayan geleneği de mayalayan bir söz sanatı var. Peki bu nasıl bu kadar güçlenmiş burada Türkiye'de?
3: Ozanlarımızın ayrı bir yeri var bunda. Yani Yunus Emre ile başlıyor. İşte Dadaloğlu, Karacaoğlan.

0: Yani bu Anadolu'nun her yerinde, her noktasında bu ozanlarımızın ayrı bir yeri var. Bunlar toplum önderleri aynı zamanda, kültür önderleri. Bir Dadaloğlu'nun yeri, bir Karacaoğlan'ın yeri çok farklı. Yani Türkçemizi bugünümüze taşıyan bu insanlar. Yani Yunus Emre'nin o saf Türkçesi bizi biz yapan, Türk milleti yapan ana unsur. Yani bu daha sonra da işte Cumhuriyet dönemimizde de birçok şairimiz artık daha Türkçe eserler vermiş ama temelinde bu var. Yunus Emre var yani temelinde.
1: Bir de bir şey soracağım tabii. Şimdi sizinle ilgili hani söz üstadı dedim. Çünkü siz esasen hem haberci tarafınız ama bir taraftan da siz sözle oynamayı, sözle kendinizi ifade etmeyi de çok seviyorsunuz. Peki sözün hani bir sürü de yönü var tabii. Yani bu Türklük mayasının içindeki sözün hep başka anlamları var aslında. Yani hani orada o söz nasıl kullanılıyor yani, Anadolu kültüründe?
0: Biz acılarımızı dile getirmişiz.
1: Hı hı.
0: Yani Türkçe Faruk Nafiz Çamlıbel'in o Han Duvarları şiiri var. Orada bir Maraşlı şeyh oldu satılmış var. Bir 1922'de memleketine dönen bu askerin artık terhis olmuş, hasta, hastasını ele almış. Han'ın duvarına yazdığı o şiirde her şey özetleniyor yani. Biz de hep acılarımızı dile getirmişiz. Yani bir savaşımız var. 1000 yıldır bu topraklara yerleşmiş olmanın bir savaşı var. Buraya sahip olmanın bir savaşı var. Anadolu'ya sahip olmak öyle kolay bir şey değil. İşte bu bütünlüğü o Türkçe sağlamış. Biz de bugünümüze kadar gelmiş. Millet olmamızı sağlayan ana unsur, yani bu milletin mayası Türkçe. Başka bir şey değil. Yani tabii ki dinimizin de önemli bir yeri var millileşmeyi de. Ama Türkçenin yeri ayrı.
1: Evet. Peki şimdi tabii bir taraftan da hani bu Tanzimat döneminde, divan edebiyatı zamanında ya da işte Türk Yunus'tan bahsettiniz, Mevlana'dan bahsettiniz. Şimdi bu vakitler antik zamanlarda da söz çok kıymetli. Ama sanki günümüzde kayıt altına alınmayan sözün çok da bir ehemmiyeti yokmuş gibi gözüküyor. Ve siz de tam orada haberci olarak sözü bir yere kaydediyorsunuz.
0: Yani habercilik ayrı bir dünya. Habercilik iletişim. Yani iletişim olmadan hiçbir şeyin anlamı yok artık toplumda. Yani derler ya hani ormanın içinde bir dal kırıldığında bunu duyan olmazsa o dal kırılmış sayılır mı diye bir şey vardır. Yani bizim için de öyle yani. Bir şey duyurmadıysa ve haber olmadıysa varlığı yokluğu tartışılır. İstediği kadar önemli olsun. Birçok önemli olay oluyor ama haber olamadığı için geri plana atılıyor. Yani bir habercilik de bir şov artık yani günümüzde. Yani toplum tamamen bilgilendirme üzerine kurulu. Her şey bilgilendirme. Bunun da bizler haberciler yapıyoruz bu bilgilendirmeyi de. Enformasyon bazen kötü yolda da kullanılabiliyor. İnsanlar toplumu farklı yönlere yönlendirmek için de bu habercilikten yararlanabiliyorlar. Ama güzel bir meslek gazetecilik. Yani heyecanlı bir meslek. Topluma da oldukça faydalı bir meslek doğru yapılırsa. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz 30 yıldır elimizden geldiğince.
1: Evet, şimdi tabii Türkiye'deki İzmir'de 1800'ün sonuna doğru bir ayaklanma var. Daha doğrusu kadınlar toplanıyorlar. O dönemdeki oradaki işte valiye gidiyorlar. Diyorlar ki biz bir konuda diyorlar tepkimizi ortaya koymak istiyoruz diyorlar. Bize izin ver diyorlar. Vali de izin veriyor ve onlar bir yürüyüş yapıyorlar. Tarihteki dünyadaki ilk kadın yürüyüşü ve kadınlar aslında niye yürüyorlar biliyor musunuz? Ekmeğin fiyatına zam gelmiş. Onlar da onu protesto etmek için böyle İzmir sokaklarına yürüyorlar ya diyorlar niye işte fiyata zam geldi gibi. Şimdi tabii bunu biz sözle, habercilikle tabii bugün bunları bu hikayeyi size aksettirebiliyor.
0: İyi habermişti yani.
1: Değil an, mi? Yani evet, haber yani. Aslında sözü nasıl böyle hani kuşaklar arasında da ona bir geçiş sağlıyor. Onu iletmemizi sağlıyor.
0: Haber aynı zamanda bir arşiv, bir tarih. Yani bir haber ajanslarının birçok şeyi takip ediyoruz biz. Bunlar bizim haber ajanslarının arşivleri aynı zamanda bir belge, resmi belge. Yarınlara aktarılan bir belge. Ben de bir yıllardır haber ajansında çalışıyorum. Yeri geliyor bakıyoruz bir 20 yıl önce yaptığımız habere. Yani o dönemi aydınlatan bir tarihi vesika niteliğinde. Yani biz bazen diyorum yani geleceğe yönük bir nokta koyuyoruz biz yaptığımız

0: haberlerle. Bugün bu haberi yapıyoruz. 20 yıl sonra torunumuz o haberi okuyacak. Ha, bu tarihte şu olmuş diye bir bilgilendirme olacak. Yani bu günü gününe, saati saatine biz haberciler olarak, özellikle ajans muhabirleri olarak gündemi takip ediyoruz ve bunu gelecek nesillere aktarıyoruz.
1: Evet. Peki bir şey soracağım. Bu Anadolu coğrafyasında hani söz tabii çok ne? Söz bir aslında araç ve bu araç hani söz araçsallığı aslında işte dediniz ya Türklüğün en önemli
0: Evet.
1: mayalarından bir tanesi. Osmanlı'da da yanlış bilmiyorsam zurnalciler var değil mi?
0: Yani jurnal şey
1: Evet.
0: var.
1: Zurnalciler. Bunlar peki yani Anadolu'da bu haberciliğin geçmişi
0: Tatarları
1: kökeninde
0: var. Yani
1: ne var?
0: Osmanlı'da işte resmi habercilik var. İşte takvim-i vakayiden sonra
1: Vakani
0: gelişiyor.
1: Ruslar.
0: Evet.
1: O biraz daha
0: Ondan sonra
1: tarihçiyle o zaman.
0: yavaş yavaş güçlü bir basın var aslında Osmanlı'da. Yani özellikle ikinci Meşrutiyet döneminde falan gerçekten güçlü bir basınımız var. Yani birçok olayda da gazetecilerin önder olduğunu görüyoruz yani. Toplumun önderleri olduğunu görüyoruz. Yani milli mücadelede de gazetecilerin çok büyük rolü var.
1: Halide Edip
0: Ankara'ya
1: adı var,
0: evet
1: değil
0: yani
1: mi?
0: Halide
1: Mesela
0: Edip Adıvar
1: kadınlar.
0: tek başına bir şey yani ordu yani. Geliyor kadın haliyle Ankara'ya geliyor, birebir izliyor. Hatta orduda bir onbaşı rütbesiyle görev alıyor. Yani bunları aktarıyor. Ayrı bir olay yani basın Türk milli mücadelesinde de gerçekten güçlü ve görevini yapmış yani. Yani bunu
1: Evet.
0: geçmişe dönük baktığımızda.
1: Şimdi tabii ben sizin hani dedim ya bir haberci tarafınız var ama bir taraftan da siz eskiden derdik ya boş vakitlerinizdeki
0: Evet.
1: hobileriniz nedir? Siz aslında sözden
0: Yani
1: ziyadesiyle sanatsal çalışma ortaya çıkaran, işte dönem dönem şiirler yazan da bir insansınız.
0: ya biz İstanbul'da eğitim gördüm ben. Boğaziçi Üniversitesi'nde ve İstanbul İletişim Fakültesi'nde eğitim gördüm. O dönemde hasbelkader Türk Edebiyatı Vakfı, Aydınlar Ocağı ve Türk Ocağı gibi yerlere takılma imkanımız oldu. Bazı şairleri birebir tanıma imkanımız oldu. Biz de onlardan
1: Kimler
0: etkilendik.
1: var mesela o zaman
0: Dilaver
1: soralım.
0: Cebeci olsun, işte İsmet Özel olsun.
1: Tabii
0: Yani
1: İsmet Özel
0: Ahmet
1: günümüz.
0: Kabaklıoca'yı yakından tanıdık ve onların etkisiyle bizler de ara sıra bir şeyler karalıyoruz. Yani bizim nesil özellikle bu 80 sonrası üniversite okuyan işte saatin 80 öncesi okuyanların hepsi şair. Biz de nispeten 90'lı yıllara kadar şair bir nesil o var. Edebiyatı seven yani günümüzdekiler nasıl ki sosyal medyacıysa biz de işte şiir yazıyorduk, bir şeyler yazıyorduk. Yani hikaye denemelerimiz oluyordu.
1: Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii o vakitler sizin gençliğinizde söz tabii daha da kıymetli, daha da muteber ve o yüzden de aslında kültür sözle mayalanabiliyordu.
0: Evet.
1: Yani peki günümüze geldikte bu sözün özü, yani
0: Tweet
1: sözün
0: atıyoruz
1: özü,
0: artık. Sözün
1: evet.
0: özü tweet oldu
1: Sözün
0: artık.
1: özü tweet oldu. Yani söz peki bu giderek daha mı önemi kaybolacak? Yani söz olmazsa biz nasıl peki
0: Yani konuşmayı
1: mayalı?
0: bıraktı toplum ya. Artık klavye konuşuyor, işte tuşlar konuşuyor. Sosyal medya hesaplarındaki işte 40 cümleyi geç, işte 40 harfi geçmeyen cümleler konuşuyor. Yani insanlar konuşmayı bıraktı diyesek yeri olur. Artık ya tamamen.
1: Toplum bunu böyle düşünüyor olabilir ama Cemil Meriç diyor ki aydın geleceğin fikir işçisidir. Peki bu fikir işçisinin de en önemli kozu sözü değil midir? Yani günümüzde o zaman yani bir fikir işçileri mi kayboldu? Söz çok kullanılmayan bir şeye dönüştüyse biz şimdi peki günümüzde kültürü neyle mayalayacağız?
0: Valla hala var yani çok güzel romancılarımız, hikayecilerimiz var yani ulaşmak isteyen ulaşıyor bu kişilere. Yani yayın evlerimiz sürekli ben takip ediyorum yani çok güzel hikayecilerin romanlarını basıyor yani. Ve onun da bir kitlesi var tamamen yok oldu diyemeyiz yani. Yani güçlü bir yayın evi ağımız var.
1: Türkiye sanırım dünyada en çok kitap basılan ülkelerden bir tanesiymiş
0: Yani
1: günümüzde.
0: öyle sanki yokmuş gibi düşünemeyiz yani bu konuda. Tamam gençliğimizde bir şey var yani sosyal medya şeyi ama hala kitap okuyan bir nesil var Türkiye'de.
1: Evet, devam ediyor. Peki bir şey soracağım. Hani az önce de söyledik.

0: ama bir yazım sanatını da önemseyen biri olarak sözün özü nedir? Bir cümlede sözün özü ya da bir paragrafta, bir hikayede sözün özü nasıl bulunur?
1: Bence öznedir yani. Kim?
0: Kim?
1: İnsandır o da. İnsan üzerinedir bütün cümle. Hayatta yani sonuçta her şeyin oluşturan şey ne? İnsan dünyada. Yani insan varsa söz de var, kelime de var, her şey var.
0: Evet. O zaman peki biraz böyle kafaları karıştırırsak, sözün özü insan ise,
1: Evet.
0: insanda özne ise, bu durumda Anadolu'yu mayalayan bu sözün de o zaman Anadolu aslında insan
1: İnsan
0: tarafından da yine
1: tabii ki.
0: mayalanıyor,
1: İnsan
0: insanı
1: tarafından.
0: mayalıyor.
1: Toprak ve yani toprak çok önemli. Maya, toprak olacak ki maya olacak. Toprak yetiştirecek. Onu hasat edeceksin. O da insandır. Yani toprağın yetiştirdiği de insandır. İnsan da sonuçta ürünü veren kişi.
0: Peki bu Anadolu'daki hani çeşitli dönemler var tabii. Yani
1: Evet.
0: dedik yani işte ta Orhun Abideleri'nden başlıyor Divan-ı Lügat-ı Türk ve hepsinde de aslında doğa var, kuş var, insan var. Doğa sevgisi işleniyor. İşte Yunus'a ve Mevlana'ya geldiğimizde de aslında meselelerini anlatmak için çok fazla toprak, tohum da kullanılıyor. Mesela Yunus ve Mevlana'nın referanslarına hep bir bakıyorsunuz tohum, toprak, insan kullanılıyor
1: Yani bunlar
0: referanslarında.
1: sonuçta tasavvufun etkisi var. Yani bunlar hepsi bir aslında ifade etmek istediği çok büyük şeyleri çok kısa bir kelime, bir toprakla, bir tohumla anlatabilen insanlar bunlar. Özünde Allah sevgisi var her şeyin. Bu Yaradan'a olan sevgiyi bir şekilde Yunus Emre bu ifade etmiş. Yani bize o kadar büyük eserler vermiş ki Türkçenin yani ayrı bir şey yani Yunus'un eserleri tip belli başına yeter yani başka bir şeye bile gerek yok yani.
0: Bir de orada şöyle mi olmuş acaba? Hem Yunus hem Mevlana mesela tohumu, toprağı elbette Türk kültüründe bunlar ağaç mesela. Ağaç kültürü çok önemli. Orman çok önemli Türk kültüründe. Bazı böyle kelimeler var çok kıymetli ve Türklüğün ortak paydası olan kelimeler, ortak duygular. Yunus biraz onlar üzerinden herhalde bu Türklüğü de mayalamaya çalışmış. Yani ortak kelimeler mesela ağaç dediğinizde hani evin direği dediğinizde, ağaç
1: İşte nedir?
0: dediğinizde,
1: Hayma alan.
0: kahramanlık dediğinizde.
1: Hayma ne demektir? Hayma çadırın ortasıdır, değil mi? Çadırın orta direğine hayma diyorlar. Bizim için hayma ne ise Osmanlı'yı kuran ana unsurdan birisi. Yani hayma ananın peşine takılarak Söğüt'e geliyor yani Osmanlı. Yani bizde her şeyin başı ana. Yani Türk kültüründe her şeyin başında anne var, kadın var. Kadın ayakta durduğu sürece toplumda ayakta duruyor. Böyle bir toplumun sahibiyiz. Yani mayalayan kadın yani bizde işin gerçeği.
0: Tabii o toprak ana dediğimizde de aslında yani neredeyse bütün Türk dünyasında toprak ana dediğinizde belki yüzlerce üzerine şiir
1: Tabii ki.
0: yazabiliyorsunuz, yazı yazabiliyorsunuz. Bu kadar nasıl güçlü olmuş peki sözler?
1: Yani toprak size şöyle diyeyim. Toprak insana benzer.
0: Sizin tabii şiirleriniz de var değil mi böyle hani?
1: Susarsa çatlar, konuşursa bereketlenir. Ben sözü toprağa benzetenlerdenim. Yazarken her harfi bir tohum gibi ekiyorum satırlarıma. Çünkü edebiyat aslında bir toprak işçiliğidir. Duygunun, düşüncenin ve kelimenin sabırla harmanlandığı bir emektir. Şiir ise bir bu mayanın sesidir. Sessizliği konuşan, zamana direnen bir sestir. Bir köy öğretmeninin gözyaşında da vardır. Şiir bir ninenin duasında da, toprağa işen bir çiftçinin nasırında da. Ben şiiri yüksek sesle yazmam, alçak sesle hissederim. Çünkü Anadolu şiiri yüksek perdeden değil, derinden söylenir. Yani yürekten söylenir. Bizim hikayemiz ne salt şehirde doğmuştur ne salt köyde. Ama her biri bu ülkenin havasında solumuş, suyundan içmiş, ezanıyla uyanmış, türküsüyle uyumuştur. Bugün edebiyatımızda hala o

0: Aya tutuyorsa bu toprağa sırtımızı dönmediğimiz içindir. Hala köylü, kentli de olsak hala bir tarafımız nerede? Toprakta değil mi? Hepimiz biraz köylüyüz. Toprağın kentte taşımış insanlarız. Ne kadar gecekondularımız yıkılsa da yerlerine gökdelenler de dikilmiş olsa o gökdelende oturanlar, insanlar da o köylülerin, toprak sahiplerinin, toprağı işleyen insanların çocukları. Yani
1: Şey
0: evet.
1: diyorlar ya hani toprağım. Toprağım dediğinizde böyle ağız dolusu, değil mi?
0: Toprağım,
1: Toprağım.
0: bir sahiplenme var bunda.
1: Evet.
0: Yani bir ayrı bir sahiplenme var. Toprağım dedim mi? Yani özellikle Anadolu'da ayrı bir güzel bir şey. Yani sanki bir şeyini candan
1: Bir
0: canın ötesini
1: devasa
0: bulmuş
1: bir
0: gibi.
1: kültürün bütün özellikleri aslında bir toprağım kelimesinin içine
0: Evet.
1: sığdırılmış. Yani o yüzden sanki o hülasa sanatı, mübalağa sanatı Anadolu'da söz üzerinden çok güçlendirilmiş bir şey de gibi yani. Hani bir kelimeyle aslında bütün bir mevzu anlatılabiliyor gibi.
0: Evet. Yani bir olmanın, aynı olmanın ifadesi o. Yani biziz, biriz diyor. Yani biziz. Toprağımsın sen benim diyor. Yani daha ötesi bir şey yok yani bunun.
1: Diyorum ya yani bir koca
0: Aynı toprağın ağacıyız, ormanıyız, çiçeğiyiz. Yani bunda o şeyler gizli.
1: yani sözün de kuvveti tabii
0: Tabii.
1: oradan. Peki bir şey soracağım. Anadolu'yu hani sözle mayaladık belli
0: Evet.
1: ki işte siz de bahsediyorsunuz zaten. Özellikle de 1071'den itibaren o Malazgirt'ten itibaren Tapduk Emre'de diyor ya hani Türkiye'yi, Anadolu'yu Türkler bu kadar nasıl hızlı mayaladıların karşılığı esasen Orta Asya'dan yanlarında getirdikleri Maya kelamı.
0: Evet.
1: Maya'nın özü de diyor Türklük, birliktelik, dayanışma, ahilik geleneği gibi bir takım gelenekler var.
0: Yani
1: Bir de
0: hala
1: dil
0: Orta
1: birliği.
0: Asya'dan getirdiğimiz birçok gelenek yaşatılıyor. Mesela birçok köyümüzdeki gelenekler vardır. İşte ne bileyim bir al basması. Mesela bizim bu Kızılcahamam civarında dede ağaçları vardır.
1: Yani.
0: Dede ağaçları kimse o ağaca dokunmaz. O kutsal gibi. Bu da ta işte Oğuz Kağan destanına kadar kökü var. Ağaç kültü. İşte ağacın kovuğunda bir kız görüyor. Ondan evleniyor. İşte üç tane çocuğu oluyor. Deniz, gök. O hala birçok şeyde Anadolu'nun ilçesinde ta aynı tatla yaşanmaya devam ediyor. Birçok şey var öyle. Yani Anadolu aynı Anadolu. Yani Orta Asya'dan geldiği gibi duruyor birçok konuda.
1: Peki bir şey soracağım. Tabii divan edebiyatı da aslında o dönemin
0: O divan edebiyatı bir imparatorluk edebiyatı.
1: imparatorluk
0: Ha.
1: edebiyatı. Tabii bir de oradaki sözler, oradaki şey de nizam da çok güçlü ama halktan bir miktar kopuk olduğu için mi aslında oradaki o müthiş, ya yani müthiş bir söz sanatı var, yaratıcılık var,
0: Ya
1: inanılmaz
0: aslında
1: bir
0: halktan kopuk değil de yani Anadolu Türkçenin biraz daha artık sadeleşmesinden kaynaklandı. Yani yoksa o imparatorluk dili Osmanlıca korunsaydı yani herkes her Türk çocuğu da o dili anlayabilirdi. O şiirden lezzet alabilirdi.
1: Biraz böyle daha üst bir perdeden,
0: Yani
1: üst bir
0: sonuçta bir ortada
1: edebiyat.
0: imparatorluk var. Tabii ki
1: Tabii ki.
0: imparatorluğun da dili ona göre olacaktı. Yani
1: Daha damıtılmış bir söz sanatı var
0: büyük
1: gibi değil mi
0: bir şey
1: orada?
0: yani

0: yazım becerisi var değil mi orada?
1: Yani kurallarıyla, her şeyle ayrı bir dünya yani.
0: Zengin, müthiş bir orada başka bir şey var. Peki bir sürü işte tazminat var, divan edebiyatı var, birinci yeniler var, ikinci yeniler var, garip akımı var, Orhan Veliler, Oktay Rıfatlar var. İşte halka yakın olanlar var, Cemal
1: Hepsi de
0: Süreyyalar var,
1: Türkçemize
0: İsmet
1: hizmet
0: Özeller var.
1: etmiş.
0: Bunların içinde böyle hani en çok sözün yakıştığı ya da en
1: Tabii
0: böyle
1: ki
0: şunun
1: Necip
0: sözü
1: Fazıl'dır.
0: çok
1: Yani biz
0: sağlamdır.
1: Necip Fazıl'dır. Sezai Karakoç'tur.
0: Evet, değil mi
1: Yani
0: Sezai Karakoç da? Yani ciğerimizi de böyle delmek denen.
1: o hala işte Monoroza şiiriyle gençliğimizde hepimiz Monoroza şiirini okuyarak aşık olmuşuzdur. Yani o
0: Şimdiki
1: özellikle
0: gençlere o zaman ne diyeceğiz? Hangi şiir?
1: vallahi bilemeyeceğim artık şiir okuyorlar mı onu da bilmiyorum yani.
0: Şimdi biraz da bir rap, daha böyle devrik
1: Daha
0: cümleler,
1: değişik
0: daha
1: aynen.
0: kısa cümlelerle değil mi kendilerini ifade
1: Bizim
0: ediyorlar?
1: kendimizi Sezai Karakoç'la ifade ediyorduk. İşte Turgut Uyar'la, Cemal Süreyya'yla, Atilla İlhan'la ben sana mecburum diyerek ifade ediyorduk. Şimdikiler de dediğiniz gibi rap'le ifade ediyorlar.
0: Evet, tabii vakit geçtikçe de orada başka başka şeyler ortaya çıkıyor. Siz o zaman Necip Fazılcısınız
1: Necip
0: biraz.
1: Fazıl ve İsmet Özel de tabii ki yani sevdiğimiz şairler. Atilla İlhan ayrı bir şey. Atilla İlhan'ın gönlümüzdeki yeri ayrı bir şey. O da muhteşem bir şair. Onları okuduk, bugünümüze geldik yani.
0: Peki bir şey soracağım. Tabii bizi dinleyenler arasında hani biz Anadolu'yu mayalayan kelimeler, sözler, işte akımlardan bahsederken belki yeni çağın modern zamanlarda da sözle yine Anadolu'yu mayalamaya devam etmek isteyen belki yeni şiir yazmak, edebiyatçı olmak isteyenler vardır. Onlara ne
1: Ne
0: önerirsiniz?
1: okusunlar yani
0: Sözü
1: eskiyi
0: nasıl
1: okusunlar.
0: tutsunlar? Sözü nasıl
1: Onun
0: kullansınlar?
1: öncelikle bir geçmişe dönük şairlerimizi, edebiyatçılarımızı öğrensinler. Şiirlerini okusunlar. Onu yenilesinler yani üzerine bir şeyler inşa etsinler. Biz de işte kendimizce o şairleri dinledik. Bir şiirlerini kendimizce bir şiir yazdık yani şiirler yazdık.
0: Şiirler yazdık. Artık yavaş yavaş son böyle bir 4-5 dakikamıza da yaklaşıyoruz. Peki bir şey soracağım. Şimdi tabii siz daha şiircisiniz
1: Evet.
0: ve hikayecisiniz. Bize böyle birkaç sizin çok
1: İsterse
0: kıymet verdiğiniz
1: tamam bir şiir
0: şiirlerden bir
1: okuyabilirim.
0: var
1: Yani
0: mı
1: daha
0: böyle
1: yeni
0: hani?
1: bir şiirim var. Memleket gözlüm. Bugün Kızılay Meydanı gibiyim. Kavgalıyım geç açan çiçeklerle. Öfkeleniyorum. Kırasım geliyor tüm kırmızı ışıkları. Sonra bir tövbe bekliyorum. En masumundan. Güvercinlere adını fısıldıyorum. Sevdiğim akasyalar şahittir. Fabrika kızlarının alın teri hakkına bu şehrin ayazında donan gözyaşlarımdaki gölge sensin. Milyonlar geçiyor yanımdan. Sen gelmiyorsun ya. Uzak bir şehirden hastasını getirmiş yabancı gibi kala karıyorum tek başıma. Zindan gözlüm. Bugün Kızılay Meydanı gibiyim. Bakma kalabalık olduğuma. Kahkaha atsa da gözlerim bir gölgem yanımda bir de sensizliğim.
0: Yalnız herhalde bu zindan gözlüm dediğimiz epeyce bir böyle derin sızı mı var içinde, acıklılık hali mi var? Ne var zindan gözlümün altında?
1: Bir şeydir yani
0: Bu
1: sonuçta şairlerin bir şey
0: sizindi
1: yoktur.
0: değil mi? Bu sizindi
1: Evet
0: değil mi?
1: kendi
0: Evet.
1: şiirim.
0: Siz tabii çok hani peki o zaman şunu söyleyelim. Yani en çok okumaktan bahsettiniz.
1: Evet.
0: Herhalde mesela işte sizin mesela az önce söylediğiniz şairler bu yani Türklüğü de mayalayan şairler bunlar. Bir zaman
1: Türkçe'ye hizmet ettikleri için doğal olarak da Türkiye'ye hizmet ediyorlar. İdeolojileri ne olursa olsun hiç bakmıyorum bile.
0: o çok
1: Yeter ki
0: dikkatimi çekti. Yani
1: Türkçe yazıyor
0: bu
1: yani sonuçta. Nazım
0: bahsettikleriniz
1: Hikmet de Türkçe
0: aslında
1: yazıyor. Necip Fazıl da Türkçe yazıyor.
0: evet.
1: Yani hizmet ettikleri yer Türkçe ve Türklük.
0: Yani o Türkçeyi kuvvetlendiren de
1: Evet.
0: isimler bunlar.
1: Yani
0: Yani belki görüşleri farklı
1: hiç
0: ama
1: önemli değil.
0: ortak paydaları
1: Türkçe.
0: Türkçe her söze böyle
1: Yani bu
0: hani
1: onlar bu Türkçeyi bu günümüze taşıdılar. Allah razı olsun hepsinden.
0: söze kıymet veren herkesten
1: Tabii ki.
0: Allah razı olsun değil mi? Söz
1: Evet.
0: çok kıymetli. Peki bir şey daha o zaman. Artık dedim ya son birkaç dakika. Bu aşıklar
1: Evet.
0: da tabii ki yani işte özellikle de köylerde hala da atasözleri, deyimler bunlar da tabii kültürün en önemli mayalarından bir şey. En son Gaziantep'te biriyle konuşurken diyor ki gelinine kız

0: bir kayınvalide diyor ki gelinine, böyle uzaktan anlatıyor, şans atlı gide sen yaya kalasın. Yani bu atasözleri de sözün gücü için çok
1: Tabii ki
0: kıymetli,
1: yani
0: değil mi?
1: bizim Abdurrahim Karakoç gibi bir şairimiz var ve onun şiirlerini besteleyen Mahsuni gibi de bir ozanımız var. Yani daha başka bir söze gerek yok. Bak, ikisi zıt kutupta olmasına rağmen Karakoç yazıyor, Mahsuni de bunu saza döküyor. Başka bir şeye gerek yok yani. Bu kadar güzel bir toplum bizim
0: O
1: toplumumuz.
0: zaman söz sanatı demişken, herhalde bu kadar püripak ve gelişmiş bir sanat, sanırım hem Mahsuni Şerif
1: Evet.
0: hem de Aşık Veysel,
1: Evet,
0: benim
1: tabii ki.
0: sadık yârim kara topraktır. Ya sözün daha ötesi olabilir mi? Daha böyle
1: Yok, Aşık Veysel tabii ki. Toprağın şey ozanı o. Daha nasıl
0: bu
1: anlatılır?
0: kadar
1: Tabiat
0: keskin bir şey
1: sevgisi,
0: olabilir mi?
1: toprak sevgisi Aşık Veysel'de en zirveye çıkmış hali yani.
0: Anadolu'nun söz sanatının herhalde
1: Evet.
0: en böyle hani damıtılmış, bu kadar basit ama bu kadar kuvvetli başka bir herhalde söz üstadı
1: Yok,
0: yoktur diye tahmin
1: kesinlikle
0: ediyorum.
1: yani, kesinlikle.
0: Evet.
1: Yani.
0: Artık yavaş yavaş programın sonuna geldik. Bugün Anadolu'yu mayalayanlarda çok kıymetli bir konuğumuz vardı, Beyaz Cebeci. Onunla hem bir miktar böyle habercilikte sözün önemini konuştuk, biraz da söz sanatını konuştuk.
1: Vallahi benim için çok değerliydi. Çünkü hep haber ağırlıklı konuşuyorduk. Bugün biraz da edebiyata girdik. Şu gündem yoğunluğunda, haber yoğunluğunda benim için çok farklı bir deneyim oldu.
0: Evet, sizin de sözlerinizi gene tarihe burada böyle iliştirmiş olduk.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz...
0: Bizi dinleyen herkese de çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünün öznesi, bugünün sözün özünde söz vardı, sözün gücü vardı. Sözün Anadolu'yu nasıl mayaladığı vardı ve bu mayanın içerisinde şairlerin, edebiyatçıların, aşıkların ne kadar kıymetli olduğunu konuştuk. Haftaya başka bir programda yeniden Anadolu'yu mayalamaya devam edeceğiz. O güne değin görüşmek üzere. Keyifle ve huzurla kalın.
2: Anadolu Mayası.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Treni programını dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.
3: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün ünlü Cibali Karakolu oyunundan söz edeceğiz. Fransız yazarlar Henri Caro ve Albert Barre'nin Bir Düğün Gecesi

0: Gecesi adlı oyunundan Muammer Karaca ile Refik Korda tarafından ülkemize uyarlanan oyun, komedi tarihimizin en tanınmış eserleri arasında yer alır. İlk kez Fransa'da 1904 yılında sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkileri, paranın insanlar üzerindeki etkisi ve çeşitli kurumlardaki aksaklıklar üzerine kuruludur. Türkçe uyarlaması Cibali Karakolu'ysa, yolu karakola düşen her sınıftan insanın ve dönemin polis teşkilatındaki trajikomik uygulamaların öne çıktığı bir metindir. Oyun, Muammer Karaca Tiyatrosu tarafından 1951 yılından itibaren 16 yılda 3000'in üzerinde temsille sahneye taşınmıştır. 1966 yılında Hulki Saner tarafından aynı adla sinemaya da aktarılan eserde Cüneyt Arkın ve Sevda Ferda rol alır. Cibali Karakol'un ünü 1980'li yıllarda Nejat Uygur tarafından yeniden sahnede yorumlanmasıyla bir kez daha artar. Uygur, güncel siyasi gelişmeleri tuluat tekniğiyle oyuna dahil ederek dönemin kabare tiyatrolarıyla yarışmıştır. Özel televizyon kanallarının yaygınlaşmasıyla oyunun Nejat Uygur versiyonu ülkedeki evlere de konuk olur televizyon aracılığıyla. Böylece oyun eşine az rastlanır biçimde ülkemizde en az 3 kuşağın hafızasında yer eder. Şehir tiyatroları da 2014-2015 sezonunda Zihni Göktay'ın başrolüyle repertuarında oyuna yeniden yer verir. Eser, hem geleneksel orta oyunu unsurlarını çağrıştıran yapısı, hem de modern sahneye uyarlanabilirliği sayesinde uzun yıllar sahnede kalmayı başaran önemli bir komedi örneği olarak kültür tarihimizdeki yerini de alır. Yeni bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var.

Tarih sadece tozlu kitap sayfalarında uyuyan bir geçmiş değil. Dokunabileceğiniz, içinde yürüyebileceğiniz ve nefes alabileceğiniz canlı bir miras. UNESCO Dünya Mirası listesinde parlayan kültürel anıtlarımız ve eşsiz doğal cennetlerimiz dinleyiciyle buluşuyor. Medeniyetler Geçidi her pazartesi Türkiye saatiyle 13.50'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 15.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Duran mesajında bu dev eser yerli ve milli teknolojisi, sürücüsüz sistemi ve güçlü altyapısıyla Türkiye yüzyılının ulaştırma vizyonunu yansıtıyor ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası'nda Paraguay ile mücadele edecek olan milli takıma yayınlanan bu klip

0: kesinlikle destek verdi. Bakan Çiftçi klibi "Bir yenilgiyle yol bitmez" mesajıyla paylaştı. Emniyetten jandarmaya, sahil güvenlik komutanlığı personelinden AFAD'a, sınır kapılarındaki herkesin top koşturduğu klipte Bakan Çiftçi "Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle" diyerek destek verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. "Kimse hukukun dışına çıkamayacak" dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bakan Kurum, "Koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yaşanan yağışların barajların doluluk oranını etkilediğini söyledi. İçme suyunda sorun yaşanmayacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı %81,5 dedi. Bakan Yumaklı, Kayseri'deki Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Türk girişimleri 24-26 Haziran'da düzenlenecek We Make Future 2026'da küresel yatırımcılarla buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın bu en büyük teknoloji, yapay zeka ve dijital inovasyon etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek. İtalya'daki etkinlikte Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemi de tanıtılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler iptal edildi. Müzakere bilmecesi sürerken karşılıklı açıklamalar dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump, "İran koşulsuz teslim oldu sayılır" dedi. İran da "karşı taraf anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz" ifadesini kullandı. ABD-İran mutabakatında Lübnan'a da saldırıların durması koşuluna rağmen İsrail vazgeçmedi. Ülkenin güneyini ve doğusunu bombalamaya devam etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail'e aşırı sağcı bakanlar Lübnan'a yönelik saldırıda artırma açıklaması yaparken Fransa'dan İsrail'e sorumlu davranma çağrısı geldi. Ve spor, Filenin Sultanları Fransa'ya set vermedi. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe Beko 2-1 önde olduğu seride bugün saat 20'de Beşiktaş Gene konuk olacak. Sarı lacivertliler maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31. Yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27, çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris ise 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.
2: Enerji Masası.
3: Ankara'dan Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından, Enerji Masası programından sesimizin ulaştığı herkese merhaba. Programı Hasan Kambolat hazırlıyor, yapım sorumlumuz Vilda Üstündağ. Teknik Masa'da bugün Melih Demirezer sesimizi sizlere ulaştırıyor. Ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu, hepinize güzel bir gün diliyoruz. Öncelikle bizimle iletişime geçmek isterseniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Facebook ve X adresimiz ise TRT TSR. Bizleri TRT Dinle uygulamasından radyo seçenekleri bölümünden dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ayrıca radyo.trt.

0: net.tr üzerinden de dinleyebilirsiniz efendim. Bildiğiniz gibi dünyada enerji dönüşümü hızla devam ederken yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi de her geçen gün artıyor. İklim değişikliğiyle mücadele, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması gibi nedenlerle temiz enerji yatırımları küresel ölçekte ön plana çıkıyor. Bu dönüşümün en dikkat çekici alanlarından biri de kuşkusuz denizüstü rüzgar enerjisi. Denizüstü rüzgar santralleri bugün yalnızca temiz enerji üreten tesisler olarak değil, aynı zamanda enerji dönüşümünü hızlandıran, elektrik arz güvenliğine katkı sağlayan, yerli sanayiye yeni fırsatlar sunan ve limanlardan mühendislik hizmetlerine kadar pek çok sektörü etkileyen stratejik projeler olarak da öne çıkıyor. Biz bu hafta enerji masasında rüzgardan elektrik üretiminin denizlerde nasıl yeni bir boyut kazandığını, denizüstü rüzgar santrallerinin neden bu kadar önemli hale geldiğini, Türkiye'de bu yatırımların hangi hukuki mekanizmaya tabi olduğunu, kıyı ve deniz alanlarının neden özel koruma altında bulunduğunu, yatırım sürecinde hangi izinlerin gerektiğini ve bu dünyadaki uygulamaların Türkiye açısından ne ifade ettiğini konuklarımla birlikte konuşacağız. Konuklarımızı tanıtmak istiyorum sizlere. Avukat Ebru Seyrek, hoş geldiniz Ebru Hanım.
1: Hoş buldum.
0: Ve Enerji Masası'nın her zaman olduğu gibi daimi konu Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kanbolat. Hoş geldiniz Hasan Bey.
2: Hoş bulduk
0: size.
2: Efendim.
0: Ebru Hanım, sizinle başlayalım. Deniz üstü rüzgar enerjisi nedir?
1: Deniz üstü rüzgar enerjisi en sade tanımıyla deniz yüzeyine veya deniz tabanına yerleştiren türbinler aracılığıyla rüzgarın elektrik enerjisine dönüştürülmesidir. Offshore da denilebilir bu enerjiye. Yani burada rüzgar deniz üzerindeki bu türbinler sayesinde elektriğe çevriliyor.
2: Ebru Hanım, hemen araya gireceğim ama bizi dinleyen dinleyicilerimiz için de şeyi açabilir miyiz? Neden offshore kelimesi?
1: Offshore.
2: Çünkü offshore bankacılığı var. Yani kıyı demek offshore.
1: Offshore aslında denizden gelen anlamına geliyor.
2: Evet.
1: Rüzgar enerjisi santralleri içinde offshore kelimesi kullanılıyor. Yani birebir karşılamasa da tanım olarak.
2: Evet.
1: Bu şekilde de anılıyor. O yüzden bunu da belirtmek istiyoruz tabii.
2: Hı hı. Yani Türkiye'de çünkü deniz üstü rüzgar santrali oldukça yeni bir konu.
1: Evet.
2: Tamamen yeni. Onun için bu terimler bile daha oturmuş değil sanırım.
1: Aynen öyle.
2: Evet.
1: Çok yeni olduğu için oturmuş değil terimler, ama yavaş yavaş inşallah önümüzdeki zamanlarda oturacak terimlerde.
0: Yeni dediniz ama bunun sanıyorum bir karayla başlangıcı var tabii ki, değil mi?
1: Tabii ki.
0: Onun peki tarihçesini biraz alalım mı? Nasıl geldi
1: şimdi
0: bugünlere?
1: Rüzgar enerjisi, deniz üstü rüzgar ya da kara rüzgar enerjisi aslında çok eski. Yani insanlık tarihi kadar eski.
0: Evet.
1: Mesela önce yelkenli gemilerle başlar, sonra değirmenlere kadar gider hepimizin bildiği. Sonrasında sanayi devrimiyle tabii kömür ve petrol devreye girince bu enerji biraz geri planda kalıyor. Sonrasında da tabii bu petrol krizleri ve çevre kaygılarıyla tekrar önem kazanıyor. Kara rüzgarlarına öncelikle söylemek gerekirse 2000 sonrasında büyük ölçekli kara rüzgar santralleri var 2000'lerden sonra. Ancak denizüstü rüzgar santralleri 2010 sonrasında daha küresel bir yükselişe geçti. Aslında 1991 yılında Danimarka'da ilk denizüstü rüzgar santrali kuruldu ama çok küçük ölçekli olduğu için büyük ölçekli olanlar 2010 yılından sonra. Kısaca bu şekilde bir bilgi verebiliriz.
2: Teknoloji mi?
1: Tabii teknolojinin gelişmesiyle maliyetlerin düşmesi artıyor. Türbinlerin daha fazla kapasite, daha çok rüzgar üretmesi, türbinlerin kanatlarının bile genişlemesi rüzgarın üretme alanını genişletiyor. O noktası maliyeti de düşürdüğü için biraz daha yeni açıkçası. Yeni bir yükselişe geçmiş. Şurada bir 10-15 yıllık bir süreçte küresel yükselişe geçmiş.
2: Şu merak ediliyor çünkü kara neden yeterli olmuyor da denizde böyle rüzgar santrallerinin kurulmasına karar veriliyor. Bunun nedeni imardan dolayı mı?
1: Aslında en temel nedeni Hasan Bey şöyle diyebiliriz. Karada denizde rüzgarın esme hızı, gücü daha fazla. Dolayısıyla üretim daha fazla oluyor.

0: Karadaki rüzgar gücüyle denizdeki rüzgar hızı gücü aynı ölçüde değil. Yani en temel nedeni bu. Deniz üstünde bunların konuşulması, bu tip girişimlerin yapılmasının en temel nedenler arasında bunlar yer alıyor. Yani tabii hukuku da konuşabiliriz, kanunları da konuşabiliriz ancak en temel neden bu.
1: Peki son yıllarda önem kazandığını söylediniz. Yani sebepleri neler? Biraz değindiniz ama daha derinlemesine konuşabilir miyiz bunları?
0: Tabii ki bunların son yıllarda küresel ölçekte başarılı modeller olması, önem kazanmasının bir takım sebepleri var. Öncelikle küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji kaynaklarının ihtiyaç çok fazla arttı. Özellikle son 25 yılda. Dolayısıyla deniz üstü rüzgar enerjisi de yüksek teknik potansiyeli, biraz önce söylediğim gibi işte hızının yüksek olması ve kesintisiz üretim en önemlisi bu. Bu kaynaklara da önemli bir yatırım yapılmasını sağlayacak sebepler arasında. Yani rüzgar türbinlerindeki en önemli yatırım yapılmasının sebebi kesintisiz olması ve teknik potansiyelinin olması. İkinci olarak da enerji arz güvenliğinden bahsedebiliriz. Yani bunlar daha çok elektrik üretiminde istikrar sağlamak için deniz üstünde rüzgar genellikle daha güçlü ve daha düzenli eser. Bu da istikrarı getirir. Elektrikteki istikrar ve arz güvenliği de önemlidir. Bu da dışa bağımlılığı da azaltır, güvenliği de arttırır. Bu nedenle yine bir girişim olarak, bir sebep olarak gösterebiliriz. Diğer önemli bir nokta da ekonomik ve sosyal etkisidir. Bu da çok önemli. Bu yatırımlar sadece elektrik üretmek için yapılmaz. Aynı zamanda bu türbin projelerin kurulumunda, bakımında, üretim süreçlerinde istihdam da yaratılır. Yerli sanayiye yatırım fırsatları da sunar. Örnek verecek olursak tersanecilik gibi, denizcilik gibi, liman işletmeciliği gibi alanlarda şalt sistemleri gibi birçok sektör canlanır. Ve bu da otomatik olarak ekonomik kalkınmayı sağlar. Ayrıca yine kısaca bahsetmek gerekirse bir sebep daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Önemli çünkü teknoloji ilerledikçe de bu santrallerin önemi artıyor. Çünkü biraz önce bahsettiğimiz gibi ilk offshore santrallere bakarsak bunlar çok küçük ölçekte. Bugün çok devasa projeler gündeme geliyor. İlk offshore'da Danimarka'ya gidersek 5 megawatt kapasiteyle kurulmuştu. Bu sadece ve sadece 2000 hane diye hatırlıyorum. 2000 hanenin elektriğine yetecek şekildeydi. Ama bugün tek türbin 25 megawatt'a kadar gidiyor. Yani bu çok ciddi bir rakam
1: Dünyada
0: açıkçası.
1: genelde kuzey ülkelerinde.
0: Genelde öyle. Evet, Danimarka, İsveç, Almanya'da vardı sanırım. Genelde kuzey ülkeleri, Avrupa ülkelerinde yaygın. Yani son yaygınlaşma şekli de o şekilde. Öncelikle kurulan 2000 yılındaki 3 tane Avrupa ülkesiydi. Hollanda, İsveç ve Danimarka. Sonrasında tabii Çin, ABD, Birleşik Krallık gibi eklenen şeyler de var büyük ölçeklerde. Tabii bunlar teknoloji geliştikçe verimlilik yükseliyor ve enerji maliyetleri de düşüyor. Çünkü daha fazla alandan rüzgar üretileceği için maliyet kısmı daha düşük seyrediyor. Teknolojinin gelişmesi çok önemli rüzgar santrallerinde.
1: Bunlar da yatırımları
0: Yatırımları
1: etkiliyor tabii
0: etkiliyor
1: ki.
0: tabii ki. Tabii ki.
1: Etkiliyor ve belirliyor.
0: Tabii ki
1: Bunlar
0: maliyetin
1: dışında
0: düşmesi zaten yatırımı başlı
1: tabii.
0: başına etken. Artı üretimin fazla olması, verim alınması da ikinci bir etken. Verim de yükseliyor çünkü.
1: Şimdi dünyadaki Danimarka ile başladı dediniz. Diğer ülkeleri de saydınız. Şu anda dünya ölçeğinde hangi noktada acaba? Deniz üstü rüzgar enerjisi kullanımı.
0: Şu anda dünyada ilk deniz üstü biraz önce söylediğimiz gibi Danimarka'nın
1: Denmark.
0: Vindeby kıyılarında kuruldu. Bu 11 türbin ve toplam 5 megawatt kapasitedeydi. Ve 25 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyordu. 2000'lere gelindiğinde Danimarka, Hollanda, İsveç deniz üstü rüzgar santralleri bulunuyor 2000 yılında. O tarihten sonra tabii teknoloji hızlı bir şekilde ilerliyor. Daha sonra büyük türbinler daha geniş alanlarda hareket ederek çok daha fazla elektrik üretmeye başlıyor. 2000'li onlara geldiğimizde de 3 megawatt kurulu gücündeki tek bir türbin tüm ilk kurulan yine Danimarka santraline gidersek onun ürettiğinden daha fazla elektrik sağlayabiliyor. Yani sektör hızla ilerliyor. Günümüzdeki bir türbinin gücü 25 megawatta kadar ulaşmış durumda. Bu da çok ciddi. Kıyaslarsak kısa sürede bu kadar gelişmesi önemli. Şimdi küresel

0: bakarsak önemli olan başarılı projeleri Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Almanya, Çin, Tayvan, Amerika Birleşik Devletleri de var. Bunlar çok büyük sektör haline gelmiş durumda. Buradaki bu başarılı modellerin tabii ortak bir özelliği
1: Evet.
0: var. Bunlar devlet deniz alanlarını planlıyor. Önceden planlama çok önemli. Uygun alanları tahsis ediyor. Çevresel değerlendirmeler yapılıyor. Yatırımcı, yarışma, ihale seçiliyor. Şebeke bağlantısı da önceden planlanıyor. Dolayısıyla bugün aslında gelinen noktada yatırımcı bunları önceden bildiği için bir belirsizlik de ortadan kalkmış oluyor. Yani başarının altında bu yatıyor.
1: Peki Türkiye bu modellerden, bu örnek modellerin hangi yönleriyle hangi yönlerinden yararlanmalı? Hangilerini örnek almalı? Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misiniz?
0: Tabii ki bunlar şimdi Türkiye bunlardan hangilerinden faydalanmalı? En başta şunu söyleyebiliriz. Büyük enerji projesi yanında kamu planlaması ve altyapı projesi olarak da ele alınmalı.
1: Evet.
0: Sadece bir enerji projesi olarak değil. Yani deniz alanları planlaması, uygun sahaların belirlenmesi, izinlerin alınması baştan düzenlenmeli.
1: Evet.
0: Türkiye de bunu örnek almalı. Yatırımcının bunları önceden bilmesi, biraz önce de dediğim gibi belirsizliği azaltır, yatırıma teşvik eder. Ve bu da bir hukukçu olarak şunu diyebilirim, hukuki öngörülebilirlik ilkesini gündeme getirir açıkçası. Bir diğer özellik de yine deniz alanlarının ve izin süreçlerinin devlet ya da kamu otoritesince belirlenmiş olmasıdır. Mesela burada deniz trafiği, balıkçılık, çevresel hassasiyet gibi, kıyı bağlantısı gibi konular baştan düşünülüyor. Yani bunları baştan düşünüldüğü için de onları bilerek yatırım yapılıyor ve dolayısıyla yatırımcının yine kafası karışmamış oluyor. Ayrıca üretilen elektriğin şebekeye güvenli şekilde aktarılması, bu da çok önemlidir. Bunun da örnek alınması lazım. Çünkü şebeke bağlantısı da proje kadar önemlidir ve bunun da planlanması gerekir. Çünkü üretilen bir şeyin şebekeye ulaştırılmazsa hiçbir anlamı yoktur. Ulaştırıldığı ölçüde başarı sağlar. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Bu santrallerde çevresel değerlendirme de çok önemli. Çok erken aşamada projenin ilk aşamalarında yapılıyor. Yani bu sonradan işte iptal risklerini önlüyor, toplumsal itirazları azaltıyor, dava süreçlerini azaltıyor. Pek çok şey var. Bu da Türkiye'nin örnek alması gereken alanlar. Bunları Türkiye'nin örnek alması gerekir.
2: Şimdi tabii Türkiye'de deniz üstü rüzgar enerjisinin kurulabilmesi için hukuki bir altyapının da oluşması lazım. Halen teorik bir yapıda gidiyor. Uygulaması henüz yok. Ayrı bir yasalara da aslında sanırım ihtiyaç var. Bir yenilebilir enerji yasası var. Kıyı kanunu, imar kanunu ama yani kendisine özgü bir yasa henüz yok sanırım. Bunun olması gerekiyor mu? Ya yoksa bu durum enerji mevzuatı diğer mevzuatlar açısından nasıl değerlendirilebilir?
0: Tabii burada dediğiniz gibi Türkiye'de sadece tek yasa ile ilerleme burada mümkün değil. Böyle bir mevzuatımız henüz yok.
2: Evet.
0: Çünkü rüzgarda sadece yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretim amaçlı kanun değil. Dediğiniz gibi kıyı kanunundan da kıyı kanunu da tabi, imar kanunu da tabi. Çünkü kıyıyla bağlantısı var. Deniz üzerinde rüzgar santrali her ne kadar denizde kurulmuş bile olsa bunun karayla bağlantısını yadsıyamayız. Çünkü gerek trafo bağlantısı, gerek şebekelerle ilgili bağlantı, her türlü bağlantı devam ediyor. Yani burada şunlardan bahsedebiliriz. Tek bir yasal çerçeve olmamakla beraber birçok kanunda bununla ilgili mevzuatta ufak ufak şeyler var. Yani işimize yarayabilecek. Burada öncelikle yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretim amaçlı kullanılması için kanun var. Burada yenilenebilir kaynakların yine yaygınlaştırılması, çevrenin korunması ve enerji çeşitliliğinin arttırılması amaçlanıyor bununla. Bu kanun ile kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizlerde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santrali kurabileceği düzenliyor. Yani deniz üstünde buradan bir çıkarım yapıyoruz. Deniz üstü rüzgar enerjisi kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere. Yani burada

0: bizim kıyı kanununu otomatik olarak yönlendiriyor aslında. Yani burada kıyı ve sahil şeritleri bunun dışında kıyı bağlantısı için ayrıca kıyı kanununu devreye sokuyor. Yani burada deniz üssü rüzgarda denizler ile kıyı ve sahil şeritleri aynı hukuk rejime tabi değil.
1: Evet. Ama
0: Arasındaki
1: yani
0: fark var. Evet.
1: Türkiye'de yani bir otel ufak bir iskele yaptığı zaman bile birkaç kurum birden karışıyor. Yani Turizm Bakanlığı'ndan izin alıyorsunuz. Hatta jandarma bile devreye giriyor. Deniz Kuvvetleri devreye giriyor. Yani öyle bir durum var. Yani onun için böyle büyük bir yatırım için yani bir yabancı bir yatırımcı geldi. Farklı kurumlar yerine tek bir kanuna bağlı olması daha mantıklı değil mi?
0: Yani tabii ki gönül
1: Çünkü
0: ister tek bir kanunla
1: Türkler
0: ilerlemek lazım bir
1: göç
0: ritme
1: yolda
0: olarak.
1: düzülür hesabıyla yapıyorlar. İlk önce yatırım gelsin, ondan sonra bakarız şeklinde.
0: Çok fazla ve hukuki süreç, izin süreci dediğiniz gibi örnek vermek gerekirse enerji piyasası kanunu da santraller için bir temel çerçeve.
1: Evet.
0: Lisanslama süreçleri, şebekeye bağlanma süreçleri bu kanunla düzenlenmiş. Bu da ayrı bir kanun. Farklı farklı tabii. Bir oraya gidiyorsunuz, bir öbür kanuna gidiyorsunuz. Pek çok şey var. Ayrıca teknik açıdan değerlendirilecek burada santral sahasının uygunluğu, bağlantı kapasite yönünden
1: Evet.
0: incelenmesi, bunlar da yönetmeliklerle bunların usul ve esasları da düzenlenmiş. Dolayısıyla çok fazla mevzuat var. Ama burada bizim için önemli olan kıyı hukuku, yani
1: Evet.
0: bu kıyı hukuku ve burada neler yapılması gerektiği. Çünkü kıyı hukuku kıyının nasıl kullanılacağını, nasıl korunacağını ve kıyıda hangi yapıların yapılacağını düzenliyor.
1: Evet, çünkü
0: Evet.
1: kablolar var, trafo merkezleri var, kıyıya kurulması gereken değil mi? Diğer
0: Genel
1: destek
0: olarak düzenliyor. Burada kıyı
1: tesisler
0: kanununa
1: var.
0: göre burada yapılaşma sınırlı aslında.
1: Evet.
0: Ama kamu yararı, yani deniz üstü rüzgar santrallerine dönecek olursak bazı altyapı ve tesislere de izin verebiliyor. Bu kanun çok önemli. Kıyı kanunu, kıyı hukuku. Bunun iyi bilinmesi gerekir. Hukuki sürecin yürütülmesi açısından. Özetle şunu demek diyebiliriz. Hukuki mevzuat kısmında kafamız gerçekten karışıyor. Çoğu zaman projeyi belirleyen asıl nokta türbinin denizde kurulması değil aslında. Kıyıdaki bağlantı tesislerinin hukuken kurulup kurulmayacakları. Yani bu bağlantılar sağlanmadan santral denizde hazır olsa bile işletmeye
1: Aslında
0: geçmedikten
1: denize
0: sonra
1: giden yol
0: ne anlamı
1: kıyıdan
0: var?
1: geçiyor,
0: Yani
1: evet.
0: işletmeye geçilmesi için de bu mevzuatların düzgün yapılması, yatırımcının teknik bir projeyle birlikte hukuki süreci de çok iyi bilmesi gerekir.
1: Evet. Hangi izinleri alması gerekiyor yatırımcının?
0: İzinler tabii izin süreci çok kapsamlı. Projeyi en çok yıpratan izin aşaması. Öncelikle birçok tabii izin aşaması var. Alan uygunluğu ve tahsisle başlamak istiyorum. Bu en baştaki konu. Bir deniz alanının enerji üretimi yapılacak, tesis kurulacak, elverişinin değerlendirilmesi lazım.
1: Evet.
0: Burada deniz ulaşımı, balıkçılık, güvenlik alanları, kıyı bağlantısı hep beraber düşünülmesi lazım. Mesela balıkçılık yapılan bir kıyıda deniz üstü rüzgar kurulması çevresel etki bakımından çok mümkün olmuyor. O yüzden alanı belirlerken bunların hepsine bakılması lazım ve burada proje sahası da hukuken bunlar tahsis olmazsa alan belirlemse netleşmez. Yani
1: Evet.
0: projenin netleşmesi için.
1: Peki yani kuzey ülkelerini konuştuk, Hollanda'yı, Danimarka'yı ama
0: İzin süreçlerini buyurun lütfen.
1: bu Türkiye'de deniz üstü rüzgar santralleri açısından durum nedir? Fiilen bir işletme kuruldu mu veya kurulması kararlaştırıldı mı?
0: Türkiye'de henüz bir deniz üstü rüzgar santrali kurulmadı.
1: Evet.
0: Bugüne kadar olan bir santralimiz yok. Yani tabii santral kurmak mümkün hukuken Türkiye'de. Yanlış anlaşılmasın dinleyicilere. Ancak birçok aşama olduğu için biraz önce izinlerden bahsettik. Geri de
1: Evet.
0: döneceğiz
1: Tekrar
2: izinlere.
1: dönelim lütfen, evet.
0: Birçok aşama var çözülmesi gereken ve kıyı hukuku gibi çevresel izinler gibi alan tahsisi gibi şebeke bağlantısı gibi bunlar çözülmeden biraz açıkçası Türkiye'de deniz üstü rüzgar santrallerinin kurulması kafayı karıştırıyor. 2018'de bahsetmek gerekirse ilk YEKA ihalesi düzenlendi aslında
1: Evet.
0: bununla ilgili. Ancak tabii burada sahalarda yetersizlikler nedeniyle sonuçlanmadı. Ama hedeflenen şu: Gökçeada, Bozcaada ve Edremit, özellikle Edremit açıklarında offshore sahasına ilişkin

0: İç deniz olması sebebiyle en uygunu Marmara olarak değerlendiriliyor. Ama diğer denizlerimizde de mümkün olabilir. Karadeniz'i bilmiyorum, çok fazla dalga var. Rüzgar
1: Evet.
0: enerjisi için teknik açıdan belki teknik bir arkadaşımız olsa daha iyi
1: Evet,
0: anlatacak.
1: ama Kuzey Denizi de aslında son derece dalgalı, sert bir deniz, ama Kuzey ülkeleri kurduğuna göre Karadeniz'de de mantıken kurulması
0: Mantıken kurulabilir. Teknik açıdan
1: olabilir gibi
0: değerlendirilebilir.
1: geliyor. Evet.
0: Peki tekrar izinlere dönelim mi Ebru Hanım? Tabii ki
1: Yatırımcılar, düşünen yatırımcılar varsa.
0: izinlere tekrar dönmek gerekirse alandan bahsettik. Ön lisans ve lisans süreci. Bu da çok uzun süren bir süreç. Yani bazı özellikle büyük yatırımlarda. Şimdi ön lisans dinleyiciler için küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Projenin geliştirilme aşaması. Burada yatırımcı izinleri toplar, teknik çalışmasını yapar, sahayı hazırlar. Lisans ise tesis tamamlandıktan sonra elektrik üretimine geçilir. Lisans da bu şekilde. Bunun tabii kuruldan alınması gerekiyor. Teknik değerlendirme yapılıyor. İkinci izin süreci bu. Yine türbinlerin yeri, deniz derinliği, rüzgar verisi gibi, kablo güzergahı, şebeke bağlantısı gibi değerlendiriliyor. Burada proje yani güvenli ve verimli kurulabilir mi? Asıl ona bakılıyor. Buradaki teknik veri çok önemli. Güvenli ve verimli değilse zaten projenin kurulması çok da bir anlamı olmuyor. Biraz önce Karadeniz dedik.
1: Evet.
0: Onun bu teknik veriyle belki değerlendirilmesi gerekebilir. Bir de ÇED var. ÇED, çevresel etki değerlendirmesi.
1: Evet.
0: Bu santraller şimdi deniz ekosistemi üzerinde tabii ki etkili. İşte deniz kuşları, göç yolları, balık popülasyonları, dip ekosistemleri, gürültü, titreşim, aklımıza gelenler, görsel etki gibi etkiler değerlendiriliyor
1: Evet.
0: burada. Bunlar etkiliyor çünkü. Ayrıca kıyıya çıkan kablolar ve karadaki bağlantı yapıları da çevresel etki doğuruyor. Çevresel etkinin de bu yüzden değerlendirilmesi önemli. Kıyı ve imar bağlantıları için izinler var. Bu da önemli. Her ne kadar türbin denizde de olsa kara tarafındaki altyapı için ayrıca bir imar planı, bir ruhsat gerekli. Burada imar kanununa gene gidiyoruz. Denizdeki tesis ile karadaki bağlantı ayrı ayrı hukuki incelemeye tabi olabiliyor. Yani denizde türbin var, olay bitti değil. Karadaki farklı, denizdeki farklı değerlendirilebiliyor. Gerekirse kamulaştırmalar ve itfak işlemleri de izinler içinde sayabiliriz. Tabii burada yatırımcıyı bu izinler zorluyor mu? Asıl önemli
1: Evet,
0: olan
1: evet.
0: yatırımcı için belki bunda konuşmakta
1: Evet,
0: fayda
1: hukuki
0: var.
1: riskleri de sormak istiyorum. Evet.
0: Şimdi bu izin zinciri aslında projenin hukuken ve teknik olarak doğru ve güvenli ilerlemesi için zorunlu. Yani bizim bir mevzuatımız var ve bunun için bunların alınması gerekiyor. Çünkü enerji üretim tesisi çok hassas bir alana, yani deniz ve kıyı rejimlerine müdahale ediyor. Yani bunlar çok hassas. Ve hukukun burada amacı yatırımı engellemek değil aslında.
1: Evet.
0: Yani burada kamu yararı, çevrenin korunması, kıyı rejimi ve teknik güvenlik arasında denge kurmak. Hukukun amacı bu. Bu şekilde bahsedebiliriz. Yatırımcıyı da zorladığı gerçeğini de zaten anlattıklarımızdan kendiliğinden çıkıyor
1: Evet,
0: açıkçası.
1: evet. Yani bir yatırım yapmak için risk de almamız gerekiyor
0: Ama
1: ama
0: güvenli gitmek gerekir.
1: bunun
0: Benim
1: aslında risk olmadığını
0: risk
1: düşünerek,
0: olmadığını
1: evet, kamu yararının öncelendiğini düşünerek zaten niyetimiz, amacımız da temiz enerji ve dolayısıyla kamu yararıysa aslında ortak yere
0: güvenli gitmek
1: çıkıyor, değil mi?
0: gerekiyor
1: Evet.
0: kesinlikle. Sonrasında sıkıntı çıkmaması için güvenli gitmek gerekiyor.
1: Peki bu hukuki süreç yatırımın geri dönüş süresini etkiler mi? Evet dedik, kamu yararı dedik ama çok uzar mı bu hukuki süreç?
0: Tabii bu santrallerin geri dönüş süresi teknik üretim kapasitesi kadar hukuki süreçlerde etkiliyor. Yani hukuki süreç ve teknik süreç geri dönüşü etkiliyor. Çünkü izinlerin uzaması, mesela dava süreçleri ve ruhsat gecikmeleri projenin işletmeye geçişini geciktiriyor. Bu da dolayısıyla geciktirmiş oluyor. Zamanla ilgili bir geciktirme var. Çünkü mantıken de zaten işletme ne kadar geç başlarsa yatırımında kendini amorti etme süresi o
1: Evet.
0: kadar geç
1: Gecikir,
0: olacaktır.
1: evet.
0: Yani biraz amorti etmesi için yatırımın erken başlaması gerekir. Ayrıca yatırım bunlar da maliyet sadece türbinlerden de ibaret değil. Yani sadece türbini aldım, maliyeti yaptım diye bir şey yok. İzin süreçleri, çevresel değerlendirme, kıyı bağlantıları, şebeke bağlantısı hepsi toplam maliyetin bir bölümünü oluşturuyor. Bunların hepsini bu süreçte, izin süreçlerinde de maliyet var, planlama aşamasında da var, şebeke bağlantısında da var. Hepsini bütün olarak düşünmek lazım. Denize türbünü yerleştirdim, benim maliyetim bitti olayı olmuyor. Bu da bir yine güvenli gitmek açısından...

0: bilmek açısından, öngörülebilirlik açısından önemli. Yani hukuki süreç ne kadar sağlıklı ilerlerse, hızlı ilerlerse de yatırımın geri dönüş süresi o kadar hızlı oluyor açıkçası.
1: Peki Türkiye ile ilgili bir öngörünüz olabilir mi? Ne zaman başlar? Bir tabii ki hukukçusunuz, bir enerji uzmanı değilsiniz ama tüm bu bilgileriniz doğrultusunda böyle bir yatırıma Türkiye ne zaman geçebilir?
0: Şöyle zaten biraz önce de konuştuğumuz gibi 2035'e kadar güzel yatırımlar bekleniyor. Ve önümüzdeki şeylerde yıllarda bir YEKA ihalesi bekleniyor. Tabii bunlar sadece anlatılanlar, istenilenler, hedeflenenler. Ama Türkiye çok uzak değil. Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar da var. Bakanlık çok önemli çalışmalar yapıyor. Çünkü gerçekten kara rüzgarına göre deniz rüzgarı çok önemli. Verim açısından çok önemli. Evet, maliyetler belki daha yüksek ama onun maliyeti alacağımız verimi, üreteceğimiz enerjiyi, Türkiye'nin geleceği daha önemli. O noktada da çalışmalar yapılıyor. Özellikle Marmara Denizi'nde. Saros, Gökçeada, Bolcaada gibi biraz önce saydığımız yerlerde bununla ilgili ciddi çalışmalar var ve çok uzak olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Biliyoruz. Çünkü nükleer enerji artık çok
0: Evet,
1: az kaldı.
0: evet.
1: Deniz üstünden de
0: Deniz
1: inşallah
0: üzerinden
1: enerji,
0: de
1: evet,
0: enerjimizi
1: inşallah en kısa
0: inşallah.
1: zamanda elde edebiliriz. Peki diyelim ben bir yatırımcıyım. Deniz üstü rüzgar projesi geliştirmek istiyorum. Bana ne söylersiniz Ebru Hanım?
0: Evet,
1: Önerileriniz ne bana?
0: tabii ben net olarak şunu söyleyebilirim bir yatırımcıya. Deniz üstü rüzgar projesi sadece enerji yatırımı olarak görmemesini. Enerji hukuku gibi, kıyı hukuku gibi, çevre hukuku gibi pek çok hukuk dallarıyla beraber bir hukukçu olmamın belki bunları daha net söyleyebiliyorum. Birlikte çok riskli bir hukuki proje olarak düşünmelerini. Yani çıktıkları yolda bunları da bilmelerini ve daha kolay ilerlemelerini ve aşamaları daha kolay atlatmalarını. Çünkü deniz üstü rüzgar temiz enerji üretim bakımından çok önemli bir fırsat. Ve hukuken de çok aşamalı bir süreç. Bunu da bilmelerini isterim açıkçası. Bu alanda da başarı neyle gelir derseniz doğru alan seçimiyle ve izin zincirinin biraz önce bahsettiğimiz eksiksiz kurulmasıyla gelir diyebilirim.
1: Belki ön bir araştırma yapmak gerekiyor.
0: Evet.
1: Böyle çok gözü kara girmemek gerekiyor, değil mi?
0: Evet, evet.
1: Sıralamalara göre
0: Sonradan
1: tüm
0: sürprizlerle
1: evet.
0: karşılaşmamak adına, aşamaların daha kolay atlatılabilmesi adına hem teknik hem hukuki zincir hem idari aşaması hepsinin birlikte gitmesi daha keyifli olacaktır.
1: Hocam sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var mıydı? Sormak istediğiniz?
2: Yok, gayet Ebru Hanım net, güzel bilgiler verdi. Kendisine de
0: Ben
2: teşekkür
0: teşekkür
2: ediyoruz.
0: ederim.
2: Evet.
1: O zaman bu hafta programımızın sonuna geldik.
0: Çok
1: Çok
0: teşekkürler.
1: teşekkür ediyoruz Ebru Hanım verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyenlerimiz, Enerji Masası'nda bu hafta deniz üstü rüzgar santrallerini, dolayısıyla yine temiz enerjiyi konuştuk. Konuklarımız avukat Ebru Seyrek'ti. Çok teşekkür ediyoruz Ebru Hanım
0: Ben
1: size.
0: teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
1: Ve her zaman olduğu gibi Ankara Politikalar Merkezi üyesi Sayın Hasan Kalbalat'tı. Teşekkür ediyoruz
2: Ben
1: hocam.
2: de teşekkür ederim.
1: Haftaya yeni bir programda inşallah tekrar görüşmek üzere. Değerli dinleyenler, programı Hasan Kalbalat hazırladı. Yapım sorumlumuz Vilda Üstündaydı. Teknik masada Melih Demirezer bizlere yardımcı oldu sizlere sesimizi ulaştırmakta ve mikrofonda spikeriniz ben Meltem Kuyucu size sunmaya çalıştım programı. Haftaya yeni bir konuda yeni bir konukla görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. İyi günler.
3: Enerji Masası.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Evvel zaman gezginiyle birlikte yüzyıllar öncesinin Türkiye'sinde küçük bir gezi yapmaya ne dersiniz? Binlerce yıl sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu, tarih boyunca gezginlerin uğrak yeri olmuş. Kimi görevli olarak Türkiye'ye gelmiş, kimi ise sadece macera uğruna bu topraklarda dolaşmış seyyahların deneyimlerini anlattıkları seyahatnameler şimdi dile geliyor. Her bölümünde farklı bir seyyahla yol arkadaşı olacağınız Evvel Zaman Gezgini size her cuma Türkiye saatiyle 16.05'te tarih ve kültürle dolu renkli bir yolculuk vaat ediyor. Eğer kaçırırsanız üzülmeyin, her pazartesi Türkiye saatiyle 9.05'te ya da her salı 21.05'te yayının tekrarını dinleyebilirsiniz.

Türkiye'nin dış politikadaki yolculuğuna tarihin dönüm noktaları üzerinden ışık tutuyoruz. 18. yüzyılın sonlarından bugüne uzanan kritik diplomatik kırılmalar, dünya dengelerini değiştiren hadiseler ve bu sürece yön veren isimler bu programda. Kalem ve Kılıç Hariciye Sohbetleri her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda'yla değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Türkiye'de saat 16.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
0: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Türkiye'nin en uzun metro hattı bugün hizmete açılıyor. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16'da Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u da kabul edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran bugün açılışı gerçekleştirilecek Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattına ilişkin sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Duran mesajında bu dev eser yerli ve milli teknolojisi, sürücüsüz sistemi ve güçlü altyapısıyla Türkiye yüzyılının ulaştırma vizyonunu yansıtıyor ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının, CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası'nda Paraguay ile mücadele edecek olan milli takıma yayınlanan bir kliple destek verdi. Bakan Çiftçi klibi, "Bir yenilgiyle yol bitmez" mesajıyla paylaştı. Emniyetten jandarmaya, sahil güvenlik komutanlığından AFAD'a kadar, hatta sınır kapılarında görevli olan tüm personelimize kadar bakan

0: Hasan Çiftçi, "Haydi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle" diyerek destek verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. "Kimse hukukun dışına çıkamayacak" dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bakan Kurum, "Koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz" dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yaşanan yağışların barajların doluluk oranını etkilediğini söyledi. İçme suyunda sorun yaşanmayacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı %81,5 dedi. Bakan Yumaklı, Kayseri'deki Erciyes Zirvesi'nde konuştu. Türk girişimcileri 24-26 Haziran'da düzenlenecek WMAC Future 2026'da küresel yatırımcılarla buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Avrupa'nın bu en büyük teknoloji, yapay zeka ve dijital inovasyon etkinliğinde Türkiye'yi temsil edecek. İtalya'daki etkinlikte Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemi de tanıtılacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün yapılması planlanan müzakereler iptal edildi. Müzakere bilmecesi sürerken karşılıklı açıklamalar dikkat çekiyor. ABD Başkanı Trump, "İran koşulsuz teslim oldu sayılır" dedi. İran'da "karşı taraf anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz" ifadesini kullandı. ABD-İran mutabakatında Lübnan'a da saldırıların durması koşuluna rağmen İsrail vazgeçmedi. Ülkenin güneyini ve doğusunu bombalamaya devam etti. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kişi hayatını kaybetti. İsrail'e aşırı sağcı bakanlar Lübnan'a yönelik saldırıları artırma açıklaması yaparken Fransa'dan İsrail'e sorumlu davranma çağrısı geldi. Ve spor, Fili'nin sultanları Fransa'ya set vermedi. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki ikinci maçında Fransa'yı 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe-Beko 2-1 önde olduğu seride bugün saat 20'de Beşiktaş Gene konuk olacak. Sarı lacivertliler maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilade edecek. Hava durumuna gelince, güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28, Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tren 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27 ve çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris'e 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Değerli dinleyenler, Ankara Verici İşletmeleri Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Emirler Kısa Dalga Radyo Verici İstasyonu'nda 19.06.2026 tarihinde Türkiye saatiyle 9-17 saatleri arasında planlı enerji kesintisi yapılacaktır. Bu nedenle söz konusu saatlerde kısa dalga radyo yayınımız olmayacaktır. Yayınlarımızı uydu ve internet üzerinden dinlemeye devam edebilirsiniz.

0: Evvel zaman gezgini.
1: Bir adam düşünün. Hayatını sözcüklere adamış, kitapların arasında yaşayan, yeni diller öğrenebilmek için yıllarını harcamaktan çekinmeyen biri. Bugün 17. yüzyılın en ilgi çekici seyyahlarından ve Doğu kültürünün Avrupa'da tanınmasını sağlayan en önemli kişilerinden biri olan Antoine Galland'la yol arkadaşlığı yapacağız. 1670 yılında İstanbul'a gelen Antoine Galland'ın en önemli özelliği Osmanlı dünyasına yalnızca uzaktan bakan bir Avrupalı olmamasıydı. Nasıl mı? Yola çıkalım, siz de anlayacaksınız. ...1646 yılında Fransa'da

küçük bir kasabada dünyaya gelen Galan, çocukluk yıllarından itibaren aldığı eğitimle eski Yunanca, Latince ve İbranice öğrenmeyi başarır. Daha sonra eğitimine Sorbonne Üniversitesi'nde devam eder. Burada Arapça ve Farsça öğrenir, İbranicesini geliştirir. 1670 yılında 14. Louis'nin kapitülasyonları yenilemek üzere görevlendirdiği elçinin sekreterliğinde Osmanlı İmparatorluğu'na gönderildiğinde Antoine Galan henüz 24 yaşındadır. Bir diğer görevi de elçi hesabına Kralın ve Maliye Bakanı Colbert'in kütüphanelerini zenginleştirmek için gittiği yerlerden el yazmaları toplamaktır. Bu nedenle görev yeri İstanbul olmakla birlikte farklı şehirlere de gönderilecektir. İstanbul'daki ilk aylarında yapacak çok işi vardır. Bu yüzden araştırma yapmaya zaman bulamaz. Bu kadar farklı bir ülke ve kültürle karşılaşmak onu fazlasıyla şaşırtmıştır. İstanbul'da bulunduğu dönemde Fransızlar Beyoğlu'nun en kalabalık topluluğudur. Ancak Galan bu topluluk içinde zaman geçirmekle yetinmez, dönemin İstanbul, Edirne ve adalardaki Osmanlı yaşamını da yakından izleme imkanı bulur. Çevresinde duyduğu sözcüklerden hiçbir şey anlamamak, bu yeni ülkeyi ve halkını anlamak konusunda biraz umutsuzluğa kapılmasına yol açar. Boş zamanlarında Doğu uygarlıklarını incelemeye başlar ve hayran olur. Genç yaşlarından itibaren farklı dilleri öğrenmeye ve konuşmaya büyük çaba harcayan ve bunda da başarılı olan Galan, Türkçeyi de öğrenmeye kararlıdır. O, diğer birçok Avrupalı gezginden farklı olarak Osmanlı toplumunu içeriden anlayabilmek için sistemli bir şekilde Türkçe çalışır. Bu insanların tarihini, geleneklerini, düşünce dünyalarını tercümanlardan öğrenmem mümkün değil. Türkleri ancak Türkçe kaynakları okuyup onlarla konuşarak tanıyabilirim. Onlarla dostluk kurup sohbet edebilmek için Türkçe öğrenmem şart. Galan, Türkçe öğrenmek için diplomatik işlerde çalışan deneyimli Rum tercümanlardan dersler alır. Fransa'nın Osmanlı topraklarında görev yapacak tercümanlar yetiştirmek için kurduğu Dil Oğlanları Okulu'nun Türkçe öğretmenleriyle çalışır. Türkçesini geliştirmek için en önemli yöntemi ise sürekli halkla iletişim kurmaktır. Özellikle kapalı çarşıdaki kitapçılar arasında saatler geçirir. Türkçe eserler satın alır, sözcükler ve gramer kitapları toplar. Bu kitaplar arasında çok sayıda el yazması da bulunmaktadır. İstanbul'da en sevdiğim yer bu Bedesta. Buradaki canlılık, çeşitlilik hiçbir yerle kıyaslanamaz. Kapalı çarşının neredeyse bütün genç kitapçılarıyla dost oldum. Mümkün olsa onlarla bütün gün sohbet edebilirdim. Araştırmalarım için en büyük desteği bu güzel dostlar veriyor bana. O dönemde Avrupalı bir koleksiyonerin Osmanlı sahaflarından kitap alması hiç de kolay değildir. Çünkü buralardaki dini veya kültürel kitapların yabancılara satılması kötü bir davranış olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden İstanbul sahaflarındaki kitap alışverişleri sadece basit bir maddi pazarlık yoluyla yapılamaz. Yabancılara şüpheyle yaklaşılan bu ortamda Galan'ın istediği kitaplara kavuşması, onun doğu dillerine olan hakimiyeti ve satıcılarla kurabildiği iletişim sayesinde

0: nadide eserlerden biri, günümüzde Fransa Milli Kütüphanesi'nde korunan, Uygur alfabesiyle yazılmış ve nefis minyatürlerle süslenmiş bir Miraçname el yazmasıdır. Ama elbette Antoine Galland'ın dünya edebiyatına en büyük armağanı Binbir Gece Masalları olmuştur. Bu süreç, arkadaşının Galland'a Orta Çağ'a ait Suriye kökenli 4 ciltlik eski bir masal yazması yollamasıyla başlar ve genç adam metni Fransızca'ya çevirmeye koyulur. Aslında Galland için bu çalışma çok değer verdiği akademik ve tarihi araştırmaları yanında sadece boş zamanlarında oyalandığı bir uğraştır. Ancak sonunda ortaya çıkan eser, Batı'nın Doğu'ya olan bakış açısını kökünden değiştirir. O döneme kadar Batı'da daha çok korku ve antipatiyle bakılan Müslüman Doğu imajı, bu masalların içerdiği zenginlikler ve sevimli yönler sayesinde kırılır ve Doğu dünyası ilk defa bu denli olumlu bir yönde açılmış olur. Peki Galland bundan memnun mudur?
1: Yıllarca emek verdiğim yüzlerce sayfa ciddi ve akademik çalışmalarım bu kadar değer görmedi. Halkın bu tür basit ve önemsiz edebi eserlere bu kadar fazla ilgi göstermesi anlaşılır gibi değil.
0: İstanbul'daki çalışmaları devam ederken 1672 yılında Fransız elçisiyle birlikte yeni kapitülasyonların müzakeresini izlemek üzere Edirne'ye gider Antoine Galland. Burada Osmanlı İmparatorluğu'nun ordugahında bulunur ve gördüğü ihtişamdan çok etkilenir.
1: Ordugahta yolculuğun rahatı için gerekli tüm mesleklerden insanlar var. Öndeki subaşıyla 150 kadar yeniçerinin ardından fırıncılar yaptıkları ekmekler ve böreklerle birlikte geliyorlar. Öküzle çekilen buğday yüklü bir de arabaları var. Zanaat kahyaları arkadan yürüyor. Sonra başlarında soğan tabelası taşıyan bahçıvanlar yürüyor. Meyvecilerin arkasından da etrafa helvalar saçan helvacılar geliyor. Bunları bir yeniçeri bölüğü izliyor. Sonra pamukçular, silah parlatıcıları, şamdancılar, kürkçüler, pabuççular, kahveciler, türbancılar. Sayıları herhalde 3000'i geçiyor bütün bu insanların. Aralarında çok az Türk var. Çoğu Rum, Ermeni ve Yahudi. Askerlerin hemen hepsi ateşli silah taşıyor. Ama o kadar kötü ateş ediyorlar ki insan onları görünce acıyor.
0: Galland, 4. Mehmet'in Edirne'den ayrılma merasiminin gördüğü en görkemli manzara olduğunu söyler.
1: Romanlarda okuduklarım bu ihtişam yanında pek sönük kalıyor. Bu merasimin hayatımda gördüğüm en güzel şey olduğunu söyleyebilirim. Anlatmaya sözcükler yetmez. Fransa'dan başka hiçbir Avrupa sarayı böyle bir şeyi başaramaz.
0: İmparatorluktaki bütün kutlamalar göz kamaştırıcıdır aslında. Kamaniçe Kalesi'nin fethi dolayısıyla düzenlenen şenlikleri ayrıntılı olarak günlüğüne yazar Antoine Galland.
1: Sabahın erken saatlerinden itibaren Topkapı Sarayı'ndan toplar atılmaya başladı. Saray dairesine parlak altından sancaklarla kırmızı beyaz büyük bayraklar asılmıştı. Akşam limandan saraya kadar uzanan sahil şeridi boyunca zeytinyağlı bezler yakılarak etraf aydınlatıldı. Tophane'den, Kız Kulesi'nden, Tersane'den, Boğaz'daki kalelerden atılan büyük toplar gecenin karanlığında büyük bir velvele kopardı. Deniz üzerinde yakılan mehtap fişeklerinin manzarası görülmeye değerdi.
0: Türkiye'ye ilk gelişinde 5 yıl kalan Antoine Galland, 1675'te Paris'e döner. 1677'de yeniden Türkiye'ye gelir. Bu kez bir yıl kalır ve İzmir'e de uğrar. İki zengin sikke koleksiyoncusu rahip, onu kendileri için sikke ve el yazması tarihi kitaplar almak üzere göndermişlerdir. Böylece Galland, ticaretin, farklı milletlerin, salgın hastalıkların ve eski çağlardan kalıntıların iç içe olduğu İzmir'de 5 aydan fazla

0: fazla kalacaktır. Bu yolculuğu sırasında korsanların saldırısına uğramak onu bir hayli korkutur. Ama yolculuk sonunda tüm güzelliğiyle karşısına serilen İzmir'i görünce korkusunu unutur.
1: Bana öyle geliyor ki bu kent diğer şehirlere örnek olsun diye yapılmış. Onunla gurur duymak için ne ünlü bir ozan veya bu kentin sakini olmaya ne de onu övmek için yapmacık nedenlere ihtiyaç var. İzmir, deniz kıyısı boyunca güzel bir çiçek gibi yayılır. Hangi ressamın kalemi bütün bu güzellikleri resmedebilir? İzmir, sanki bir bayram kutluyormuş gibi her zaman süslü ve gösterişlidir.
0: Türkçeyi daha aktif kullanabilmek için Fransızların kaldığı otele değil, deniz gören bir hana yerleşir Galan. Ancak kısa bir süre sonra kentte vebanın arttığı haberi duyulur ve Fransızların bulunduğu daha güvenli bir mekana geçmek zorunda kalır. Veba, İzmir'in en büyük dertlerinden biridir. Kentte her yıl en az 100 kişi bu hastalık yüzünden ölmektedir.
1: Türkler vebadan korkmuyorlar nedense. Bu salgın hastalıktan kaçmak gibi bir kaygıları yok. Geçenlerde vebadan ölen birinin dükkanına koşarak gelen insanları görünce şaşkınlıktan ağzım açık kaldı. Kendilerini hiç sakınmadan vebalı ölüyü hep birlikte tutup omuzlayarak götürdüler.
0: Galan, İzmir halkından söz ederken Türklerle Fransızlar arasında karşılaştırmalar da yapar. Türklerin sakal bırakıp saçlarını kazıttıklarını ama başlarının hep kapalı olduğunu söyler. Dikkatini çeken şeylerden biri de Türklerin hiç tükürmemesi. Aksine Fransızların ise sık sık tükürüyor olmasıdır. O dönemde birçok milletin yaşadığı İzmir'de Hristiyanlar sadece bir mahallede yerleşmişlerdir. Kentte Türkler, Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve Avrupalı tüccarlar birlikte yaşamaktadır. Farklı dillerin birbirine karıştığı sokaklar ona zaman zaman Babil Kulesi'ni hatırlatır. Din adamlarından vergi alınmadığı için din adamı olmadığı halde onların kıyafetiyle dolaşan Rumlardan söz eder. Kentin biraz dışında tarımla uğraşan Türklerin yoksulluğuysa Galan'ı derinden etkiler. Galan'ın İzmir'e bakışı sıradan bir gezginin gözlemlerinin çok ötesindedir. O, gördüğü her yapıyı eski kaynaklarla karşılaştırmaya çalışır.
1: Kadife Kale çevresinde dolaşırken eski tiyatroyu ve stadyumu aradım ama pek fazla bir şey kalmamış. Bir zamanlar kentin görkemli yapıları olan tiyatro ve stadyum artık yok. O tarihi taşlar yeni binaların yapımında kullanılmış ne yazık ki. Sokaklarda, evlerin duvarlarında ve hanlarda antik çağlardan kalma sütunlar, taşlar ve mimari parçalar var.
0: 1679 yılında Doğu Hindistan şirketi desteğiyle antika eserler toplamak üzere üçüncü kez Osmanlı topraklarına gelir Antoine Galan. Yaklaşık 9 yıllık bu seyahatinde Anadolu'yu, Suriye'yi ve Mısır'ı da gezer. İzmir'e 1688 yılında son gelişinde şehre büyük zarar veren 16 bin kişinin ölümüne, İzmir Kalesi'nin yıkılışına neden olan Büyük İzmir depremini yaşar. Enkaz altından çıkarılan ve hayatını zor kurtaran Galan, birçok el yazması ve özel notlarını toprak altında yitirir. Depremin ardından Fransa'ya dönen Galan'ı diğer seyyahlardan ayıran en önemli özellikleri titiz ve ayrıntıcı yaklaşımı, tarihi vesikalardan ve resmi belgelerden yararlanması, kitabe, eski para ve yazma eserleri okuyabilmesi ve yerel dilleri bildiği için gezdiği yöredeki insanlarla aracısız konuşmasıdır. Bir Fransız aydınının dediği gibi Galan, görmek, öğrenmek, anlamak, not etmek ve başka insanlarla paylaşmak üzere yanıp tutuşan bir adamdır.
2: Evvel Zaman Gezgini.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Güçlenen Türkiye'nin güçlü sesi. Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz. Zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. Macaristan'dan Lakati Peter'in mektubuyla başlıyoruz. Ben size Macaristan'ın Zokolya şehrinden yazıyorum. Yayınlarınızı büyük bir memnuniyetle ve dikkatle düzenli olarak takip ediyorum. Vatikan Radyosu ve Çin Uluslararası Radyosu dışında sadece siz Macarca yayın yapıyorsunuz. Yayınlarınız sayesinde Türk kültürü, tarihi ve yaşam biçimi hakkında pek çok ilginç şey öğreniyorum. Aileme göre Türk kanı taşıdığım için de yayınlarınız benim için oldukça önemli. Annemin büyük annesinin adı ve soyadı Oli Ester'di. Anne tarafım bu ismin Türkçe Ali'den geldiğini söyler. Macaristan bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun bir parçasıyken Ali bir Türk askeriymiş. Zokolya veya civarlarında yaşamış. Askeri birlikler geri çekildikten sonra da orada kalmış. Bundan dolayı çok gurur duyuyorum. Sizlerin yayınları sayesinde Türk kimliğimi yeniden keşfettiğim için çok mutluyum. Kardeşlik duygularımla sizleri selamlarım.

ve Avusturya'dan Paul Geiger'dan bir mektup var. Almanca masasının değerli çalışanları, yayınlarınızı her zaman büyük bir zevk ve ilgiyle dinliyorum. Bugünkü Türkiye'de Turizm programınızda Mardin şehrini çok güzel bir şekilde tanıttınız. Hemen şimdi orada olamamak çok üzüntü verici. Neredeyse bavullarımı toplayıp Mardin'e uçmak istiyorum. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan göndermiş olduğunuz zarfların üzerindeki bazı pullarda Mardin'in silüeti bulunuyordu. Bu fotoğraf beni o kadar etkilemişti ki gidip bu şehirle ilgili bir kitap almıştım. Selam ve sevgilerimle. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

0: Dünyanın en kolay ulaşılır, en etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Rayların Belliği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Tarih yolculuğumuzda farklı bir istasyondan selamlıyoruz sizi. Her vagonun bir sırrı, her ray hattının bir hafızası var düşüncesiyle yola çıktığımız Rayların Belleği programımız başlıyor. Ben Yasemin Pamukçu. Bugün günlük yaşamın kahramanları, banyo hatlarının mirası ve geleceğini konuşacağız. Demir ağlar bir kentin sadece coğrafyasını çizmez, onun ruhunu, sabrını ve hikayesini de birbirine bağlar. Banyo trenleri her sabah kentin çeperlerinden merkezine umut, emek ve insan taşıyan sessiz nehirlerdir. Bugün o soğuk çeliğin üzerinde yükselen sıcak hayatlara, geçmişin silinmez izlerine ve yarının bizi bekleyen fütüristik ufkuna doğru geniş açılı bir bakış fırlatacağız. Zamanın peronunda yerleriniz hazırsa yolculuğumuz başlıyor. Yolculuğumuza kentin estetik ruhunu şekillendiren mimari dokuyla başlıyoruz kıymetli dinleyenler. Banyo hatlarından bahsettiğimizde zihnimizde yalnızca bir ulaşım ağı değil, kente vurulmuş kalıcı bir sanatsal mühür de canlanır.

İşçiliğe gösterilen saygıyı görürsünüz. Bugün kentsel dönüşümün hızla değiştirdiği şehirlerimizde bu mekanların hafızasını korumak hayati bir önem taşımaktadır. Çekiç seslerinin ve yükselen gökdelenlerin arasında bu istasyonlar kentin köklerine tutunma çabasıdır. Sosyologların kentsel dokuyu incelerken sıklıkla üzerinde durduğu bir kavram vardır. Zamanın verimli yönetimi. Modern çağ insanı saniyelerin kölesi yaptı. Büyük şehirlerde mesafeleri artık kilometrelerle değil, dakikalarla ölçüyoruz. Trafik yoğunluğundan bağımsız, rayların üzerinde kesintisizce akan bir hayat, insanımıza en büyük zenginliği, yani zamanı geri armağan eder. Bir banyo treninin dakikliği sayesinde kazanılan o kıymetli dakikalar, akşam yemeğinde bir araya gelebilen aileleri, çocukların yüzündeki tebessümü ve stresten arınmış bir zihni beraberinde getirir. Bu ulaşım biçimi, kentin merkezindeki o sıkışmış, maliyetli ve yorucu yaşam alanlarına alternatif sunarak, banyolarının kendi içindeki o sakin mahalle kültürünü de besler. İnsanımız gündüz şehrin ekonomik ve kültürel nimetlerinden faydalanırken, akşamları demir yollarının rehberliğinde kendi sıcağında o dingin yaşam alanlarına geri dönebilir. Bu denge, kentsel huzurun en temel anahtarlarından biridir. Bunun yanı sıra vagonların içi de kendi başına yaşayan, kentin genetiğini taşıyan benzersiz birer mikrokozmostur. Kapılar kapandığı andan itibaren dışarıdaki dünyanın o keskin sosyal hiyerarşileri, unvanları ve yapay sınırları birdenbire tüm önemini yitirir. Sınıflar, makamlar, lüks kart vizitler peronun soğuk betonunda kalır, içeri adım atıldığı an herkes sadece yolcu kimliğiyle eşitlenir. Aynı koltuk dizisinde kader birliği etmişçesine yan yana oturan insan manzaralarına bir bakın. Bir tarafta sabahın ilk ışıklarıyla dersine yetişmeye çalışan, önündeki nota dalmış bir üniversite öğrencisi, hemen yanında nasırlı elleriyle ceketinin düğmesini ilikleyen, fabrikadaki vardiyasına saniyeleri sayan bir işçi. Karşılarında tıp fakültesinin yoğun nöbetinden dönen yorgun gözlü bir hekim ve kucağındaki örgüyle zamanı ilmek ilmek dokuyan başka hiçbir ortak mekanında böylesine tezat ve bir o kadar da muazzam bir toplumsal çeşitliliği bu denli zarifçe, çatışmasızca harmanlanmış göremezsiniz. Vagonlar kentin en demokratik, en samimi sahneleridir. Omuz omuza yapılan bu yolculuklar bizlere unuttuğumuz bir hasleti yeniden hatırlatır. Birbirimizin yüzüne bakmayı, yabancının gözündeki insanı fark etmeyi ve toplumsal çeşitliliği doğal bir hayat akışı içinde kabullenmeyi. Sabahın sessiz mahmurluğu, akşamın yorgun iç çekişleri bu vagonların havasına karışır. Kentin bir ucunda mahrumiyet içinde saklı kalmış parlak bir zekanın, bir cevherin, şehrin tam kalbindeki büyük bir eğitim ya da çalışma imkanına erişebilmesini sağlayan şey, cebindeki o mütevazı tren biletinden başkası değildir. Demiryolu, fırsat eşitliğinin de raylar üzerindeki tecellisidir. Kentin kılcal damarlarından akan bu sessiz adalet, toplumsal barışın en güçlü teminatıdır. Tam da bu noktada yayın merkezimize ulaşan çok kıymetli bir dinleyici notunu kentin o canlı şahitlerinden birinin sesini sizlerle paylaşmak isterim. Aylin Hanım mektubunda bizlere şöyle seslenmiş. Fakülte yıllarım boyunca her sabah o hat üzerinde seyahat ettim Yasemin Hanım. Camdan izlediğim mevsimlerin değişimi, ağaçların sararıp yeniden yeşerdiğini görmek benim için okul derslerinden daha derin bir hayat dersiydi. Tren, evimle meşgalem arasında adeta kendime ait bir tefekkür alanıydı. Bugün kendi aracıma sahibim fakat ne zaman trafikte sıkışıp kalsam, o vagonlardaki dinginliği ve çeliğin raylarla buluştuğu o ahenkli sesi derinden özlüyorum. Aylin Hanım'a kentin hafızasına ışık tutan bu zarif hatırası için teşekkürlerimizi sunarız. Gerçekten de o ritmik ses
koca bir neslin hayat metronomunu oluşturmuştur. O ritimle büyüyen, o ritimle hayaller kuran ve

ritimle evinin huzuruna dönen milyonların ortak şarkısıdır bu. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda seyahatimiz kesintisiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi yüzümüzü kentin bugünkü sosyolojisinden tamamen ayırıp geleceğin o göz alıcı, teknolojik ve doğayla barışık ufkuna doğru çeviriyoruz. Zira rayların hikayesi bitmedi. Aksine yarının dünyasında çok daha hayati bir başrol oyuncusu olarak yeniden yazılıyor. Bugün şehir plancılarının bütünüyle üzerinde birleştiği tek bir gerçek var. Geleceğin akıllı şehirleri gücünü demir ağlarının esnekliğinden alacak. Geleceğin banyo hatları şehre tamamen entegre, yapay zeka algoritmalarıyla yönetilen ve baştan aşağı dijital bir çehreye bürünüyor. Gözlerinizi kapatın ve tahayyül edin. Çok değil, yakın bir geleceğin sabahındayız. Evinizden çıkıp istasyona doğru adımlarken akıllı telefonunuz ya da giyilebilir sistemleriniz sizin yerinize tüm kentsel organizmayla konuşuyor. Sizin için en uygun vagonu, o vagondaki anlık doluluk oranını, hatta perona ineceğiniz saniyeyi milimetrik olarak hesaplamış oluyor. Nesnelerin internetli teknolojisi sayesinde treninizle şehrinizdeki trafik sinyalizasyonları, diğer otonom araçlar ve lojistik ağlar eş zamanlı bir iletişim içinde çalışıyor. Seyahat süreleri insan hatasından arındırılmış bir biçimde hiçbir belirsizliğe ve gecikmeye mahal vermeyecek şekilde optimize ediliyor. Peki ya o vagonların içi nasıl bir çehreye bürünüyor? Gelecekte vagonlar sadece koltuklardan ibaret pasif mekanlar olmaktan çıkıyor. Gelişen malzeme bilimiyle birlikte tren camları birer şeffaf bilgi ekranına, yani arıtılmış gerçeklik panellerine dönüşüyor. Camdan dışarı baktığımızda yanından geçtiğimiz tarihi bir yapının kaçıncı yüzyılda yapıldığını, kentin o anki anlık hava kalitesi endeksini ya da varacağımız istasyondaki tiyatro oyunlarının bilet durumunu görebileceksiniz. Dahası bu vagonlar kentin hareket halindeki yeni sosyal alanları haline geliyor. Sessiz çalışma bölümleri, dijital kütüphaneler ve seyahat esnasında interaktif bilgi alışverişi sunan inovasyon köşeleri yolculuk kültürümüzü kökten değiştirecek. Ancak bu muazzam teknolojik devrimin en elzem, en hayati sütunu şüphesiz ki ekolojik sürdürülebilirliktir. Küresel iklim kriziyle amansız bir savaş yürüttüğümüz bu çağda kentsel ulaşımın karbon ayak izini sıfıra indirmek yarınlara, çocuklarımıza olan en büyük borcumuzdur. Geleceğin banyo trenleri, fosil yakıtları tamamen dünya tarihinden silen, gücünü %100 yenilenebilir enerji kaynaklarından, hidrojenden ve güneşten alan mühendislik harikaları olacak. Raylar üzerinde sürtünmesizce adeta bir bulut gibi süzülmesini sağlayan maglev, yani manyetik levitasyon teknolojisi hem enerji tüketimini asgariye indirecek hem de şehirlerdeki gürültü kirliliğini tamamen tarihe gömecek. Trenlerin frenleme esnasında ürettiği o devasa kinetik enerjisi ziyan edilmeyecek. Akıllı şebekeler vasıtasıyla istasyonların, hatta çevre mahallelerin aydınlatılmasında kullanılmak üzere şehir sistemine geri kazandırılacak. İstasyon binaları da bu yeşil dönüşümün bayraktarlığını yapıyor kıymetli dinleyenler. Yarının istasyonları sadece içinden geçilen transit beton kütleler olmaktan çıkıp kentin yeni yeşil kalpleri haline geliyor. Çatıları tamamen esnek güneş panelleriyle kaplı, yağmur suyuna %100 hasret ederek kendi ekosistemini besleyen, dikey tarım vahaları barındıran biyomimari yapılar bizleri karşılayacak. Tren hatlarının geçtiği o eski hat boylarıysa kentin ortasında birer beton yarası değil, biyoçeşitliliği koruyan, kuşların göç yollarını besleyen, endemik bitkilerin sığınağı olarak korunaklı, yeşil koridorlar olarak tasarlanıyor. İstasyondan adımınızı attığınız an sizi karşılayan entegre bisiklet yolları, elektrikli mikro mobilite istasyonları ve temiz enerjiyle çalışan otonom mahalle mekikleri, evinizle istasyon arasındaki o son metreyi bile pürüzsüz, doğaya sıfır zarar veren ekolojik bir zincire dönüştürecek. İşte demir yollarının geleceği, teknolojinin soğuk ve mekanik yüzünü değil, doğanın ve insanın o muazzam, sıcak uyumunu rayların üstüne taşıyacak. İşte kıymetli

dinleyenlerimiz. Tarihin o ilk mazi kokan, siyah dumanları gökyüzüne birer hüzün nişanesi gibi savuran kömürlü buharlı lokomotiflerden, geleceğin yapay zeka destekli, rayların üzerinde adeta bir bulut hafifliğiyle süzülen fütüristik ve manyetik yeşil trenlerine kadar uzanan bu devasa, bu muazzam döngüde, çağlar kabuk değiştirse, imparatorluklar yıkılıp yerine yepyeni dünyalar kurulsa, medeniyetler ve teknolojiler baş döndürücü bir sürate erişip zamanı bükse de asla esbabını değiştirmeyecek. Asırlara meydan okuyarak kentin tam kalbinde taht kuracak bir tek hakikat vardır. İnsan ve onun o hiç eskimeyen, hiçbir siber ağın tutsak edemeyeceği kadim duyguları. Yapay zeka sistemleri, otonom algoritmalar ve görünmez akıllı sensörler şehir hayatının o karmaşık sefer planlarını en kusursuz, en milimetrik, insan hatasından bütünüyle arındırılmış biçimde tanzim edebilir. Vagonlarımız küresel iklim krizine meydan okuyan, doğanın bağrından filizlenmiş gibi çevreye sıfır karbon bırakan birer fütüristik mühendislik harikası olarak inşa edilebilir. Pencerelerimiz bizi sadece dış dünya coğrafyasıyla değil, dijital evrenlerin en uç noktalarıyla buluşturan sanal gerçeklik ekranlarına da dönüşebilir ve araçlarımız metalin çelikle dansı eşliğinde muazzam, hayal sınırlarını zorlayan bir süratle akıp gidebilir. Lakin dostlar unutmayalım ki o soğuk demir hatların bağrında ve o vagonların sessizliğinde taşıdığı asıl, büyük ve o kutsal anlam, yani insanı insana, hayatı hayata kavuşturma gayesi hiçbir vakit eskiyen, modası geçen, teknolojinin soğuk dişlileri arasında ezilip giden bir mefhum olmayacaktır. İnsanoğlunun dehasıyla şekillenen o metal alaşım, o soğuk çelik ne kadar mesafeli ve sertse, o çeliğin üzerinde her sabah ve her akşam kesintisizce bir nehir gibi akan o mütevazı hayatlar, o vagonlarda taşınan umutlar, sancılı özlemler, kavuşma heyecanları ve gecenin karanlığında saklanan kırık dökük hayaller o kadar sıcak, o kadar kırılgan ve o kadar canlıdır. Yine bir akşamüstü kentin o gri, o yorucu siluetinin üzerinden sıyrılıp pencerelerden vagonun içine sarı bir ipek gibi süzülen o tanıdık, huzurlu gün batımını izleyen bir üniversite gencinin istikbale, hayata dair kurduğu o tertemiz, o büyük hülyalar yine o vagonların hafif beşik gibi sarsıntısında filizlenip boy verecek, büyüyecek. Gün boyu helal rızkı, çoluk çocuğunun geleceği için fabrikada, atölyede, büroda ter dökmüş, bedenindeki ve zihnindeki her bir hücreye kadar yorulmuş bir anne ya da babanın, kendi semtinin, onu hasretle bekleyen yuvasının, çocuklarının gözlerini yola diktiği o mütevazı mahalle istasyonunun ismini, perondaki o tok, o emniyet ve sükunet veren sesten duyduğunda hissettiği mübarek, o kelimelerle tarif edilemez eve dönüş huzuru, bundan 100 yıl sonra da bu toprakların mayasında, bu rayların üzerinde baki kalacaktır. Çünkü demir ağlar bir kentin coğrafi haritasında sadece A noktasıyla B noktasını birleştiren beton ve çelikten ibaret fiziki yollar değildir sevgili dinleyenlerimiz. Onlar kentin ruhunu gizlice besleyen, toplumu tüm farklılıklara rağmen tek bir potada eriten ve birbirine kenetleyen görünmez canlı sinir sistemleridir. Bizleri birbirini hiç tanımayan binlerce insanı aynı kader çizgisiyle birbirine sarsılmaz bağlarla bağlar. Farklı hayatları, farklı acıları ve sevinçleri tek bir kompartımanın havasında mühürler. Mesafeleri zamandan koparıp, yolları alelade bir yolculuk olmaktan çıkararak kutsal birer vuslata dönüştürür. Zaman ne kadar acımasız ve hızlı akarsa aksın, dünya ne kadar dijitalleşirse dijitalleşsin, bu kadim demiryolu mirası insan kalbinin çarptığı, bir gözün hasretle yol gözlediği her peronda, her küçük istasyonda, her sabahın şafağında ve her akşamın alacasında yeniden can bulacak, rayların üzerinde insanlığın nabzı olarak atmaya,
kıyamete değin devam edecektir. Tıpkı ruhumuzun en derin tellerini titreten, çeliğin sesini kelimelerle ebedileştiren ve rayların gizli şarkısını mısralara döken o derin sözlerde dile geldiği gibi. Demir ağlar kuşatır kentin yorgun telini. Raylar taşır ömrümüzün gelenini, gidenini. Her istasyon bir durak, bir duraklama hüzne. Vagonlar ayna tutar insanın iç yüzünü. Sabahın telaşıyla dolar boşalan peron, akşamın huzurudur yuvaya dönen vagon. Bir buharlı rüyadan süzülüp gelen yarın, sırrını saklar çelik o vefalı rayların. Zaman akar, değişir kentin koca çehresi, bitmez raylar üstünde ustatın hikayesi. Rayların izinde kah maziye daldık, kah istikbale yelken açtık. Rayların Belleği programımızın bu son durağında bizlere kulak verdiğiniz, anılarınızı ve gönül kapılarınızı açtığınız için hepinize en kalbi şükranlarımızı sunarız. Ancak yolculuğumuz burada tamamen bitmiyor. Gelecek hafta aynı saatte yeni bir özgürlük, trenler ve kadınların kamusal alana çıkışı başlığı altında Rayların Belleği programını konuşmaya devam edeceğiz. Rayların toplumsal dönüşümdeki o muazzam gücünü kadınların hayatına dokunan yönleriyle ele alacağız. Ben spikeriniz Yasemin Pamukçu. Programımızın hayata geçmesinde, sesimizi sizlerle pürüzsüzce ulaşmasında büyük emeği olan yapımcımız Mehmet Kasar'la birlikte hepinize sağlıklı, huzurlu ve esenlik dolu günler dileriz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun o güvenli limanında haftaya yepyeni bir içerikle farklı hatıra duraklarında yeniden buluşmak ümidiyle. Şehrin asil ritmini kaçırmayın ama ruhunuzun o sakin peronunu da daima muhafaza edin. Hoşça kalın.

0: Rayların Belleği. Hazırlayan Mehmet Kasar, seslendiren Yasemin Pamukçu.
1: Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Saz eserleri dinlediniz.
1: Bir belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
2: Türkiye'de saat 17.
3: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda şimdi haberler.
2: Ben Yasemin Pamukçu, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'nin içinden yükselen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye, bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye koltuk kapmaca, salon kapmaca oyunu oynayın diye seslendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu belirtti. Parti içi birliğe ve disiplin kurallarına vurgu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi, test sular durulmuyor. Partide mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay partisinden istifa ettiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Rae ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi ve jeopolitik gelişmeler ele alındı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri seçildi. Şehrin uluslararası tanıtımı İstanbul'da yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Belleği programında kütüğe bağlı 12 eseri olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş bu silsileye yeni bir nişan eklemiştir ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'ye gitti. Başkent Şam'da kalp hastanesini ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Suriye Sağlık Bakanı Musab Nizal El Ali ile de bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bu yıl yaşanan yağışların barajların doluluk oranını etkilediğini söyledi. İçme suyunda sorun yaşanmayacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı %81,5 dedi. Bakan Yumaklı Kayseri'deki Erciyes zirvesinde konuştu. Türk girişimcileri 24-26 Haziran'da düzenlenecek We Make Future 2026'da küresel yatırımcılarla buluşacak. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Avrupa'nın en büyük teknoloji, yapay zeka ve dijital inovasyon etkinliğinde Türkiye

0: Türkiye'yi temsil edecek. İtalya'daki etkinlikte Türkiye'nin dinamik girişimcilik ekosistemi de tanıtılacak. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'nda. İran 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin boğazdan çıkışı da sürüyor. Savunma alanında dünyanın en büyük şirketlerinden olan Baykar, Türkiye'de eğitim görecek Filistinli öğrencilere destek verecek. Baykar, Filistinli 200 yüksek öğrenim öğrencisinin eğitim, konaklama ve seyahat giderlerini karşılayacak. Ve spor, Ay Yıldızlı ekibimizin de yer aldığı Dünya Kupası D grubunda 2 maç var. Saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Sabah 6'da ise Türkiye Paraguay ile pozlarını paylaşacak. Her iki maç da TRT 1 ve TABİ'den canlı yayınlanacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Dünya Kupası'nda Paraguay ile mücadele edecek olan milli takıma yayınlanan bir kliple destek verdi. Bakan Çiftçi klibi, bir yenilgiyle gol bitmez mesajıyla paylaştı. Emniyetten jandarma, sahil güvenlik komutanlığı personelinden, AFAD'a hatta sınır kapılarına kadar herkesin top koşturduğu klipte Bakan Çiftçi, hadi bizim çocuklar, tüm Türkiye sizinle diyerek destek verdi. Hava durumuna gelince Türkiye ve bazı dış merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları. Güneşli olmak üzere Ankara 25, İstanbul 28. Lefkoşa 33, Kerkük 38, Amsterdam 21, Tiran 31, yağmurlu olmak üzere Bern 27, Brüksel 22, Kopenhag 19, parçalı bulutlu olmak üzere Viyana 28, Bakü 26, Stockholm 22, Sofya 27 ve çok bulutlu olmak üzere Berlin 26, Üsküp 30, Saraybosna 28, Paris ise 22 derece olacak. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda haberleri dinlediniz.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Türk Elinden Tart Elinden programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Havalar iyice ısınmaya başladı. Yine güneşli, sıcak bir Ankara gününde huzurlarınızdayız. Radyolarınızın başına, programımıza hoş geldiniz. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırlıyor. Teknik masada Ahmet Can Öztürk, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırıyor. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sesimizin ulaştığı her yere, gönül coğrafyamızın dört bir yanına, Türkistan'a selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Efendim, her zaman olduğu gibi yine kulaklarımızda iz bırakacak, gönüllerimize dokunacak güzel eserler dinleyeceğiz bugün. Müzikleri canlı icralarıyla sunacak kıymetli konuklarımız, tar sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu eski şefi Abdullah Alper Kurbani, garmon sanatçısı Rafik Askerzade, nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sağ olun.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu haftaki bölümünde Azerbaycan'ın yetiştirdiği büyük hanendelerden Azerbaycan halk sanatçısı Mensum İbrahimov'u ve Karabağ Muam grubunu konuşacağız. Müzik yolculuğumuza Mensum İbrahimov'un sesinden Karabağ zaferine ithaf edilen çok anlamlı bir eserle başlıyoruz. Sözleri Fazile Karahan kızına, müziği Ülker Mustafazade'ye ait Zafer Namesi adlı eser

0: Sevgili dinleyicilerimiz, burası sizin radyonuz TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkeli'nden Tarteli'nden devam ediyor. Her zaman olduğu gibi kıymetli sanatçılarımızla birlikteyiz. Abdullah Hocam, tekrar hoş geldiniz,
1: Hoş
0: sefalar
1: buldum,
0: getirdiniz.
1: hoş buldum Mustafa Bey, sağ olun. Teşekkür
0: Mensum
1: ederim.
0: İbrahimov'un sesinden Zafer Namesi adlı eseri dinledik. Ne kadar
1: Evet.
0: güzel seslendirmiş. Yani
1: Evet.
0: insana böyle büyük bir coşku veriyor. Neler
1: Evet,
0: söylersiniz?
1: evet. Elbette ki Mensum İbrahimov Azerbaycan'ın çok değerli bir ses sanatçısıdır. Onun hakkında çok şeyler söylenebilir. Mensum İbrahimov Karabağlıdır. Sadece bir coğrafya değildir. Karabağ Azerbaycan'ın kültür beşiğidir, Muğan beşiğidir, şiir beşiğidir. Biz şimdi çok güzel bir eser dinledik Mensum İbrahimov'dan. Ne diyor? Koşadı bayrağımızla kırmızı Türk bayrağı.
0: Evet.
1: Yani Azerbaycan bayrağıyla Türk bayrağını koşadır diyor birdiler. Koca Turan destan olan sarnameler oylağı diyor. Çok güzel bir eserdi, yeni bir bestedir. Mensum İbrahimov'un sesinden dinledik. Azerbaycan'ımızın yetiştirdiği büyük hanendelerin, şairlerin, bestecilerin önemli bir bölümü Karabağ topraklarından çıkmıştır. Ben şimdi Mensum İbrahimov'un sesini dinledikçe, oradaki o bizim değerli sanatçılarımızı dinledikçe şöyle bir şey aklıma geldi. Biz Asef Zeynalı Müzik Koleji'nde okuduğumuz yıllarda biz öğrencileri Karabağ'a, Şuşa şehrine tatil amaçlı göndermişlerdi. Belki de özellikle biz öğrencileri geleceğin sanatçıları olarak bu büyülü atmosferi havaya teneffüs etmek için, orada yaşamış sanatçıların ruhunu hissetmek için mi Şuşa'ya göndermiş bilerler mi? Bu geçti aklımdan, biliyor musunuz, bu Mensum Bey'i
0: Evet.
1: dinlerken. Gerçekten oranın havası o kadar temizdir ki orada insan sesi sanki ayrı bir tınıya kavuşur. Belki de bu ab-ı havaya göredir ki oradan böyle dahi sanatçılar çıkmış ve dünyada meşhur olmuşlar, tanınmışlar.
0: Evet.
1: Şuşa şehri yalnız Azerbaycan'ın değil, bütün Türk dünyasının kültür merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Uzun yıllar Karabağ ve özellikle Şuşa işgal altında kaldı, biliyorsunuz. Ermenilerin işgali altındaydı. Azerbaycan halkı bu ayrılığın acısını yıllarca yüreğinde taşıdı. 2020 yılında kazanılan Vatan Muharebesi'yle Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuştu. Şuşa'nın kurtarılması bütün Azerbaycan'da büyük sevinçle karşılandı. Bu süreçte Türkiye ve Azerbaycan'ın sergilediği kardeşlik ve dayanışma da Türk dünyası açısından son derece anlamlıydı. Bugün Karabağ'da yeniden hayat kuruluyor. Konserler veriliyor, festivaller düzenleniyor ve Muğam yeniden kendi yurdunda yankılanıyor.
0: Evet. Abdullah Hocam, çok güzel ifade ettiniz. Karabağ, Azerbaycan halkının gönlünde her zaman çok özel bir yere sahip olmuş. Aynı zamanda biraz önce dinlediğimiz eserde doğrudan Karabağ zaferini anlatıyor bizlere. Kıyamete kadar Karabağ, Şuşa var olsun.
1: Var olsun.
0: Oralarda Türk bayrağı dalgalansın.
1: Amin.
0: Dostluğumuz, birliğimiz daim olsun diyoruz.
1: Daim olsun, evet.
0: Abdullah Hocam, şimdi biz program boyunca Mensum İbrahimov'u konuşacağız uzun uzun. İsterseniz şimdi sizden bir enstrümantal eser dinleyelim.
1: Evet, tamam.
0: Daha sonra kaldığımız yerden devam edelim inşallah.
1: Tamam, olur. Biz Fikret Emirov'un Kör Arap mahnısı var,
0: Evet.
1: bestesi.
0: Hı
1: Onu
0: hı, çok güzel.
1: bir icra edelim, bir lirik
0: Buyurunuz.
1: mahnı.
0: Keyifle dinliyoruz.

0: temsilcilerinden biridir. Onun sanatında hem klasik mugam geleneğinin derinliği hem de cüceli bir sahne tecrübesi vardır. Karabağ hanendelik ekolünün karakteristik özelliklerini büyük bir ustalıkla günümüze taşımıştır. Özellikle segah, rast, şur, çağırgah mugamlarının icrasında kendine özgü bir üslubu bulunmaktadır. Mensum Bey sadece Azerbaycan'da değil, dünyanın birçok ülkesinde Azerbaycan mugam sanatını başarıyla temsil etmiş, bu sanatın tanınmasında büyük katkıları olmuştur, büyük katkıları vardır.
1: Bu makamlar arasında geçiş yapmak kolay mı, zor mu? Biraz önce ifade ettiniz ya, işte segah, rast, şur ve çahargah. Yani bu müziği canlı icra ederken makamlar arası geçiş ne kadar kolay, ne kadar zor?
0: Yani bizdeki Azerbaycan'daki makam mefhumu biraz farklıdır Türkiye'ye göre. Türkiye'de sizin söylediğiniz gibi böyle geçişler vardı, mutlaka oluyor. Ama bizde şubeler vardı. Bizdeki geçişler daha farklıdır. Mesela diyelim ki rast makamı Berdaş'la başlıyor. Ondan sonra Maye'ye geçiyor. Sonra Üşşak'tı, Hüseyin'di. Bunlar tekrarlanınca, okununca tonalite de değişebiliyor.
1: Evet.
0: Yani diyelim ki Berdaş solundan başlıyor, o Hüseyin'de do sesine geçiyor. Vilayeti de re sesine geçiyor. Re sesinde tını orada değişiklikler oluyor. Bu hem biraz zorluğu var bu işin, hem de bir makamsal değişiklikte kulak tazeleniyor. Yani kulakta bir yeni bir ses duyuyorsunuz, yeni bir akım duyuyorsunuz. Bu bizim makamların özelliğidir ki şubeler arasında renkler de çalınır. Ondan sonra tesifler, mugamlar, mugam şubeler arasında tesif de okunur. Bu şekilde bizde evet geçişler hem biraz zordur, hem de zorluğunun yanında da güzelliği vardır.
1: Evet. Abdullah Hocam, isterseniz şimdi Mensum İbrahimov'un sesinden çok sevilen bir eseri dinleyicilerimizle paylaşalım.
0: Evet, evet.
1: Bestesi İbrahim Topçu Başova, sözleri ise Enver Ali Beyli'ye ait. Dağlarda duman güzeldir. Güzeldir değil mi? Hep birlikte dinliyoruz.
0: Dinleyelim, evet, çok güzel bir parçadır.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Elinden Tart Elinden devam ediyor. Abdullah Hocam, Karabağ Muğam grubu nasıl kuruldu? Bu topluluğun Azerbaycan müziğindeki yeri nedir? İsterseniz sohbetimize buradan devam edelim.
1: Karabağ Muğam grubu Azerbaycan'ın geleneksel Muğam sanatını yaşatmak ve dünyaya tanıtmak amacıyla oluşturulan çok önemli bir topluluktur. Mensum İbrahimov'un önderliğinde kurulmuştur bu topluluk.
0: Evet.
1: Grubun temelinde Karabağ Muğam Mektebi'nin gelenekleri yer almaktadır. Bu toplulukta uzun yıllardır birbirinden değerli sanatçılar görev yapmaktadır. Benim değerli hemkarım diyeyim, tar sanatçısı Elçin Haşimov ki Azerbaycan'ımızın şu anda en güzel tarzenlerinden biridir, halk artistidir. Kemança sanatçısı Elnur Ahmedov bizim Azerbaycan'ımızın emektar artistidir. Ve nagara sanatçısı Kamran Kerimov'daki gene bizim emektar artistlerden de Azerbaycan'da bu kadronun önemli isimleri arasında yer almaktadırlar. Karabağ Muğam grubu yalnız Azerbaycan'da değil Mustafa Bey. Dünyanın birçok yerinde, Türkiye'de, Avrupa'da, Amerika'da ve birçok farklı ülkelerde konserler vermişler. Azerbaycan Muğam sanatının tanıtılmasına büyük katkı sağlamışlardır. Mensum İbrahimov'un güclü hanendeliği, grubun enstrümantal ustalığı birleşince ortaya çok etkileyici bir sanat anlayışı çıkmaktadır. Ve bu grupla Mensum İbrahimov dünyanın bir kere dolaşmışlar ve şimdi ikinci kez Abdullah Bey diyor dolaşmaya başladı,
0: evet.
1: Konserler
0: Peki
1: veriyoruz.
0: Karabağ Muğam grubunda kaç kişi yer alıyor? Bunun bilgisi hatırınızda mı?
1: Yani Mensum Bey'le beraber 4 kişidiler.
0: 4 kişi. Hı.
1: Tar, keman, bir de nagara.
0: Çok
1: Mensum
0: güzel.
1: Bey kendisi de def çalarak söylüyor. 4 kişi dünyayı gezip Azerbaycan müziğimizi dünyaya
0: Ne güzel.
1: tanıtıyorlar. Karabağ'ımızı tanıtıyorlar.
0: Hı.
1: Ben buradan onlara başarılar diliyorum hepsine.
0: Selamlar, sevgiler
1: Selamlar,
0: gönderiyoruz.
1: Sevgilerimizi de gönderiyorum. Evet.
0: Evet Abdullah Hocam, isterseniz hiç vakit kaybetmeden sizden bir
1: Evet.
0: eser daha dinleyelim mi?
1: Vallahi olur. Ben şimdi burada istiyorum sözü Rafik Bey'e vereyim. Biz geçen programımızda Azerbaycan'ın sevilen sanatçılarından Zeynep Hanlarova'yı anlatmıştık
0: Evet.
1: biliyorsunuz. Canlı yayında anlattık. Şimdi aramızda Zeynep Hanım'la birçok yurt dışı turnelerinde sahne almış. Ona eşlik etmiş. Çok değerli sanatçı dostum Rafik Askerzade de bizimle beraberdir ki bütün bu şimdiye kadar verdiğimiz burada Türk Elinden, Tart Elinden programının hep garmon sanatçısı olarak yer almıştı. Şimdi ondan bir enstrümantal eser dinleyeceğiz. Biz bugün değerli sanatçı dostum Mensum İbrahimov'u programımıza konuk ettiğimiz için onun sesini dinleyicilerimizle daha çok buluşturalım diye değerli yönetmenimiz Şule Hanım'dan daha bir istişare ettim, onunla konuştum ki bugün orkestramızda ses sanatçısı kullanmamayı uygun gördük.
0: Evet.
1: Daha çok Mensum Bey'i dinleyelim diye o düşünceyle. Şimdi Rafik Bey'den güzel bir enstrümantal eser dinleyeceğiz. Lalezarı eserdi. Bu bizim çok değerli garmon ustamız. Allah rahmet eylesin. Geçen bir iki sene önce rahmetli oldu. Onun bestesidir.
0: Hı.
1: Aftandil İsrafilov'un bestesi olan Lalezarı eserini Rafik Bey'den dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim, keyifle dinliyoruz.

0: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, var olunuz.
1: Sağ ol.
0: Rafik Bey'e ve Eldeniz Bey'e bu güzel canlı icraları için teşekkür ediyoruz.
1: Çok güzeldi Rafik.
0: Türk elinden, tart elinden devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Abdullah Hocam, Muğam sanatını ilk kez dinleyen dinleyicilerimiz için soruyorum. Karabağ Muğam Mektebi'ni diğer ekollerden ayıran özellikler neler? Neler söylersiniz bu konuda?
1: Mustafa Bey, Karabağ Muğam Mektebi daha liriktir, daha duygusaldır. Burada özellikle hanendelik geleneği çok güçlüdür. Şuşa başta olmak üzere Karabağ bölgesi yüzyıllardır hanendelerin yetiştiği bir merkez olmuştur. Seyit Şuşinski, Han Şuşinski, Cabbar Karayağdıoğlu, İslam Rızaev, Arif Babaev, Kadir Rüstemov gibi büyük sanatçılar bu geleneğin temel taşlarıdır. Mensum İbrahimov da bu büyük geleneğin günümüzdeki önemli temsilcilerinden biridir.
0: Evet, bu güzel bilgi için çok teşekkür ediyoruz. Bir eser daha dinleyelim mi isterseniz?
1: Mensum Bey'den bir eser daha dinleyelim. Çünkü gitgide zamanımız daralıyor.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Türkeli'nden, Tarteli'nden devam ediyor. Aman Ayrılığı dinlettik.
1: Evet,
0: Karabağ Muğam grubunun eşliğinde Mensum İbrahimov'un sesinden çok sevilen bir eser. Müziği Polat Bülbüloğlu'na, sözleri Fikret Koca'ya ait bu Aman Ayrılık eseri. Ne kadar güzel, ne kadar yanık bir sesi var.
1: çok çok
0: Abdullah
1: gerçekten.
0: Hocam. Sevgili
1: Evet.
0: İbrahimov'un çok güzel bir sesi var. Abdullah Hocam, şimdi biraz da sizin Mensum İbrahimov ve Karabağ Muğam grubuyla gerçekleştirdiğiniz önemli bir konserden söz edelim. 25 Aralık 2019 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda unutulmaz bir konser gerçekleştirmiştiniz. O günü bize anlatır mısınız?
1: Memnuniyetle anlatayım. Mensum İbrahimov'u anlatırken aklıma gelen ve beni her hatırlatan

0: duygulandıran çok özel bir hatıram var kendisiyle. 2019 yılında Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu'ndaki sanat yönetmenliğim görevinde emekliye ayrıldım. O yıl 25 Aralık tarihinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Salonu'nda çok özel bir konser düzenlenmişti. Ve ben o konseri yönetiyordum. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da ve Türk Seyon'un da desteğiyle gerçekleştirilen bu gecede Türk dünyasının birçok bölgelerinden sanatçılar bir araya gelmişti. Türk Devletlerinin bayrakları salonu süslemişti o zaman. Türkiye'de ve Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden değerli sanatçılar o gece aynı sahneyi paylaşmıştık. Ve o gün Azerbaycan'dan da çok kıymetli dostlarımız Mensum İbrahimov, Tarzan Elçin Haşimov, kemançe ustası Elnur Ahmetov ve nagara sanatçımız Kemran Kerimov da katılmıştılar. Gerçekten güzel bir konser olmuştu. Biz bu konserde şöyle söyleyeyim, Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden eserler de seslendirdik. Birbirinden benzeyen eserler de seslendirmiştik. O konserde çok anşlak dolmuştu yani salon. Ve konserin sonunda benim için çok böyle sürpriz olan bir şey yaptılar. Ben çok duygulandım. Sahneye yuvarlak şekilde sarılmış bir paket getirdiler. Konser bittikten sonra alkışlar içinde. Ben bunun ne olduğunu bilmiyordum. Gerçekten çok duygulandım. Paketi açtıklarında gördüm ki üzerinde elimde tarımla işlenmiş portremin bulunduğu çok güzel bir halı hazırlamışlar Mensum Bey'le.
1: Ne güzel.
0: Getirmişler. Ve açtılar onu orada gösterdiler. Altında da 65 yazmışlar. İnanın o an çok duygulandım. Ve şu anda bile anlatırken duygulanıyorum. Çünkü bu yalnızca bir hediye değildi benim için. Bu dostluğun, kardeşliğin, sanatçı vefasının ve yıllar boyunca kurulan gönül bağlarının bir ifadesiydi.
1: Evet, size gösterilen sevginin, saygının bir ifadesi.
0: Evet. Bugün evimin en güzel köşesinde duvarda asılı duruyor. Her baktığımda o gece gözümün önüne geliyor. O salondaki heyecanı, dostlarımı, sanat yolunda birlikte yürüdüğümüz güzel insanları hatırlıyorum. Ve ben Mensum İbrahimov'un ve değerli sanatçı arkadaşlarımızın bu ince davranışını hayatım boyunca unutmayacağım. Sanatın en güzel taraflarından biri de herhalde budur. Yıllar geçse de dostluk, sevgi ve vefa kalıyor. Bu vesileyle değerli dostum Mensum İbrahimov'a gönülden selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum.
1: Evet Abdullah Hocam, biz de bu güzel hatırayı dinleyicilerimizle paylaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduk.
0: Sağ olun.
1: Sağolunuz, var olunuz. Mensum İbrahimov'a sağlıklı, huzurlu ve sanat dolu daha çok uzun yıllar diliyoruz. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Yine bir eserle mi noktalayalım programı?
0: Evet, bence güzel bir eserle noktalayalım. Biz canlı bir ifa
1: Evet.
0: edelim. Buradan Azerbaycan'a da gitsin.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Bir Türk Elinden Tart Elinden programının daha sonuna geldik. Programı Şule Yüksel Özçakır hazırladı. Teknik Masada Ahmet Can Öztürk, Süleyman Ozan Koçak ve Sefa Aktan sesimizi ve gönül telimizi size ulaştırdı. Mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Sanatlarıyla programımıza değer katan konuklarımız Tar Sanatçısı ve Kültür Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Eski Şefi Abdullah Alper Kurbani'ye, Garmon sanatçısı Rafik Askerzade'ye, Nara sanatçısı Eldeniz Musa Beyli'ye bir kez daha teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Haftaya aynı gün ve saatte Türk Elinden, Tart Elinden de buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

0: Günün özeti.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 19 Haziran 2026 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 18'i gösteriyor. Günün özeti başlıyor. Zeynep Düğmeci ve Vilda Üstündağ bu programı sizler için birlikte hazırladılar. Kumanda masasında Fatih İnce var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 18.55'e kadar sizlerleyiz.

Vereceğiniz telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 ve 0090 312 463 34 21. TRT TSR, Facebook ve X adreslerimiz bize her zaman ulaşabileceğiniz adresler. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilirsiniz. Bugün programımızda neler var? Bir de ona göz atalım. Birazdan bugün ne oldu köşemiz var. Gün içinde gerçekleşen önemli iç ve dış siyasi gelişmeleri başlıklar halinde aktaracağız. Ardından gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuz olacak. Bir telefon bağlantımız var programımız içerisinde. TRT muhabiri Tuna Şanlı bizlerle birlikte olacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri değerlendirecek. Bir başka telefon bağlantımızda sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak bizlerle birlikte olacak.

0: Bugün ne oldu?
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, biz tribünlere değil her zaman gönüllere oynadık dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin dış politika eleştirilerine yanıt vererek hiçbir zaman tribünlere oynamadıklarını, aksine hem sahada hem de masada Türkiye'nin haklarını savunarak her zaman gönüller kazanmanın mücadelesini verdiklerini ifade etti. 12. yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 12. yargı paketi gelecek hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Ay Yıldızlılar Paraguay karşısında galibiyet arayacak. 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilen Ay Yıldızlılar gruptan çıkma umutlarını korumak için kritik bir viraja girdi. A Milli Futbol Takımı D grubundaki ikinci maçında yarın Paraguay karşısında mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak. İran, 60 günlük süreçte Hürmüz'den geçmek isteyen gemilerle ilgili şartları açıkladı. İran'ın kurduğu Basra Körfezi Su Yolu İdaresi, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakat ve resmi direktifler doğrultusunda geçiş talebinde bulunan gemilerin 60 günlük süre boyunca Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerine izin verileceğini duyurdu. İran Meclis Başkanı, belirlenen kırmızı çizgilerin ve İran halkı haklarını koruma konusunda kararlıyız dedi. İran Meclisi ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakatta İran tarafından belirlenen kırmızı çizgilerin ve şartların yerine getirilmesi ve İran halkının haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını söyledi. İran'ın müzakereler başlamadan önce Lübnan'daki çatışmaların bitirilmesi güvencesini istediği iddiası geldi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile müzakereleri yeniden başlatmadan önce Lübnan'daki çatışmaların sona ereceğine dair güvence istediği iddia edildi. Trump, Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu dedi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Axios haber portalına röportaj veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İsrail ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkileri değerlendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ülkesinin İsrail ile ilişkilerine ilişkin Donald Trump olmasaydı İsrail yerle bir olmuştu dedi. Son haberimiz, Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'a saldırılar sürüyor. İsrail ordusunun Amerika Birleşik Devletleri İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, dünden bugüne yansıyanlar, spordan ekonomiye, güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız günün özeti programı, hafta içi her gün 18-19 saatleri arasında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu sizin sesiniz, sizin nefesiniz.

0: Gündemde öne çıkan başlıkları konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci, yazar Bilal Çetin stüdyomuzda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Arzu Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Tabii hareketli bir gündemin yaşandığı bir haftayı geride bırakıyoruz. Hem iç gelişmeler hem dış gelişmeler oldukça yoğun bir gündem vardı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuştu. Hem dış politika ile ilgili hem dış politikaya yönelik muhalefetin eleştirileriyle ilgili değerlendirmeleri vardı. Bugünkü hem töreni hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet Arzu Hanım, sizin de ifade ettiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Halkalı Atatürk pardon İstanbul Havalimanı metro hattının Halkalı Arnavutköy kısmının açılışını gerçekleştirdi ve burada bir konuşma gerçekleştirdi. Bu konuşmasında özellikle AK Parti iktidarlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İstanbul'a yaptığı yatırımları anlattı. İstanbul'da milletin kaynaklarının yine millete hizmete dönüştürüldüğünü ifade etti. Tabii burada bir gönderme de yapıyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderme yapıyor. Tabii şimdi İstanbul'a AK Parti iktidarları döneminde çok sayıda yatırım yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunların altını çizdi. İstanbul Havalimanı mesela AK Parti iktidarı döneminde yapılmış çok önemli bir yatırım. Dünyanın en büyük havalimanlarından birisi İstanbul Atatürk Havalimanı ve dünya hava yolu trafiğinin kilit noktalarından biri haline geldi. Bugün açılan metro hattıyla da İstanbul Havalimanı'na ulaşım biraz daha kolaylaşmış oldu. Bu önemli bir nokta. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında özellikle iç siyasete yönelik yaptığı açıklamalar dikkat çekiciydi. Çünkü iç siyasete yönelik Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hükümete yönelik, AK Parti iktidarına yönelik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir ithamda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu ithama bugün cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan yaptığı açıklamada iktidarı şov yapmakla, tribünlere oynamakla suçlamıştı. Ve Erdoğan da bugünkü

0: Konuşmasında bu sözlere cevap verdi. Ne dedi? Dış politikanın şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanı olduğunu ifade etti. Biz ne içeride ne dışarıda hiçbir zaman tribünlere oynamadık. Aksine hep gönüller yapmanın, gönüller kazanmanın derdinde olduk. Şeklinde bir değerlendirme yaptı. Hatta dedi ki muhalefetin yurt dışına giderek, yurt dışına Türkiye şikayet turları düzenlediğini ifade etti. Hatırlayacaksınız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan önceki genel başkanı Özgür Özel yurt dışı seyahatlerinde Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti iktidarını şikayet eden açıklamalar yapıyordu, beyanlarda bulunuyordu. Bu açıklamalara ve beyanlara da göndermede bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ne dedi? Dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor dedi Kemal Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dedi ki biz dedi bölgesel krizlerin mezesi değil, işte en son İran Savaşı'nda olduğu gibi çözüm çabalarının başöktürüyüz dedi. Evet, gerçekten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bile Türkiye'nin Amerika-İran arasındaki savaşın sona erdirilmesinde ve arabuluculuk yapılmasında ve çözüm çabalarındaki rolüne dikkat çekti ve Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özellikle teşekkür etti, biliyorsunuz. Ama maalesef bizim muhalefet partileri Türkiye'nin bu dış politika alanındaki açılımını, vizyoner tutumunu bir türlü anlayamıyorlar, kabul edemiyorlar. Hatırlayacaksınız. Daha önce Türkiye'nin Suriye'de ne işi var? Türkiye'nin Libya'da ne işi var? Türkiye'nin Somali'de ne işi var? Türkiye'nin Sudan'da ne işi var? Afrika'da ne işi var? Gibi beyanlarda bulunuyorlardı. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu tür beyanlarda bulunuyordu. Ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şimdi daha farklı konuşmaya başladı. Ne dedi? Türkiye dedi her yerde olması gerekiyor dedi. Bir görüş değişikliğine gitti. Türkiye gerçekten bölgesinde hem bölgesel bir aktör hem de bir küresel aktör haline dönüşmüş durumda. Bunu nereden görüyoruz? İşte Amerika-İran arasındaki arabuluculuk görüşmelerinde görüyoruz. Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk görüşmelerinde görüyoruz. Biliyorsunuz Ukrayna Rusya'ya yeniden saldırılar başlattı. Ama hem Rusya ile hem de Ukrayna ile görüşebilen, hem Putin ile hem de Zelenski ile görüşebilen tek lider var. O da Recep Tayyip Erdoğan. Trump mesela Putin'le görüşemiyor Ukrayna meselesini. Avrupa ülkeleri Putin'le görüşemiyorlar Ukrayna meselesini. Ama Türkiye hem Putin'le hem de Zelenski ile görüşen tek ülke ve tek lider. Ama maalesef muhalefet partileri bunu görmüyorlar, görmezden geliyorlar. Tabii bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında muhalefete göndermelerde de bulundu. İğneleyici göndermelerde bulundu. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nde son günlerde yaşanan tartışmalara bir göndermede bulundu. Ne dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan? Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibinize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapın. Daha kavgasız, gürültüsüz tek bir gününüz yok. Bir de çıkıp bize diplomasi dersi vermeye kalkıyorsunuz. Bu ne persiz, bu ne lahana turşusu dedi. Tabii burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne göndermede bulunuyor. Koltuk kavgası var, biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Salon kapma kavgası var. Her hafta grup toplantısında kim konuşacak kavgası var. Allah'tan bu hafta grup toplantısı yapmadılar da mecliste öyle bir kavgaya şahitlik etmedik. Ama her hafta böyle tartışmalar yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu tartışmalara göndermede bulunarak muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ni koltuk kapmaca ve salon kapmaca oyunlarını oynamaya devam etmelerini, dış politika ile ilgili fazla söz söylememelerini ve hükümete yönelik eleştirilerini insaflı yapmalarını, yapacaklar eleştiri tabii ki, muhalefetin görevi eleştirmektir. Ama insaflı yapmalarını dile getirdi. Keşke muhalefet partilerimiz, Arzu Hanım, şöyle mesela diğer ülkelere bakıyoruz. Evet, siyaset konusunda, ekonomi konusunda, diğer konularda muhalefet partileri iktidarlarını sert şekilde eleştiriyor. Ama uluslararası konular olduğu zaman, dış politika konuları olduğu zaman hepsi birlik oluyorlar. Keşke biz de muhalefet partileri özellikle dış politika konusunda birlik olabilsek, AK Parti iktidarına destek verseler, Cumhurbaşkanı'na, devlete, hükümete destek verseler Türkiye'nin eli daha güçlü olur tabii ki. Ama maalesef bu böyle olmuyor. Biliyorsunuz en son Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen bir teklif ya da ne diyelim bir rapor var mesela. Evet. O raporda mesela Türkiye'ye yönelik haksız, mesnetsiz eleştiriler var, iddialar var. Adalet Bakanı Akın Gürlüğe yönelik yaptırım çağrıları var. Ama maalesef ben muhalefet partilerinden bu konuda bir tepki göremedim. Yani Türkiye'de evet yargı bağımsızdır. Yargının bağımsızlığını herkes kabul ediyor. Ama Avrupa Parlamentosu bu raporu hazırlayan kişinin siyasi ve ideolojik görüşlerine göre hazırlanmış bir rapor. Ve Avrupa Parlamentosu da bu raporu kabul ediyor. Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan önceki Genel Başkanı Özgür Özel biliyorsunuz Sosyalist Enternasyonal toplantısına gitti. Türkiye'yi ve hükümeti şikayet eden açıklamalar yaptı. Bu nedenle de Türkiye'ye bakış açısı farklı oluyor. Keşke bu konularda bir birlik ve beraberlik içinde olabilsek. Türkiye bu noktalarda çok daha iyi noktalara gelecektir diye düşünüyorum.
1: Peki. Dün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı vardı. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının ardından 11 maddelik bir bildiri yayımlandı. Terör örgütleriyle mücadele ve terörsüz Türkiye iradesi ön plana çıktı. Kıbrıs Türkleri ile ilgili, onların güvenliği ile ilgili bir madde ve tabii ki dış gelişmelerle ilgili de maddeler vardı. Bu bildiriyi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, şimdi Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplantısını gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda Türkiye'nin güvenlik sorunları, stratejik meseleleri masaya yatırılıyor. Ve Türkiye'nin en önemli karar organlarından birisi Milli Güvenlik Kurulu. Hem sivil hem asker ayağının katıldığı bir toplantı. Bu toplantıda ben özellikle terörsüz Türkiye sürecinin değerlendirildiğini tahmin ediyorum. Bu zaten bildiriye de yansıdı. Terör örgütleriyle mücadele ve terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik olarak Milli Güvenlik Kurulu toplantısındaki bildiriye baktığımız zaman Türkiye'nin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha görüyoruz. Evet, Türkiye bir devlet politikası olarak terörsüz Türkiye sürecini başlattı. Bütün kurumlar bu sürece dahil oldu. Terörsüz Türkiye sürecinin hayata geçirilmesi

0: için bütün kurumlar, siyasi partiler elini taşın altına koydu. Meclisteki siyasi partiler bir araya geldiler. İyi Parti hariç bir komisyon oluşturdular ve Terörsüz Türkiye süreci konusunda atılması gereken adımların neler olduğunu bir rapor haline getirdiler. Ve şimdi Türkiye'de Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemelerin yapılması gerekiyor ve bu yasal düzenlemelerin ne zaman yapılacağı merak konusu. Biliyorsunuz meclis Temmuz ayında tatile gelecek ve bugün Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bir açıklaması vardı. Rize'deydi yanılmıyorsam Adalet Bakanı Akın Gürlek. Adalet Bakanı Akın Gürlek dedi ki terörsüz Türkiye süreci bir devlet politikasıdır ve bu konuda bazı yasal düzenlemeler yapılması gerekiyor ve meclisimizin en kısa sürede bu yasal düzenlemeleri gündemine alarak bir kanunu yasalaştıracağını ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bunu sık sık gündeme getiriyor. Bütün konuşmalarında terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekiyor. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri buydu. Tabii Amerika ile İran arasında varılan anlaşma da en önemli gündem maddesiydi. Ama bugün biliyorsunuz bu konuda ilginç bir gelişme yaşandı. Siz de haberlerde aktardınız zannediyorsam.
1: Evet, bu şimdi bir mutabakat metni imzalandı ama şimdi 60 günlük bir müzakere süreci var. O sürecin başlaması için heyetler bir araya gelmedi, görüşmeler başlamadı. Bir ertelenme durumu söz konusu. Lübnan başlığı tabii ki çok önemli. Ama yine ben TRT Haber'e baktığımda öğleden sonra bir Amerika Birleşik Devletleri yetkilisinin İsrail ile Hizbullah arasında Cuma günü yerel saatle 16'da ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı yönünde bir açıklamasını da okudum. Belki bundan sonra bu ertelenen görüşmeler başlar. Geldiğimiz durumu bunu da özetleyeyim. Ben nasıl
0: Evet,
1: değerlendirirsiniz?
0: şimdi bugün sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İran yetkililerinin İsviçre'de bir araya gelerek ateşkes anlaşmasını imzalamaları bekleniyordu. Elektronik ortamda imzalandı dendi ama ıslak imzalı olarak da bugün İsviçre'de imzalanması gerekiyordu. Ama ilginç bir gelişme yaşandı. ABD Başkan Yardımcısı Vance'ın İsviçre'ye gitmediği ifade edildi. İranlı yetkililerin de gitmediği ifade edildi. Tabii bunun neden olduğuna ilişkin çeşitli rivayetler ve havadisler var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi İsrail ile Lübnan arasındaki çatışmaların devam etmesi bunun bir nedeni olabilir. Çünkü İran ateşkes anlaşmasının Lübnan'ı da kapsadığını, İsrail'in Lübnan'a da saldırmaması gerektiğini ifade ediyordu. Ama maalesef İsrail her zaman olduğu gibi ateşkesi yine bozdu ve Lübnan'a yönelik saldırılarını devam ettirdi. Dün gece de mesela Lübnan'a yönelik saldırılarında Hizbullah'ın önemli isimlerinin öldürüldüğüne ilişkin haberler vardı bugün. Ama akşam saatlerine doğru İsrail ile Hizbullah arasında da Lübnan arasında da bir anlaşmanın imzalanabileceğine ilişkin haberler geldi. Bir de şöyle bir iddia gündeme geldi uluslararası medyada. İsviçre'deki görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'i de katmak istediği ifade edildi ama İran'ın buna karşı çıktığı ifade ediliyor. Tabii bu iddia ne kadar doğru bilemiyoruz. Bugünkü görüşmelerin bu nedenle de ertelenmiş olabileceği ifade ediliyor. Ama Arzu Hanım şunu görüyoruz. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik bir savaş yapmak istemediği net olarak görülüyor. Bu neden görülüyor? Trump'ın açıklamalarından görülüyor. Trump ne dedi? Dedi ki biz bu savaşı artık sürdüremeyiz. Sürdürürsek 4 haftalık petrolümüz kaldı yoksa petrol krizine gireceğiz dedi. Ve Amerika Birleşik Devletleri yetkililerinin İsrail'e yönelik sert açıklamalar var. Biliyorsunuz Netanyahu Lübnan'a saldırıyor, Suriye'ye saldırıyor, İran'a saldırıyor, Gazze'ye saldırıyor, her yere saldırıyor. Her yeri öldürmek istiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri ne diyor ki? Yeter artık yani her yere saldırarak 9 milyonluk bir ülkesin. Her yere saldırarak Orta Doğu'da bir çıban başı olamazsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz İsrail'i çıban başı olarak nitelendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni söyleyebiliriz. Amerika ile İran arasındaki bu ateşkes anlaşmasının imzalanacak olması önemli. Ama ben bugün ertelenmiş olsa bile bu anlaşmanın ya önümüzdeki hafta ya da en kısa sürede imzalanacağını tahmin ediyorum. Çünkü neden? Hem İran tarafı bu savaşı istemiyor, hem Amerika tarafı bu savaşı istemiyor. Sadece isteyen var. İsrail istiyor. Dünya da istemiyor zaten bu savaşı. Çünkü Hürmüz Körfezi'nde yaşanan bu savaş dünyanın ekonomisini etkiliyor. Niye? Petrolün üretildiği bir bölge. Petrol fiyatları yükseliyor. Petrol fiyatları yükseldikçe dünyada ekonomik kriz başlıyor. Bir anlaşmanın imzalanacak olması bile biliyorsunuz petrol fiyatlarını ne kadar düşürdü. Ama ben bu anlaşmanın önümüzdeki hafta, en geç önümüzdeki hafta olmasa bile bir haftaki sonra imzalanabileceğini tahmin ediyorum. Artık kimse bölgemizde savaş istemiyor. Sadece İsrail savaş isteyen tek ülke kaldı, o da İsrail.
1: Peki. Tabii önümüzdeki haftadan itibaren daha yoğun bir şekilde konuşacağımız çok önemli bir zirvenin tarihi yaklaşıyor. 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi gerçekleşecek, yapılacak. Onunla ilgili hazırlıklar da var. Bu hazırlıkları, geldiğimiz durumu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, NATO zirvesine yönelik, NATO'ya yönelik toplantı biliyorsunuz 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Tabii bu toplantıya ABD Başkanı Trump da katılacak. ABD Başkanı Trump'ın katılacak olması önemli. Neden önemli? Çünkü ABD Başkanı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamasıydı. Yanlış dinleyicilerimizi yanıltmak istemem. Trump'ın bu toplantıya katılacak olmasını şöyle ifade etti. Dedi ki bu toplantı Türkiye'de olduğu için katılıyor. Türkiye'de olmasaydı katılmazdı NATO zirvesine şeklinde bir açıklaması oldu. Trump bu toplantıya Türkiye'de olması nedeniyle de katılıyor. Ve ben Trump'ın bu toplantıya katılacak olmasını önemsiyorum. NATO'nun alacağı kararlar da önemli. Ama burada tabii önemli olan Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkisi açısından da önemli. Biliyorsunuz Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde şu anda büyük bir ivme var. Son olarak mesela Halkbank davasının Amerika Birleşik Devletleri'nin düşürülmüş olması bence çok önemli bir gelişme. 9 yıldır zannedersem bu dava devam ediyordu ve Türkiye'ye yönelik bir Damoklesin kılıcı gibi kullanılıyordu. Bu davanın düşürülmüş olması oldukça önemli. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından hem de ekonomik ve ticari ilişkiler açısından. Ama NATO zirvesinde alınacak kararlar da önemli. Yani NATO'nun bundan sonra nasıl bir tutum izleyeceği. Mesela Ukrayna meselesinde NATO Ukrayna'ya tam destek vermedi, veremedi ya da. Amerika Birleşik Devletleri evet tam destek verdiğini ifade ediyor ama o da vermiyor. Avrupa Birliği bu konuda farklı düşünüyor, Avrupa Birliği ülkeleri. NATO'nun bu konuda nasıl bir tutum izleyeceği ve NATO'nun geleceğinin ne olacağı Ankara'daki toplantılarda mutlaka masaya yatırılacaktır. Ama asıl önemli olan nokta Türkiye'nin bu toplantının Türkiye'de yapılacak olması. Türkiye'nin geleceği açısından bu toplantı çok önem taşıyor. Neden? Çünkü Türkiye artık küresel bir aktör. Bölgesel bir aktörüz ama aynı zamanda küresel bir aktör konumuna gidiyoruz. NATO zirvesi nedeniyle bütün gözler Türkiye'de olacak. Türkiye bütün dünyanın gündeminde olacak NATO zirvesi nedeniyle. Ben bu açıdan toplantıyı oldukça önemsiyorum. Türkiye'nin tanıtımı açısından da oldukça önemli bir toplantı olacağını ifade edebiliriz.
1: Peki, birkaç dakikamız kaldı. Yine iç siyasete bakarsak, yine CHP'de yoğun tartışmaların yaşandığı da bir haftayı geride bırakıyoruz. Orada gelinen son durumu nasıl
0: Evet,
1: değerlendirirsiniz?
0: CHP'de tartışmalar bitecek gibi durmuyor Arzu Hanım. Yani her hafta yeni bir tartışma başlıyor. Daha önce biliyorsun geçen haftalarda grup toplantısı tartışmalarını yaşamıştık. Sonra parti meclisinden istifalar gündeme geldi. İhraçlar gündeme geldi. Şimdi de mesela Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay istifa etti. Sürpriz bir şekilde dün akşam istifası beklenmiyordu mesela. Sürpriz bir şekilde istifa etti. Bugün de mesela CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklu olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde istifalar devam edecek. Tabii Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ihraç sistemiyle disipline verildiğini de biliyoruz. Muhtemelen ihraç edileceğini bildiği için Tanju Özcan istifa etmiş olabilir. Ama Cemil Tugay'ın istifası bence önemli. Neden önemli? Çünkü biliyorsunuz şimdi Özgür Özel cephesinde yeni

Bir parti kuralım mı, kurmayalım mı? Yeni bir partiye geçelim mi, geçmeyelim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadelemize devam edelim mi, etmeyelim mi tartışması var. Ama Cemil Tugay'ın istifasından şunu anlıyoruz. Cemil Tugay artık Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendilerine bir hayat hakkı tanınmayacağını, Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyaset yapamayacaklarını gördüğü için istifa kararı aldı. Ve ben bu istifaların arkasının geleceğini düşünüyorum. Ama Özgür Özel cephesinde henüz milletvekillerinin istifasına yönelik bir giriş

0: önemli. Biliyorsunuz Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimatları uyguluyor. Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir partiye geçilmesi yönünde talimatı olduğunu biliyoruz. Ama Özgür Özel ve bazı milletvekilleri CHP içinde mücadele edelim fikrindeler. Bu nedenle Özgür Özel cephesinde bu tartışmaların devam edeceğini bekliyoruz. Tabii CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP'de bundan sonra nasıl bir tavır takınacağı merakla bekleniyor. İhraçların devam edip etmeyeceği, yoksa ihraçlar devam mı edecek yoksa artık ihraçlara son verilecek, bu konular merak ediliyor. Ama CHP'de bir bölünmenin olduğu net olarak ortada gözüküyor. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'le eşit bir parti. Ama maalesef gelinen noktada CHP'den bir parti doğacağı ve CHP'nin ikiye bölüneceğini ifade edebiliriz. Ama bu CHP'nin ikiye bölünmesi CHP oyları nasıl etkileyecek? Ayrı parti kuran Özgür Özel ve ekibinin oyları nasıl etkilenecek? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Seçimlerde biliyorsunuz 2028'de, seçimlere de çok kısa bir süre kaldı. Bütün bunları önümüzdeki günlerde hep birlikte şahit olacağız Arzu Hanım.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Bugünün, bu haftanın gündemini sizinle birlikte değerlendirdik. Katıldığınız için teşekkür
0: Ben de
1: ederiz.
0: teşekkür ederim. Kapatmadan önce sabahki Paraguay maçında Türk milli takımımıza buradan başarılar diliyoruz. Ve yarın pazar günü YKS sınavı var. Benim kızım da girecek. YKS
1: Başarılar
0: sınavına
1: diliyoruz.
0: girecek. Bütün öğrencilere başarılar diliyoruz.
1: Sağ olunuz, sağ olunuz. Teşekkür ederiz tekrar katıldığınız için. Gazeteci, yazar Bilal Çetin konuğumuzdu.
2: Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.

0: Bir telefon bağlantısıyla devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizi bekliyor. Tuna Şanlı merhaba.
1: Washington'dan merhaba Arzu Türk'tan, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sözü hemen sana bırakıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde gündemde hangi başlıklar var?
1: Amerika Birleşik Devletleri gündeminde İran'la imzalanan mutabakat sonrası görüşmelerin ne zaman başlayacağına ilişkin tartışmalar var. Dinleyicilerimize hatırlatalım, mutabakat Trump'ta imzalandıktan sonra dün itibariyle 60 günlük bir süre başladı. İki ülke arasında ve kalıcı barış içinde müzakereler başlayacaktı. Bugün Amerika Birleşik Devletleri adına Başkan Yardımcısı Vels'in İsviçre'ye gitmesi bekleniyordu ama bu seyahat ertelendi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada İran'la müzakerelere başlamayı dört gözle bekliyoruz ifadesi kullanıldı ancak lojistik sebeplerle seyahatin ertelendiği belirtildi. Herhangi bir ayrıntı verilmedi buna ilişkin olarak. Tabii burada ön plana çıkan husus Lübnan olarak görünüyor şu anda. İsrail'in Lübnan'a saldırıları bu ateşkes süreci ve sonraki barış sürecinde Amerika ile İran arasındaki barış sürecini de olumsuz etkiliyor. İşte bu sebeple görüşmelere en azından Lübnan'da bir takım olumlu ilerlemeler sağlanana kadar ara verildiği görüşü hakim Washington'da. Ama Amerika ve İran arasında şu anda en azından ters giden bir durumdan söz edemeyiz. Sadece süreç biraz ertelenmiş görünüyor. Ne zaman başlayacağına ilişkin de bir haber verilmedi. Mutabakat zaptına ilişkin Amerikan basındaki yorumlardan biraz bahsedeyim. Genelde dengeli bir mutabakat zaptı olduğu görülüyor. Özellikle İran'a başlangıçta büyük ekonomik faydalar sunarken karşılığında çok az tavizler aldığı belirtiliyor İran'dan. İran'ın petrolünü satabilecek olması, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve tüm yaptırımların zaman içinde kaldırılacak olmasının büyük tavizler olduğu da ifade ediliyor. Özellikle Amerikan Hazine Bakanlığı'nın küresel ekonomiyi yeniden canlandırmak için İran ham petrolü ve deniz bankacılığına ilişkin yaptırımlara muafiyet getirecek olması büyük bir adım olarak değerlendiriliyor burada. Bu aynı zamanda çift taraflı bir kazanım olarak da yorumlanıyor. Bu Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin de aslında bu işten fayda sağlamayı amaçladığını gösteren bir adım. Çünkü İran petrolünün uluslararası sisteme dahil olması demek, küresel petrol fiyatının daha da düşmesi demek. Bu Trump yönetimi için özellikle Amerikan ekonomisi anlamında, piyasaların daha da canlanması anlamında olumlu bir adım olacağından dolayı İran'ı petrodolar sistemine dahil etmek istediğini biliyoruz Trump yönetiminin. Bu tabii sonraki mesele, barış görüşmeleri içerisinde ele alınacak teknik detaylar bunlar. Ama Hazine Bakanlığı'nın İran'a bazı yaptırımlarda muafiyet çıkarabilecek olması bu süreç.

0: süreçte önemli bir adım. Tabii akademisyenlere kulak verdiğimizde anlaşmayı diplomasi zaferi değil de bölgesel arabuluculuğa doğru tarihi bir dönüşüm olarak değerlendiriyorlar. Yani burada Türkiye, Pakistan, Katar, Mısır ve Suudi Arabistan arabuluculuğuna dikkat çekiliyor. Yorumlarda Amerika ile İran arasındaki mutabakat saptığının Netanyahu için kötü haber olduğu ortak görüş. Zira Lübnan'da çatışmanın durdurulması maddesi de bu anlaşma içerisinde yer alıyor. Ancak İsrail'in anlaşmaya taraf olmadığı söylemiyle Lübnan'a saldırı düzenleyebileceği, ki bunun da süreci tehlikeye atabileceği yorumları var. Şu anda dikkatler aslında Lübnan'a çevrilmiş durumda. İsrail ve Hizbullah arasında yeni bir ateşkesten söz ediliyor. Ki bu eğer sağlanmazsa Amerika ve İran arasındaki barış görüşmelerinin biraz daha ertelenmesi söz konusu olacak. Son olarak dün Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump ve ardından da Başkan Yardımcısı Vance'den İsrail'e eleştiriler geldi. Hatta Vance, Beyaz Saray basın briefing odasında İsrailli kabine üyelerine sert tepki gösterdi. Neden? Amerika ve İran arasındaki mutabakat saptığından dolayı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a yönelik İsrailli kabine üyelerinin eleştirileri vardı. İşte bu eleştirilere sert tepki gösterdi Vance ve dedi ki, eğer İsrail kabinesinde olsaydım dünyadaki tek müttefikime saldırmazdım. Donald Trump İsrail'e destek veren, sempati duyan tek devlet başkanı dedi. Ve ekledi, İsrail'i koruyan silahların 1/3'ü Amerikan üretimi ve Amerikan vergi mükelleflerinin paralarıyla finanse ediliyor ifadelerini kullanarak İsrail'e de eleştiri getirmiş olduğu bu yolla. Aslında özür diliyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde İsrail'le olan ve bilhassa Netanyahu'nun kabinesine olan tepkiyi de gösteriyor. Çünkü aslında artık bulanmış durumda Amerikan yönetimi İsrail'in baskılarından ve Trump yönetimi İran'la barış sürecinin Netanyahu tarafından raydan çıkarılmasını istemiyor. Hatta dün Vance şöyle de bir açıklama yaptı. Başkanın dedi, Trump'ın zaman zaman sabrının taşmasına neden olan şey, İran'la bir anlaşmaya yaklaştığımızda Beyrut'ta büyük bir patlama yaşanması ve Hizbullah değil de sivillerin ölmesi. Bu kabul edilemez açıklamasını yaptı. Dolayısıyla İsrail'in Lübnan'da sivillere düzenlediği saldırılar aslında Trump yönetimi tarafından da tepki çekmiş durumda. Gelecekte bu Amerika ve İsrail arasındaki ilişkileri nasıl etkileyecek bekleyip göreceğiz. Şu anda dikkatler önümüzdeki günlerde Washington ve Tahran'dan yapılacak açıklamaya çevrilmiş durumda. Müzakerelere geçilecek mi? Ne zaman geçilecek? Bu önemli ama Amerika-İran arasında barış sağlanması yolunda kritik bir eşik mutabakat zaptının her iki ülkenin lideri tarafından hem İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian hem de Birleşik Devletler Başkanı Donald Trump tarafından ıslak imza ile garanti altına alınmış görünüyor. Şimdi asıl kritik süreç başlıyor. Barış görüşmeleri için tarih telaffuz edilmesi bekleniyor Arzu.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için ve kolaylıklar diliyoruz sana.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederiz. TRT muhabiri Tuna Şanlı hattımızdaydı.
2: Sporda yaşanan son gelişmeler günün özetinde.

0: Son bölümde sporun gündemini konuşacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak telefon hattımızda konuğumuz. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk Sayın Türkdoğan. İyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sizi genelde stüdyomuzda konuk ediyoruz, ağırlıyoruz ama bugün
1: Evet.
0: telefonda olmanızın bir sebebi var. Sizden öğrenelim. Evet, öğrenemedik çünkü telefon bağlantımızda bir
1: Yok
0: problem
1: şu an.
0: oldu. Öyle mi? Cemalettin Ali Kunak hattımızda bizimle mi?
1: Evet, duyuyorum ben sizi.
0: Tamam, o zaman siz yarın Paraguay maçı var, amile futbol takımımızın. Onu takip etmek için oradasınız.
1: Evet.
0: Sizden öğrenelim, nasıl bir ortam var, tansiyon nasıl?
1: Evet, şu anda San Jose'deyim. Burada bugün oldu artık. Bu akşam saat 20'de oynanacak ama Türkiye saatiyle yarın sabaha karşı 6'da oynanacak bir maç. Burası San Francisco'nun bir bölgesi, oturum bölgesi ve burada sürekli yaşayan 200 kadar bir Türk var burada. Burası aslında enteresan bir bölge. Silikon Vadisi diye bilinen bir yer ve dünyanın tüm ünlü yazılım ve büyük hacimli teknoloji şirketlerinin merkezleri burada. Burada çalışan Türk mühendislerin sayısı hayli fazla. Sağ olsunlar, gurur duyacak bir ortam burada onların olması. Ve bu çok güzel de bir organizasyon yapmışlar. Bugün saat 3.30'da, yani 4'te maçtan 4 saat önce bir araya gelip bir Türk yürüyüşü yapılacak. Ve stada kadar toplu yürüyüş yapılacak. Ayrıca burada şu anda Amerika'nın diğer eyaletlerinden gelen ve Türkiye'den gelen Türkler de hayli fazla sayıdalar. Türk milli takım formalı insanları sokaklarda çok rahatlıkla görebiliyoruz. Güzel bir ortam var. Güzel bir maç öncesi hazırlık var buradaki kardeşlerimizin de çalışmalarıyla. İnşallah maç içerisinde de bu güzel hazırlığın verimli sonuçlarını alırız. Ve geçen hafta biraz üzüldük ama yarın sabah sizin saatinizde burasıyla bu akşam güzel bir galibiyetle ümitlerimizi son maça taşırız diye düşünüyorum.
0: Peki takımımızın son durumu nasıl? Maç için beklentiler neler? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Şöyle, takımımız biliyorsunuz bizim takımımız bir turnuva takımı aslında. Yani daha önceki turnuvalarda da, katıldığımız büyük turnuvalarda da hemen böyle ilk maçlardan itibaren galip gelip de rahatlıkla üst turlara kalifiye olduğumuz turnuva sayısı pek yok gibi 2024 haricinde. Baktığımızda ilk maçlarda sıkıntılı sonuçlar almışız ama daha sonra takımımıza bir şey gelmiş, şevk gelmiş lafın tam anlamıyla. Oyuncularımızın muhteşem bir mücadeleleriyle inanılmaz sonuçlar almış bir takımız biz. Buradaki yaşayan insanlar da bunu bekliyorlar takımımızdan. Ve Montella da bunu söyledi. Hakan Çalhanoğlu da bunu söyledi. Kenan Yıldız da bunu söyledi. Yani takımımızın şu anda bulunduğu ortam ve moral motivasyonu çok iyi düzeyde. Ben geçen hafta alınan mağlubiyetin de bugünkü motivasyona katkısı olduğunu düşünüyorum. Umarım takımımız bu maçtan galibiyette çıkacaktır ve son maçta ev sahibi Amerika ile oynayacağız Los Angeles'ta. O maçta da eğer bir galibiyet alırsak grup birincisi olma ihtimalimiz var. Berabere kalırsak grup ikincisi olabiliriz. Ama 3 puanla kalırsak grup üçüncülüğü gibi bir durum olacak ki o biraz diğer turlar için sıkıntılı sonuçlar ve karşılaşacağımız rakiplerin zorlu olması gündeme gelecek. Ama galip gelebilmemiz şart bu iki maçtan bir tanesinde. En iyi üçüncüler arasına girebilmemiz için 12 grup var. 12 gruptan 8 üçüncü üst tura çıkacak. Ama üçüncü olarak çıkmak da diğer üst elemelerde zorlu rakiplerle bizi karşı karşıya getirecek. Bizim o yüzden bu iki maçtan en az 4 puan, yani bir galibiyet bir
0: Evet.
1: beraberliği almamız gerekiyor ki daha ileri turlara kadar takımımız gidebilsin diye düşünüyorum ben. Aşağı yukarı beklenen 11 şöyle bu takımımızda. Geçen maça göre Montella'nın sanki Orkun'un yerine Kenan'la, Orkun Kenan değişikliğiyle maça başlayacağı düşünülüyor. Burada maç öncesi yapılan antrenmanlardan ve milli takımdan gelen haberlerden alınan doğrultusunda kalede Uğurcan, işte geride Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi, orta sahada İsmail Hakan, onun hemen önünde Barış Alper, Arda ve Kenan ve en ileride de Kerem şeklinde bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor Montella'dan. Aslında bu bizim bir yerde ideal kadromuz. Çok şükür nazar değmesin, bir şeyimiz yok, eksiğimiz, takatımız, herhangi bir şeyimiz yok. Aman da olmasın. Bugün Türk sayısı maçta hayli fazla olacak. Türklerin de desteğiyle, Türkiye'den gönderilen dualar, pozitif enerjilerin de desteğiyle ben bu maçtan galibiyetle çıkacağımıza inanıyorum. İnşallah maç sonu da hep birlikte seviniriz. Sizler orada sabaha karşı buradan enerjilerinizi bize

0: Kaptan takımımıza desteğimizi vereceğiz.
1: Peki, amili futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Umarız güzel bir galibiyet alacaklar bu maçın sonunda. Genel olarak Dünya Kupası'ndaki diğer maçlara bakarsak neler söylersiniz? Sürpriz sonuçlar var mı? Bize özellikle aktaracağınız maç sonuçları var mı? Takımların durumları nasıl? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya aslında bu sene Dünya Kupası biliyorsunuz değişik bir formatla oynanıyor. Yani 48 takımla oynanıyor. Ya şimdi daha önce işte 24'tü, 36'ydı. FIFA tamamıyla profesyonel bir statüye geçtiği için takım sayısını arttırarak gelir düzeyini de yükseltmek amacıyla 48 takıma çıkardı. Bu da şöyle bir beklenti oluştu. Grup maçlarında çok yeni katılan isimsiz ülkelerin diyeceğim diye tabir edebileceğim ülkelerin çok başarılı olamayacağı konusunda beklentiler vardı. Ama sürpriz sonuçlar geldi. Yani örneğin mesela İspanya Yeşilburnu Adaları'nı yenemedi. Yani turnuvanın en büyük sürprizi bu olarak görülüyor. Şimdi Avrupa şampiyonu, kupanın favorisi İspanya, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşilburnu Adaları'yla berabere kaldı. Yani %75 topa sahiplerdi. 27 şut attılar ama gol olmadı. Evet. Örneğin Portekiz Demokratik Kongo ile bir berabere kaldı. Yani Ronaldo'lu Portekiz'in puan kaybetmesi beklenmeyen sonuçlardan bir tanesiydi.
1: Evet.
0: İran Yeni Zelanda'dan puan aldı. 2-2 bitti. Yani bu da beklenmeyen bir sonuçtu. Dünya Kupası'nın her zaman favorisi olan Brezilya Fas karşısında galip gelemedi. O maç bir berabere bitti. Fas'ın son Dünya Kupası'ndaki başarısının tesadüf olmadığını da gösteren bir sonuç oldu aslında bu. Ondan sonra Cape Verde diye Yeşilburnu Adaları mesela bu İspanya karşısındaki dirençleri gerçekten biraz önce söylemiş olduğumuz gibi hakikaten dikkat çekiciydi.
1: Evet.
0: Ayrıca bir başka konu bizim ligimizde de top oynayan birçok yabancı futbolcumuz var da ama Trendyol birincilikte top oynayan Iğdır FK, Iğdır Futbol Kulübü'nde top oynayan Cape Verde milli takımı yani Yeşilburnu'da milli takımının kaptanı Dünya Kupası'nda forma giyiyor. Yani Rian Mendes forma giyiyor. Curaçao kadrosunda mesela yine Iğdır FK'dan bir oyuncu var. Bakuna. O da keza öyle. Böyle enteresan notlar da var tabii Dünya Kupası için.
1: Son 32 biletini alan ilk ekip Meksika oldu deniyor.
0: Evet.
1: Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Evet, Meksika şimdi ikinci maçlar dün başladı ve Meksika almış olduğu iki maçta iki galibiyetle grubu garantiledi ve ABD'nin biraz sonra diyeyim 2 saat sonra oynayacağı maç var. Geçen hafta bizi 2-0 yenen Avustralya ile oynayacaklar. Şimdi bu maçtaki takımlardan herhangi bu maç beraber bitmezse herhangi bir takım galip gelirse turu garantileyen ikinci takım da bu maçın galibi olacak. Artık ikinci maçlar başladığı için gruplarda puan durumları yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Umarım o maç tabii ki şöyle söyleyeyim. Bizim galip gelmemiz halinde berabere bitsin. Biz galip gelelim ve o maç berabere bitsin.
1: Evet.
0: Ama biz hani evlerden olarak eğer bir mağlubiyet durumumuz olursa o maç da eğer berabere biterse bizim maalesef 3. tur 3. maçımızda sadece prestij icabı çıkmak gibi bir durumumuz olacak ki bunu asla ummuyoruz ve beklemiyoruz.
1: Evet, umarız öyle bir sonuçla karşılaşmayız.
0: Evet.
1: Tabii üzücü şeyler de yaşanıyor. Sakatlıklar oluyor turnuvada. Kanada
0: evet.
1: Katar maçında yaşanan bir sakatlık aslında gündemin ilk sırasında yer alıyor. 6-0 Kanada'nın kazandığı bir maç. Sonrasında da olayların yaşandığı bir maç. Siz bu maçtan notlar aktarırsanız neler söylersiniz?
0: Şöyle maç aslında başlangıçta iyi başladı ama ilerleyen dakikalarda iki takımın teknik kadrosunda bulunan yardımcı antrenörlerin birbirleriyle olan münakaşaları sahaya da yansıdı ve maalesef

0: Sanırım Kanadalı bir oyuncunun ayağının kırılması gibi bir durum yaşandı. İki de kırmızı kart vardı maçta. Maç 6-0 bitti. Yani Dünya Kupası'nın akılda kalacak ve istenmeyen görüntülerin yaşandığı tek maçı olacaktır inşallah diyeyim.
1: Evet.
0: Akılda kalacak bir sonuç 6-0 ama istenmeyen görüntüler vardı. Umarım diğer maçlarda olmaz. Bu skor evet Kanada 6-0 yenmesine rağmen Kanadalıların maçtan sonra fazla sevinemediklerini, sevinçten çok oyuncularının ayağının kırılmasına, sakatlanmasına üzüldüklerini hepimiz gözlerimizle gördük.
1: Peki. Yine tabii milli futbol takımımıza şimdi
0: Evet.
1: oynanacak maçta başarılar dileyerek tamamlayalım. Birkaç dakikamız daha var. Başka bize aktaracağınız notlar var mı? Sizi dinleyelim.
0: Şöyle biraz da isterseniz Türkiye'den bahsedelim.
1: Tabii.
0: Yani Filenin Sultanları maşallahları var. Aslanlar gibi gidiyorlar. Baktığımız zaman Ankara'da oynanıyor maçlar. Şu anda 2'de 2'deler. Ama sanırım yarın bugün dinleniyorlar. Yarın yeniden bir maçları daha var. Onların bu bizim ev sahipliğimizde yapılan grup maçlarındaki liderliği damga vuracak. Ayrıca biraz sonra, bir saat sonra Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon belli olabilir. Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya, Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı
1: Evet.
0: karşıya gelecek. Seride şu anda Fenerbahçe 2-1 önde. Maç Beşiktaş'ın sahasında. Eğer Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse maç seri 5. maça taşınacak. Pazar günü şampiyon belli olacak. Ama bu akşam Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'ı yenerse o zaman da Fenerbahçe şampiyonu ilan etmiş olacak. Futbola geçersek futbolda Avrupa Kupalarındaki rakiplerimiz belli oldu biliyorsunuz. Beşiktaş Midland'la oynayacak. İsviçre'de çekilen kurallar sonucunda Beşiktaş Danimarka'nın Midland ekibiyle eşleşti. Fenerbahçe Podolski vardı Galatasaray'ın eski futbolcu. Onun %86 pay ile kulübün çoğunluk hissedarı olduğu Gornik
1: Evet.
0: Zabrze ile eşleşti. Başakşehir'de Bosna Hersek takımı Sarajevo Inter galibiyle oynayacak. Yani
1: Evet.
0: Başakşehir bir üst şeyden katılacağı için Sarajevo Inter galibiyle oynayacak. Fenerbahçe deyince Fenerbahçe'de enteresan bir gelişme dün yaşandı.

0: İsmail Kartal'da sanırım fazla şart öne sürmeden bu görevi kabul etmiş. Dirk Kuyt İsmail Kartal'ın yardımcısı oldu. Oğuz Çetin Fenerbahçe'nin futbol aklı olarak, futbol koordinatörü olarak görev yapacak. Bu arada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Vedat Muriç ile anlaşma imzaladı Fenerbahçe 3 yıllık. Biraz önce açıklandı bu da. Evet. Fenerbahçe'de transferde bu tür gelişmelerle yeni dönem hazırlıklarını sürdürüyor. Galatasaray tarafında Icardi ile sözleşme yenilemek için büyük aşama kaydedilmiş. Büyük ihtimalle Icardi kalacak. Beşiktaş'ta da gelişmeler için Dünya Kupası'nın yeni antrenörle birlikte, Önder Özen'le birlikte Dünya Kupası sonunda yeni transferler için ciddi gelişmeler bekleniyor.
1: Peki, evet, bu haberlerle sohbetimizi yavaş yavaş tamamlayalım. Gözümüz kulağımız milli futbol takımımızın Paraguay'la yapacağı maçta umarız güzel sonuçlarla yine sohbetimizi bir başka sefer devam ettiririz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
0: inşallah
1: için. Diyor,
0: İnşallah diyorum ve tabii ki burası için bu akşam, yarın sabah Türkiye için. İnşallah güzel sonuçlar, güzel sabahlar uyanırız diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederiz katıldığınız için. Yine görüşmek üzere, sağ olunuz. Türk Gün Gazetesi yazarı Cemalettin Ali Kunak konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.

Burası Kısa Dalga 19 metre, 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3'a, TürkSat 4'a, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle Kısa Dalga 31 metre 9.460 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Geçmişin sesi. Geçmişin sesiyle tarih öncesi topluluklardan imparatorluklara, göçlerden kültürel mirasa uzanan büyük hikayeyi adım adım takip ediyoruz. Göbekli Tepe'de dikilen ilk taşlardan bugünün şehirlerine uzanan binlerce yıllık bir yolculuk. Geçmişin sesi her cuma Türkiye

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından, internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye saatiyle 21.30'dan itibaren kısa dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle birlikte olacağız.

Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu İstanbul'da açıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri oldu. Hafta sonunda yüksek öğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi dış politika şov alanı değil, tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi. Hat Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olacak.
2: Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki

0: Kalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi bugün hizmete girdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hat sayesinde mega kentin pek çok noktasından artık metro ile İstanbul Havalimanı'na ulaşılabileceğini vurguladı. 120 kilometre hıza ulaşan metronun bir rekor kırdığına da dikkati çekti. Bakan Uraloğlu projenin detaylarını TRT Haber'e anlattı.
2: Bir ucu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Marmara'yı kullanarak gelip bizim Halkalı istasyonundan İstanbul Havalimanı'na ve Gayrettepe'ye kadar gideceği bir ring hattı gerçekten. Bu anlamda kıymetli. Yani sadece Avrupa yakasının değil, Anadolu yakasının da önemli bölümlerini getirip İstanbul'un başta havalimanı olmak üzere bütün her tarafına, şu gördüğümüz raylı sistemlerle beraber bütün her tarafına ulaştırabileceğimiz bir hat. Yani sadece bugün açacağımız kesimde 1,5 milyon insanın kullanacağını söylemek isterim. Bizim için kıymetli. Yani sadece siz Halkalı'dan havalimanına yaklaşık 30 dakikalık bir sürede seyahat edebileceksin. Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arasını da 27 dakikada, yani ringin esasında tamamını da 57 dakikada siz
3: tamamlamış olacak.
2: Ve Türkiye'de ilk defa metrolarda 120 kilometre saat hıza ulaştığımız bir metrodan bahsediyoruz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerinden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi Bakan Bayraktar. Ankara'daki 7. Türk-Alman Enerji Forumu'nda konuştu.
4: Türkiye olarak önceliklerimiz çok net. Enerji güvenliğimizi güçlendirmek, dışa bağımlılığımızı mutlak surette azaltmak, ekonomik büyümeyi desteklemek ve 2053 net sıfır hedefimize ulaşmak. Bugün gurulla ifade etmek isterim ki yenilenebilir enerji Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmakta. Bu kapasiteyle yenilenebilir enerjide Türkiye Avrupa'da 5. dünyanın ise 11. ülkesi konumuna gelmiş durumda. Enerji verimliliğini stratejimizin tam merkezine koyuyoruz. Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2030 ve 2. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planımız kapsamında binalardan sanayiye, ulaştırmadan tarıma kadar tüm sektörlerde 2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde yatırım öngörüyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösterdi. Bakan Kurum, koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz, dedi.
5: İzmit Körfezi'nde dünyanın, emin olun, en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Bu somut bir örnektir. Dip çamuru. Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkarttık. Muhalif işte söylemler şunu söylüyor. Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi? Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm odaklı olduğunu söyledi. Bakan Kurum, Antalya 2035 hamlesi bu ülkenin iklim diplomasisine ve tüm coğrafyalara attığı imza ve mühürdür dedi. Kayseri'de konuşan Bakan Kurum'un gündeminde COP31 zirvesi de vardı. Biz COP31'i yalnızca bir zirve olarak değil, sözlerin uygulamaya, taahhütlerin projeye, projelerin sahada sonuca dönüştüğü büyük bir iklim seferberliği olarak görüyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yaşanan yağışların barajların doluluk oranını etkilediğini söyledi. İçme suyunda sorun yaşanmayacağına dikkat çeken Bakan Yumaklı, bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı %81.5 dedi. Bakan Yumaklı, Kayseri'deki Erciyes zirvesinde konuştu.
3: İçinde bulunduğumuz yılda gerçekleşen yağışlar uzun yıllar ortalamasının %32.5 üzerinde. Geçen yılın ise %75.7 üzerinde. Geçen yıldaki yaşadığımız o anormal kuraklığın bu devasa farkını buradan görebiliyoruz. Ve son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda %81.5. Yani bu bir rekor. Hali hazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolamış durumdayız. Ben artık Türkiye'deki illerimizin içme suyu bağlamında herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum açıkçası.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katerina Reich'la görüştü. Görüşmede vize süreçlerinin kolaylaştırılması ve gümrük birliğinin güncellenmesi konularının ele alındığı belirtildi. Bakan Bulat, gümrük birliğinin güncellenmesi noktasında desteklerini net bir şekilde ifade ettiler dedi.
6: Türkiye-Almanya ilişkileri zaten siyasi ve ekonomik alanda çok iyi gidiyor. Liderlerimiz çok yakın çalışıyorlar. İki ülke arasında 50 milyar doların üzerinde bir karşılıklı ticaret hacmi var. Vize meselesini konuştuk. Bu noktada iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, STK mensupları, nakliyecilerle alakalı olarak hızlı çözümlerle konuyu hızlandırmayı planlıyorlar. Ve bizim de Türkiye vatandaşlarımız için vizesiz seyahat konusundaki haklı taleplerimizi bir kez daha kendilerine vurguladık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında kendileri de bunu desteklediklerini net bir şekilde ifade ettiler. Türkiye ile Avrupa Birliği ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere zarar gelmesini engelleyecek bir tutum takınacaklarını net bir şekilde ifade ettiler.
1: Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO Edebiyat Şehri. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Dünya Belleği programında kültüre bağlı 12 eser olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş bu silsileye yeni bir nişan eklemiştir dedi. Bakan Ersoy, İstanbul'da Atatürk Kültür Merkezi'ndeki tanıtım programında konuştu.
7: UNESCO Dünya Belleği programı kapsamında da 2025 yılı itibarıyla Türkiye'nin kütüğe kayıtlı 12 eseri bulunmaktadır. Kahramanmaraş işte bütün bu silsileye yeni bir nişan daha eklemiştir. Eshab-ı Keyf Külliyesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne kayıtlı olan Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler arasında kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu alanda üyelik alan ilk şehirdir. Bu yönüyle de edebiyat şehri olan ilk Türk kenti olma ayrıcalığına mazhar olmuştur.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

0: Kurum Aynur Özdemir Göktaş, kadınların istihdamda daha fazla yer alması için projeler yürütüldüğünü söyledi. 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk diyen Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'da konuştu.
1: Bakanlık olarak kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması için projeler yürütüyoruz. Bu doğrultuda kadın kooperatiflerinin kapasitelerini artırmak ve üretimlerini çeşitlendirmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda 1366 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Böylece hem kadınlar gelir elde ettiler hem de bulundukları bölgede sosyal dayanışmayı ve toplum refahını büyüttüler. Şüphesiz bir kadının emeğini görünür olduğunda bir kadının kendine olan inancı büyür, bir ailenin refahı artar. Mahalle hayatı canlanır, komşular arası dayanışma ise güçlenir.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, her türlü bireysel ve örgütsel suçlarla mücadele edileceğinin altını çizdi. Kimse hukukun dışına çıkamayacak dedi. Rize'de konuşan Bakan Gürlek, 12. yargı paketiyle bazı suçlarda cezaların artırılacağını söyledi.
2: Özellikle faili meşru dosyalar, uzun zamana dayalı çözülmemiş dosyalar, suç örgütleriyle mücadele şekilleri, yeni nesil çete yapılanmaları, sanal kumar ve bahis örgütleri, torbacısından baronuna kadar uyuşturucu örgütleri, asayiş ve huzuru tehlikeye atan her türlü bireysel ve örgütsel yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kimse hukukun dışına çıkamayacak. Kendisini ve örgütsel yapısını Türkiye Cumhuriyeti'nden büyük görüp hukuk dışı faaliyetlere girmeyecek. Girenler de dünyanın neresine giderse gitsin şunu çok iyi bilecek ki kaçamayacak. 12. yargı paketi şu an mecliste bir düzenleme aşamasında. Bu konuda da 12. yargı paketinde bir kısım, özellikle bazı suçlarda cezaların artırılmasına ilişkin düzenlemeler yaptık.
0: Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Yarın ve pazar günü yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara adaylar alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Temel yeterlilik testine tüm adaylar girecek. 4 yıllık lisans programları için belirleyici olan alan yeterlilik testine ise adayların 1.627.960'ı katılacak. Yabancı dil testine başvuranların sayısı ise 203.639. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hafta sonu yapılacak yükseköğretim kurumları sınavı öncesinde adaylara başarı diledi. Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajla tüm adaylara sakin olmaları ve kendine güvenmeleri yönünde tavsiyede bulundu. İçişleri Bakanı vatandaşlara da seslendi. Evlatlarımızın emeklerinin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için sınav öncesinde ve sınav saatlerinde korna çalınmaması, yüksek ses oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması ve sessizliğin korunmasına hep birlikte katkı sunalım ifadelerini kullandı. Asfalt'tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne çifte gemi teslimatı yapılacak. Romanya'ya teslim edilecek korvetle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç edecek. Ayrıca Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir aşamaya taşınacak. Yarınki teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan katılacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, zorlu bir süreçten geçildiğini belirtti. Parti içi birlik çağrısı yaptı. Temel amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikle hareket etmemiz gerekir dedi. Kılıçdaroğlu mektubunda hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur ifadelerini kullandı. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mutlak butlan kararının ardından yaşananlar sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tugay ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve iki meclis üyesi de CHP'den ayrıldı. İsrail, Lübnan'da 80'in üzerinde noktaya saldırdı. 47 kişi yaşamını yitirdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail saldırılarla ateşkes çabalarını hedef alıyor. Açıklamasıyla tepki gösterdi. Saldırılar sürerken ABD'den ateşkes açıklaması geldi. Üst düzey ABD'li bir yetkili ateşkeste anlaşıldığını bildirdi. Açıklamaya göre İsrail ve Lübnan Hizbullah arasındaki ateşkes yerel saatle 16'da yürürlüğe girdi. Amerikan yayın kuruluşu CNN'de ABD'nin İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını artırmayacağına dair İran'a güvence verdiğini iddia etti. Çünkü İran, İsviçre'de bugün yapılması planlanan nükleer müzakereler öncesi Lübnan'daki çatışmaların duracağına dair güvence istedi. CNN, müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik çabalarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu güvenceyi Tahran'a ilettiğini belirtti. Washington ve Tahran mutabakat metnini imzaladı. 60 günlük müzakere sürecine girildi. Ancak İsviçre'de bugün yapılması planlanan görüşmeler iptal edildi. Açıklama İsviçre tarafından yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de hazırlıklarını sürdüğünü, Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. İran, görüşmelerin ilerleyen günlerde gerçekleşmesi için planların yapıldığını açıkladı. Tahran, Washington'la savaşı bitiren mutabakat metninin dijital olarak uzaktan imzalandığı için görüşmelerin aciliyetinin kalmadığını duyurdu. Amerikan medyasına konuşan Trump, İran'ın koşulsuz teslim olduğunu öne sürdü. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise aksini savundu. Kalibaf, savaşta bir kez tokatlandılar, aynı şekilde tekrar gitmek isterlerse daha sert bir tokat yiyecekler dedi. Karşı taraf sözünü tutmazsa, anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz ifadelerini kullandı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Tesisteki garaj ve bakım alanlarında hasar oluştu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden duyurulur. Osmaniye ile sınırları içerisindeki Osmaniye Tosyalı, Osmaniye Güneş Enerjisi Santralleri Trafo Merkezi, enerji iletim hattına yarın saat 14'ten itibaren 154 bin voltluk gerilim uygulanacağından direklere tırmanılması ve iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosu İstanbul'da açıldı. Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk UNESCO edebiyat şehri oldu. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Türkiye, NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. Spor. Ay Yıldızlı ekibimizin de yer aldığı Dünya Kupası D grubunda 2 maç var. Saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya gelecek. Sabah 6'da ise Türkiye Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Her iki maçta TRT 1 ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi başladı. Sarı lacivertliler tecrübeli çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe ayrıca Kosovalı forvet Vedat Murigi'ye de 3 yıllığına renklerini bağladı. Galatasaray'da Roland Şalay ve Nelson'a ilgi var. Premier Lig'e yükselen Hull City, sarı kırmızılı ekipten 2 futbolcuyu listesine aldı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final serisinde tamam ya da devam maçı oynanacak. Fenerbahçe-Beko 2-1 önde olduğu seride saat 20'de Beşiktaş Gey'ine konuk olacak Sarı Lacivertliler. Maçı kazanırsa üst üste 3. şampiyonluğunu ilan edecek.
3: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, güney ve iç Ege, batı ve Orta Akdeniz, iç Anadolu, batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Sinop, Adana çevreleriyle, Osmaniye'nin batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi,

0: Eskişehir çevreleri ve Ankara'nın batısının yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Samsun 19, Antalya, Adana, Hatay, Trabzon ve Rize 21, Kütahya ve Uşak 10, Mersin 23, Sivas, Erzurum ve Kars 11, Giresun 22, Gaziantep ve Diyarbakır 17, Elazığ, Erzincan ve Düzce 16, Mardin 24, Kilis ve Batman 18 derece.
1: Yol durumu.
0: Bursa İnegöl Bozüyük yolunun 13 ile 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Ankara Konya yolunun 56 ile 59. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: bir hekimden dinledim.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Bir Hekim'den Dinledim programından merhaba sayın dinleyenlerimiz. Sağlıkla ilgili güncel, faydalı, hayatınızı olumlu yönde etkileyebilecek bilgiler paylaştığımız programımızdan sizlere sesleniyoruz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Mikrofon başında spikeriniz ben Funda Erdoğan. Bu bölümde size sesimizi ulaştıran teknisyen arkadaşımızın ismi Sefa Aktan. Ve tabii ki programı sizler için hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural da bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz bu haftada.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Ve geçtiğimiz haftalarda da konuk olmuştu yine sağ olsun doçent doktor Ayşegül Efe de bizlerle beraber. Sayın Efe, siz de hoş geldiniz TRT stüdyolarına.
3: Teşekkür ederim.
1: Sayın dinleyenlerimiz, bu bölümde ebeveynlerin ülkemizde ne yazık ki sınav zamanlarında yaşaması kaçınılmaz olan bir konuya, sınav stresine değineceğiz. Özellikle sınava girecek yaşta çocukları olan dinleyicilerimiz radyolarının sesini biraz daha açsın lütfen, çünkü uzman konuğumuz merak edilenleri bir bir yanıtlayacak sizler için. Ama önce birçok insanın kendinden bir parça bulabileceği bir ana götürmek istiyoruz şimdi sizi. Ardından Bir Hekim'den Dinledim başlıyor. Ece 16 yaşındaydı. Lise son sınıfa gidiyordu ve birkaç hafta sonra hayatındaki en önemli sınavlardan birine girecekti. Dersleri kötü değildi. Hatta öğretmenleri onun düzenli ve sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunu söylüyordu. Ama sınav tarihi yaklaştıkça Ece'nin günlük rutini değişmeye başladı. Sabahları yorgun uyanıyor, kahvaltıyı atlıyor, okuldan gelince masanın başına oturuyor ama uzun süre aynı sayfaya bakıp kalıyordu. Telefonundaki deneme sınavı gruplarında arkadaşlarının netlerini gördükçe içi sıkılıyor ve geciktiği düşüncesi aklından çıkmıyordu. Bir akşam deneme sınavında daha önce rahat çözdüğü soruları yapamadı. Kalbi hızlandı, elleri terledi, midesi bulandı. Sorulara baktıkça bildiklerini de unutuyor gibi oldu. Eve döndüğünde annesi, "Bu kadar çalışıyorsun, neden hala böyle oluyor?" deyince Ece odasına kapandı. Babası moral vermek için, "Biz sana güveniyoruz, sen yeter ki kazan," dedi. Ama bu sözler Ece'nin omzundaki yükü hafifletmedi. Gece yatağa girdiğinde ertesi günkü konuları, kaç net yapması gerektiğini, sınavda yine kilitlenirse ne olacağını düşündü. Uykusu bölündü, sabah kalktığında başı ağrıyordu. Sonraki günlerde Ece'nin çalışma düzeni daha da bozuldu. Bazen saatlerce çalışıyor, bazen masaya oturmaktan kaçınıyordu. Deneme sınavlarından önce karnı ağrıyor, sınav sırasında zamanı kontrol etmekten soruları okuyamıyor, sonrasındaysa yanlışlarına bakmak yerine kendini suçluyordu. Rehber öğretmeniyle görüştüğünde ilk kez sınav stresinin yalnızca az çalışmak ya da iradesizlik olmadığını fark etti. Ece için sorun artık sadece konu eksiği değil, kaygısını tanımayı, gerçekçi bir çalışma planı kurmayı, uykusunu toparlamayı, sınav anında bedeninin verdiği tepkilerle baş etmeyi ve

0: doktorumuza bu kadar düşünmüyorlar, bu kadar stres yapmıyorlar kendilerine. Ama okurken annesinin tavrına biraz üzüldüm. Çünkü diyor ki bu kadar çalışıyorsun, neden hala böyle oluyor demiş. Babası biraz daha ılımlı, biz sana güveniyoruz, sen yeter ki kazan diyor. Ama sen yeter ki kazan derken bile alttan alta bence bir mesaj var, değil mi hocam?
1: Evet. Ece aslında hepimiz Ece'nin geçtiği süreçten geçtik. Hatta geçen hafta liselere giriş sınavı vardı. Daha küçük yaştaki çocuklar ve aileleri bu süreçten geçtiler. Şimdi bu hafta sonu da üniversite giriş sınavı var. Yine birçok Ece, Ahmet, Mehmet sınava girecek. Birkaç senedir yoğun çalıştılar, yoğun stres yaşadılar. Şimdi stresleri de herhalde doruk noktasında. Bu süreci tabii aslında hepimiz yaşadık ama doğru mu yaşadık? Nerede hatalar yaptık? Nasıl daha iyi olabilir? Stresle nasıl baş edilebilir gibi bazı sorularımız var ve bunu tabii işin en uzmanlarından, en iyi bilenlerden birine sormak istedik. Ayşegül Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Programımıza üçüncü kez konuk oldunuz. Size ulaşmak çok zor, çok yoğunsunuz. Teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için.
2: Ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için.
1: Sağ olun. Şimdi Ece'nin hikayesini dinledik. Ece'nin yaşadığı bir sınav stresi, bir sınav kaygısı var. Şimdi şunu da şöyle bir mesajla da başlamamak istiyorum aslında. Stres zararlıdır. Çocuklar strese girmesinler, stres performansı düşürür gibi bir ön yargı oluşturmadan, böyle bir mesaj vermeden sormak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki biyolojik olarak stres aslında insan medeniyetinin kurulmasındaki en kolaylaştırıcı biyolojik süreçlerden biri idi. Fakat modern hayatta tabii ki on binlerce yıl önce belki bizi hayatta tutan medeniyeti oluşturmamızı sağlayan bu biyolojik süreç modern hayatta bize bazı problemler çıkartıyor. Yani şunu sormak istiyorum. Şimdi öncelikle Ece sınav stresi, sınav kaygısı yaşıyor. Bunlar birbirinden farklı mıdır? Aynı zamanda stres ne zaman normaldir? Ne zaman hastalık olarak kabul edilmelidir? Bunu ayırabiliyor muyuz?
2: Elbette çok önemli ve doğru bir noktadan başladınız. Çünkü stres dediğimiz şey aslında çevresel nitelikte biyolojik beklentilerin bütünüdür diyebiliriz. Ve bunlarla baş etme becerilerini geliştirme de insanın hayatta kalma becerilerinin yerleşmesini, içselleşmesini sağlayan bir süreç. Yani karşılıklı birbirini geliştirme ve dönüştürme hali yaratan durumlar. Tabii sınav gibi organizasyon becerilerinin, kişinin bilişsel, emosyonel ve davranışsal olarak kendini kontrol etme becerilerini sergilemesi gerektiği bir süreç olduğu için haliyle stres potansiyeline sahip bir kapsam. Ama stresi çocuğun ya da gencin yetersiz olduğu anlamına gelecek şekilde yorumlamamalıyız. Tam tersine belli düzeyde stres sınava yönelik dikkati toplar, motivasyonu arttırır ve performansı olumlu destekler. Klinik olarak biz buna optimal stres diyoruz. Hatta NLP uzmanları da bunu optimal stres, maksimum başarı gibi bir mottoya dönüştürmüşlerdir.
1: Yani stres olmadan olmaz. Bir
2: Kesinlikle.
1: kararlı bir dengede maksimum fayda görebiliriz demek
2: Kesinlikle,
1: istiyorum.
2: yani stres ve strese verilen yanıtların şöyle bir olumlu tarafı var. Beyindeki dopamin dengesinin ayakta tutulmasını ve bununla birlikte olumlu bir hazırlık sürecine bireyin girmesini, artı buradan elde edilen baş etme mekanizmalarında hayat boyu içselleşmiş bir potansiyele dönüşmesini sağlamakta. Dolayısıyla her bir süreç aslında kişinin hayatına katkı sağlamakta. Çok düşük stres ise bireyin sürece hazırlanmasını azaltabilmekte, çok yüksek stres ise düşünmeyi, hatırlamayı ve karar vermeyi kitleyebilmekte. Yani optimal stres dediğimiz nokta burası. Yüksek ve düşük olan seviyenin ortasında bir nokta ve bu her birey için değişkendir. Her bireyin karşılayabileceği stres yükü maalesef ki farklıdır. Yani mesele stresi tamamen yok etmek değil burada. Yani onu yönetebilir düzeyde tutabilmek ve buna yardımcı olabilmek. Tabii sınav stresi ve sınav kaygısı yargısı ayrı konseptler. Fark burada önemli. Çünkü sınav stresi çoğu zaman olağan, geçici ve işlevsel bir hazırlık hali sunmakta. Ama öğrenci çalışmalıyım, plan yapmalıyım, eksiklerimi görmeliyim diye düşünür ve harekete geçer stresle beraber. Sınav kaygısında ise bazı bedensel

0: Zihinsel ve duygusal uyarılma hali vardır ve çocuğun performansı bozulmaya başlar. İşlevsellik çoklu alanlarda, sadece akademik değil, çoklu alanlarda bozulmaya başlar. Ve bildiği sorularda kilitlenme, okuduğunu anlayamama, yorumlayamama, hatırlayamama, panik hissi, sınavdan kaçınma, sınavı hatırlatan şeylerden kaçınma, uyku ve iştah bozuklukları, sürekli başarısızlık senaryoları, geleceğe yönelik kehanetler gibi düşünsel bozukluklar mevcut olmaya başlar ve bu da mutlaka profesyonel destek gereksinimini düşündürmektedir.
1: Peki şiddeti hafif şiddette stres ile fazla artmış bir stresi birbirinden ayırdınız. Peki kısa süreli yani akut stres ile uzun süreli artık kronikleşmiş süren bir stresin farkı var mı?
0: Kesinlikle. Stres kronik aşamada vücudun üstünde dramatik bir yük yaratmakta. Burada stresin hangi kaynaktan geldiği, stresin türü ve bireyin baş etme mekanizmalarını ne kadar zorladığı, yani bireyin o strese adapte olup olamadığına ilişkin sonuçlar da elbette ki etkilemekte. Kronik stres bizim nörobiyolojik mekanizmamızı etkilemekte ve bireyi baş edebiliyorsa tabii ki ondaki çıktıları daha çok işlevselliği arttırma yönünde olmakta. Ancak tabii ki kronik stresin de yarattığı bunun sonucu yüksek kortizol düzeyleri gibi, dopamin sensitivitesinin bozulması gibi bireyi hassaslaştırdığı tıbbi durumlarda mevcut.
1: Yani stres de değil de aslında stres kaynağında da tabii sorun arayabiliriz ama stres kaynağına verdiğimiz reaksiyon da çok önemli demek
0: Kesinlikle.
1: istiyorsunuz. Peki şimdi Ece çalışırken işte denemelere, sınavlara girerken böyle ellerinde titreme, mide bulantısı, terleme, işte çarpıntı gibi şeyler hissetti. Bunlar nedir tam olarak?
0: Burada bize vakanın yaşadığı durumlar aslında kaygı, fazla stres, yani karşılanamayan stres ve kaygı dediğimiz durumların sadece duygusal, emosyonel değil, diğer yandan bizim somatik dediğimiz bedensel ve bilişsel de bir takım sonuçlarının olduğu, bunlarla da ilişkili bir süreç olduğunu göstermekte. Kaygı yükseldiğinde beden alarm sistemine geçer. Savaş ya da kaç gibi. Kalp hızlanır, sempatik sinir aktivasyonuna bağlı kaslar gerilir, mide ve bağırsak sistemi etkilenir. Hatta göz bebeklerimiz bile buna göre değişkenlik gösteriyor. Zihin de dolayısıyla tehdite daha fazla odaklanmakta. Çünkü biyolojik olarak hayatta kalmayı bize güdülüyor. Ya yapamazsam, ya bildiklerimi unutursam, ya ailemi hayal kırıklığına uğratırsam gibi olumsuz bilişi daha fazla gündeminde tutmasına sebep olabilecek otomatik düşüncelerin yerleşmesine sebep oluyor. Bu noktada kaygı başarıya götüren bir enerji olmaktan çıkıp öğrenilmiş bilgiyi kullanmayı engelleyen bir ketlenmeye dönüşebilmekte.
1: Şimdi aslında biyolojik olarak bu savaş ya da kaç yanıtı diye özetlediğimiz bir sempatik sinir sisteminden bahsediyorduk ama şimdi öğrendiğimiz kadarıyla savaş kaç veya dona kal diye özetleniyor. Yani savaşamayan, kaçamayan canlı dona kalıp olayın geçmesini bekliyor. Galiba sınavda çocukların bazen dona kalması, kilitlenmesi, bazen bizim basiretin bağlanması gibi bir deyim de kullanırız. Bu gibi durumlar galiba bunlarla alakalı oluyor. Peki çocuklar baş ağrısı, mide bulantısı gibi bazı problemler yaşıyorlar stresli dönemlerde. Acaba başka problemler de var mıdır? Bunu şunun için soruyorum. Yani bu bir hastalık mıdır endişesine kapılmadan stresle alakalı belirtilerdir diye özetleyeceğimiz belirtiler nelerdir?
0: Bu çok önemli bir nokta. Biz zaten bunu çocuklarımızla beraber çalışırken kendi belirtilerini doğru gruplandırması ve tanımlamasını önemsediğimiz için bunun psikoeğitimini veriyoruz. Çünkü bilmediğiniz, nereden geldiğini ve neye sebep olacağını bilmediğiniz bir şeyle baş edemezsiniz. Dolayısıyla dört başlıkta özetlemek gerektiğini düşünüyorum. Bedensel belirtiler daha çok çarpıntı, terleme, titreme, mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, nefes darlığı, nefesi yetmiyormuş gibi hissetme, ağız kuruluğu, kas gerginliği, bunlardan oluştuğunu bildiriyoruz. Bununla
1: Özellikle o
0: birlikte
1: nefes darlığının üzerinde durmak gerekiyor ki
0: tabii ki.
1: çok poliklinik başvuruları olur. Hem çocukların çalışma düzeninde de bir bozulmaya, bir araya belki gereksiz yere neden oluyor ve çocuklar da çok bunun bir hastalık olduğunu düşünüp strese giriyorlar. Onun için özellikle çarpıntı ve nefes alamama hissini özellikle vurgulamanız çok güzel
0: Özellikle
1: oldu.
0: siz

0: Bize de çok geliyor değil mi
1: Evet,
0: hocam? Hani
1: bize de öyle. Bir
0: erişkin
1: de
0: hasta
1: çarpıntı,
0: grubunda kaygı
1: nefesler.
0: bozuklukları,
1: Evet,
0: panik bozukluklarında kardiyolojik bir rahatsızlığa yorumladığı için.
1: nefes açlığı olur.
0: Evet. Bununla birlikte tabii bazı zihinsel, bilişsel belirtiler de oluyor. Bildiğini unutma, dikkat dağılması, okuduğunu anlayamama, kısa bellekte kusurlar, sözel akıcılığın bozulması, felaketleştirme senaryoları, kesin başarısız olacağım gibi otomatik düşüncelerle sürekli bir rahatsız olma hali. Duygusal belirtilerde ise huzursuzluk, gerginlik, rahatlayamama hissi, çaresizlik, öfke, ağlama, umutsuzluk gibi yakınmalar olabiliyor. Tabii daha bunların bir davranışsal sonuçları da oluyor. Kişi bunlardan kurtulabilmek için kendisinde stres yaratan olguları erteleme, son dakikaya bırakma, çaresizlik yaratabileceği nörotik durumlar içerisine girme, denemelerden
1: Kaçınma.
0: kaçınma, aşırı ancak plansız veya işlevsiz çalışma gibi kendine yüklenme, sürekli net kontrolü gibi, sosyal geri çekilme gibi, uyku ve beslenme düzeninin bozulması gibi çok yönlü davranışsal yansımaları da olabilmekte.
1: Veya aile bireylerine öfke gibi, kızgınlık, öfke atakları gibi de olabiliyor. Bu da aslında bir çeşit bu stresle baş etme
0: Tabii.
1: yöntemi gibi düşünebiliriz
0: Tabii
1: diyorsun.
0: buradaki bireyin mizaç özelliklerini nasıl tepki verdiğinde önemi var. Çünkü bazı insanlar duygularını çatışmalı bir zeminde yansıtma eğilimindedirler. Bazıları içe kapanırlar, bazıları yakınırlar. Farklı farklı tepkiler verebilmekte insanlar. Önemli olan şu, kişinin bize verdiği duygu ve davranış mesajlarını doğru okumak ve kendisinin farkındalık oluşturacağı şekilde geri bildirimde bulunmak.
1: Peki biraz önce Funda Hanım dikkat çekti. Bu kadar çalışıyorsun, neden hala olmuyor? Veya biz sana güveniyoruz ama sanki altta böyle satır arasında bir mesaj var gibi yorumladık. Bu konuda ne dersiniz?
0: Evet, yani burada çok sık karşılaştığımız bir şey. Çünkü ailelerin iyi niyetle söylediği şeyler, bazı cümleler bazen çocuğun yükünü arttırabiliyor, içsel yükünü arttırabiliyor. Bu kadar çalışıyorsun, neden hala olmuyor? Bu demek ki ben yetersizim duygusunu aslında yerleştiriyor. Biz sana güveniyoruz, sen yeter ki kazan. Cümlesi destek gibi görünse de aslında çocuk bunu kazanamazsam güvenlerini boşa çıkarırım gibi bir yüke dönüştürebiliyor. Bu nedenle aile dilinde sonuç değil süreç, kıyas değil emek, tehdit değil güven vurgulanmalı. Yani sürece odaklanmalı, çabaya odaklanmalı, çaba gösterdiğinin farkında olunduğunu, herkesin bir potansiyeli olduğunu ve o potansiyeliyle barışık olma halini vurgulamak çok önemli. Kaçınılması gereken söylemlerden bahsetmek de önemli bence burada. Bir sınav hayatının dönüm, bu sınav senin hayatının dönüm noktası. Kazanamazsan çok üzülürüz. Komşunun çocuğu şu kadar net yaptı. Kardeşinde durumlar
1: Kıyaslamak
0: böyle
1: değil mi?
0: değildi. Kıyaslamak tabii. Sana
1: Özellikle
0: bu
1: o
0: kadar
1: yaştaki çocuklar
0: tabii
1: için.
0: ki özellikle hani 80'lerin ebeveynlerinin sıkça söylediği şöyle bir olgu var. Bunu belirtmek isterim. Bu kadar imkan verdik ve bizim zamanımızda işler böyle değildi. Biz böyle değildik gibi kendisiyle, kendi çocukluğuyla kıyaslama. İşte panik yapma, abartıyorsun gibi duygu üstünden direkt hani onun duygusunu azımsayan, küçümseyen türde ifadelerde bulunmak. Bunlar kaçınılması gereken şeyler. Çünkü çocukta yalnızlık, suçluluk, yetersizlik ve baskı hislerini arttıran şeyler bunlar. Daha sağlıklı cümleler kurmak lazım. Bu sınav önemli, evet anlıyorum ama hayatının tamamı da değil.
1: Alternatifleri var.
0: Tabii ki biz senin emeğini görüyoruz ve takdir ediyoruz. Elinden geleni yapıyorsun. Sonuç ne olursa olsun bu sonuçla beraber biz de senin yanında olacağız. Yani durumla biz beraber baş edebiliriz ve şimdi birlikte neyi düzeltebiliriz ona bakalım gibi hep böyle ekstra çabaya davet eden, hani onun çabasına ve duygularına değer veren ifadeler üzerinde odaklanmak daha doğru.
1: Şimdi çok çalışan çocuklar bazen şunu düşünüyor. İşte yetemiyorum, biraz daha zamana ihtiyacım var ve bazı şeylerden tasarruf yapmaya başlıyorlar. Bunlardan biri de uyku. Uyku düzeninin hem sınav stresiyle hem de sınav performansıyla bir ilişkisi var mı?
0: Kesinlikle. Uyku sınav döneminde özellikle bir lüks değil. Tamamen öğrenmenin ve sağlıklı olmanın bir parçası. Bilginin belleğe yerleşmesi, dikkat, duygu düzenleme ve problem çözme için düzenli uyku çok önemli. Yani hem bedensel hem ruhsal sağlık için çok önemli. Geç saate kadar çalışmak her zaman daha fazla öğrenme anlamına gelmemekte. Özellikle de son gece sabaha kadar çalışmak yerine daha böyle güne yayılan kısa tekrarlar, erken uyku ve sabah sakin bir rutin çoğu öğrenci için daha işlevseldir.
1: Şimdi uykuyu sadece bir dinlenme olarak görmemek gerekir.
0: Tabii
1: Uyku
0: ki.
1: aynı zamanda bir onarım da süreci. Hem bu biyolojik olarak işte gün içinde vücudumuzun gördüğü işte ufak tefek zararların onarıldığı biyolojik bir süreç ama aynı zamanda öğrendiğimiz bilgilerin de hem onarıldığı yani gereksizin atıldığı belki özünün hafızamızda saklandığı bir süreç. Onun için söylediğiniz gibi öğrendiklerini sınav döneminde hatırlayabilmesi için iyi de bir uyku gereksinimi olduğunu düşünüyorsun.
0: Kesinlikle. Hatta biz şeyi bile öneriyoruz. Gün içerisinde yoğun bir temposu varsa 20 dakikadan oluşan kestirme. Çok uzun süreli uykuyu da önermiyoruz. Çok kısa süreli de değil. 20 dakikadan oluşan kestirme süreçlerinin bilginin yerleştirilmesi, bellekle o çalışma belleği ve frontal korteksteki işlemlemenin optimal bir şekilde ilerlemesi için olumlu olduğunu düşünüyoruz.
1: Peki telefonu ne zaman bırakmalılar? Uykudan ne kadar önce? Telefon
0: Kesinlikle.
1: uyku hijyeni açısından.
0: Tabii uyku hijyeni açısından telefon mutlaka son 2 saat elimizde olmamalı. Çünkü çok dikkat dağıtıcı ve yüksek uyaran içeriği olan bir araç. Bir yandan da hani duygusal, emosyonel uyaran da sağlıyor. Çünkü genelde çocuklarımız sosyal medya takip ediyorlar ve o sosyal medyada kişilerin şu anda nasıl bir hayatları olduklarını ve kendi hayatından ne gibi, yani kendi konumlarını, şimdi şuradaki pozisyonlarını daha olumsuz bir alternatife göre kıyaslama süreci içinde kaldıkları için bulundukları durumla barışamama, memnun olamama, kendilerini hep olumsuz bir kategoride değerlendirme gibi bir doğal sonuca sebep
1: Aslında
0: oluyor.
1: anne babanın yaptığı kıyastan kaçıp belki sosyal medyada
0: Kesinlikle.
1: çok daha fazlasını belki art niyetli kıyaslamalara da maruz kalabilirler.
0: Kesinlikle. Çünkü günümüzde sosyal medyadaki paylaşımlar oldukça denetsiz ve çok bireysel. Kişiler çok özel hayatlarından tutun, özel performanslarını, başarılarını, her şeyleri olduğu gibi veya olduğundan fazla bir şekilde yansıtabiliyorlar. Ya da ben gençlerimizde çok yaygın gördüğüm depresif duygularını çok yansıtıp bu depresif duyguların davranışsal olumsuz sonuçlarıyla, yani hani o soğuk çocuk, güçlü, soğuk, toplumdan uzak, cool çocuk pozisyonunu çizmenin o ergenlik sürecindeki o kimlik arayışı içerisindeki çocukta bir cazibesi olabiliyor ve yoğun depresif duygularını yansıtıp paylaşılmış bir depresyon, ki biz buna toplumda Werther'in etkisi deriz. Depresyonun, kendine zarar vermenin ya da farklı daha olumsuz, adını çok anmak istemediğim olumsuz davranış stillerinin kendi aralarında yaygınlaşmasına ve bununla akran içinde prim elde edilmesine sebep olan süreçler yaşayabiliyorlar.
1: Evet.
2: Bir de Ayşegül Hanım, hepimiz yaşamışızdır ama mesela örneğin bu hayali karakterimiz Ece 16 yaşında. Özellikle o yaşlarda örneğin kahvaltıyı atlamak, hareketsiz kalmak, spor yapmamak, düzensiz beslenmek ya da çay kahveyle tanıştıkları zaman, hepimiz öyleyiz, çocuklar bırakmıyor. Peki bütün bunlar sınav performansını ve kaygıyı etkileyebiliyor mu?
0: Kesinlikle bedeni etkileyen her şey mutlaka ruhsal ve bilişsel bir etkisi de mevcuttur. Beslenme ve beden düzeni kaygıyla resiprokal, yani çift yönlü bir ilişkiye sahip. Kahvaltıyı atlamak, uzun süre hareketsiz kalmak, düzensiz beslenmek veya aşırı kafein tüketmek, çarpıntı, huzursuzluk, mide yakınmaları ve dikkat dağınıklığını arttırabiliyor. Çünkü beynimizde dopamin reseptörleri dediğimiz öğrenme ve öğrendiğimizin çıktılarını sunabilmemizi sağlayan süreçler var. Ve kahveyi kullanma bu süreçlerdeki hassasiyetleri etkilediği için kahveyi kullanmadığınız süreçte dikkatini toparlayamaz, bir bireye dönüşebiliyorsunuz. Yani bu bir nevi bir bağımlılık aslında. Dolayısıyla kontrollü tüketimin her zaman daha faydalı olduğunu düşünüyoruz. Sınav döneminde hedef mükemmel beslenme de değil tabii ki. Bunun için bazı ailelerin, hani terim anmayı çok sevmiyorum ama, ortoreksiyon nervoza dediğimiz aşırı sağlıklı beslenmeye odaklanırken hayatının merkezine beslenme ilişkili bilgileri doldurdukları süreçler olabiliyor. Bu da tabii çocuklarda farklı yeme beslenme bozukluklarına evrilen süreçleri çağrıştırabiliyor. Ya da en iyi beslenmeyi yapacağım derken alternatiflere başvurup tamamen daha sağlıksız alternatiflerle tanışmalarına sebep olabiliyor. Bunun yerine düzenli öğün, yeterli su tüketimi, hafif fiziksel hareket ve aşırı kafeinden kaçınma gibi belli moddolarla hareket etmenin daha uygun olduğunu öneriyoruz.
1: Peki gerçekçi bir çalışma planı nasıl olmalı? Yani bunu şunun için sormuyorum. Şu kadar matematik, şu kadar işte fizik çalışılmalı gibi değil de nasıl bir çalışma planı yapılmalı? Mesela ne kadar mola verilmeli, ne kadar bir oturuşta ne kadar süre çalışılmalı gibi önerileri var mı bilimin? Evet.
0: Sayın hocam, tıp fakültesi öğrencileri olarak bu konuda aslında en son sorulması gereken insanlar biziz. Ama burada çocuk psikiyatristi kimliğimle...
1: Onun için dedim ki bilim ne diyor?
0: Bilim şöyle söylüyor, yani bütün günü dersle doldurmak her şeyi öğrendiğimiz ve etkin olarak kullanacağımız anlamına gelmiyor. Plan, konu çalışma, tekrar deneme, yanlış analizleri, mola, uyku ve dinlenme dengesini bir arada içermeli mutlaka. Yani plan sadece neyi çalışacağımız, ne kadar saatte değil, molayı, dinlenme, dinlenirken ne yapacağımıza da içeren türde olmalı. Ve bunu kişi kesinlikle kendi motivasyon kaynaklarına göre seçmeli. Çok yoğun ama sürdürülemeyen programlar kısa sürede tükenmişlik yaratıyor ve maalesef kaçınma gibi ters reaksiyonları da beraberinde getirebiliyor. Küçük, ölçülebilir, uygulanabilir, somut hedefler daha değerli. Bugün bütün matematiği bitireceğim gibi başı ve sonu belli olmayan, sonuçta bir çıktı, ölçülebilir bir çıktısı olmayan kişinin kendi performansını reel bir şekilde değerlendiremeyeceği bir hedef uygun değil. Kesinlikle stresi arttıracaktır. Bunun yerine bugün şu konuyu çalışacağım, şu kadar soru çözeceğim ve yanlışlarımı analiz edip yanlışlarım üzerinden bir program yapılandıracağım gibi somut çıktıları olabilecek şeyler yaratmak lazım.
1: Sürdürülebilir bir plan dediniz.
0: Kesinlikle.
1: Peki deneme sınavları yalnızca işte kaç net yaptım, hangi yerde eksiğim var gibi mi değerlendirilmeli, yoksa bunu sınav stresi kaygısı yenmek için de kullanabilir miyiz?
0: Kesinlikle. Çünkü burada bir hani bilişsel davranışçı psikoterapi konseptinde exposure dediğimiz bir sistemi size sunuyor. Yani çok kıymetli bir deneyim. Yalnızca net ölçmek için kullanılmamalı. Aynı zamanda kaygıyı tanıma, kaygının belirtilerini tanıma ve yönetme provası sağlıyor bize. Öğrenci denemede şunları gözlemleyebilir kendisinde. Hangi dakikada dikkatim dağılıyor? Hangi soru tipinde panikliyorum veya kilitleniyorum? Süreyi nerede kaybetmeye başlıyorum? Bedensel belirtiler başlayınca bende ne oluyor ve ben ne yapıyorum? Hani duygularını tanıma, düşüncelerini tanıma. Çünkü biz bunu bilişsel davranışçı psikoterapide de çalışırken düşünce, duygu ve davranış 3D döngüsü üzerinden anlatmaya çalışıp bunun üzerinden bir çözümlemeye, strateji geliştirmeye gitmesini sağlıyoruz. Böylece deneme sadece başarıyı değil, sınav davranışlarını da geliştiren bir araç olarak karşımıza çıkmakta.
1: Aslında modern bir tabirle simülasyon diyebiliriz buna, değil mi? Sanki evet, sınavın simülasyonunu yapıyoruz. Biz de kardiyolojide asistan eğitimi sırasında mesela anjiyografi yaparken bir problemle karşılaşıldığında sınav stresine benzetebiliriz. Bunun için örnek veriyorum. O probleme nasıl bir reaksiyon verebilir? Ne kadar sürede toparlanıp hemen problemi çözüp sürece anjiyoya devam edebilir üzerinde çok duruyoruz. Yani sınavda da aynısını yaşayacak çocuk. Fakat bunu ne kadar sürede kendini toparlayabilip ve devam edecek diye bir aslında prova amacıyla da deneme sınavları kullanılabilir diyorsunuz.
0: Evet, zaten bu noktada da biz çocuklarımıza kafalarında hani acil çantası gibi yardımcı olabilecek bir takım davranışsal önerilerde yapılandırıyoruz. Hani biz buna terapi çantası diyoruz. Çünkü kişinin kendine yardımı her şeyden önemlidir. Herkesin kendini telkin etme becerileri daha ulaşılabilir bir şey.
1: Yani hepimiz şok yaşayabiliriz, kaygı yaşayabiliriz ama bunu nasıl fark edip, nasıl toparlanıp devam edeceğiz bunu aslında öğrenmek
0: Evet,
1: bir çeşit deneme sınavlarının bize bir faydası
0: tabii
1: olabilir.
0: bu noktada nefesini düzenleme, gevşeme egzersizleri, dikkat odağını toplama ve zamanı yapılandırma gibi süreçleri önden o acil travma çantasına, terapi çantasına koymalarını sağlıyoruz. Mesela birincisi nefes düzenlemek. Yavaşça burnumuzdan aldığımız nefesi bir miktar içimizden tuttuktan sonra ağzımızdan olabildiği kadar en yavaş haliyle verebilme gibi. Yani vücudumuza tehlike yok sinyalini gönderdiğimiz nefes

0: egzersizlerini öneriyoruz. Bedeni gevşetmek adına, çünkü bizim suratımızda aldığımız bir afekt, mimik bile bir süre sonra duygumuzu etkileyebiliyor. İsterseniz herkes şu anda denesin. Yüzünüzü 5 dakika kadar mutlu pozisyonuna getirin. Beyniniz 5 dakika sonra mutlu olduğu mesajını hissedecektir.
1: Bu çok
0: Bunun
1: önemli.
0: gibi hani bedeni gevşetmek adına omuzları indirme, çeneyi gevşetme, ayaklarınızın yere bastığını hissetme, fark etme gibi bedensel alarmı azaltan egzersizler önerebiliyoruz. Ve dikkati şimdi şuraya yönetmek çok önemli. Bunun için mesela bu odada bulunan 3 tane beyaz nesneyi say. Kalemi hisset. Yine ayaklarının yere temasını fark et. Zihni felaket senaryosundan şimdi şuraya döndür gibi bir takım egzersizler. Diğer bir önemli nokta da zamanı yapılandırmak. Hani bir soruda takılı kalınca işaretleyip geçmek ve sınavın tamamını tek bir soruya teslim etmemek gibi uygulayacağı yöntemleri ve düşünce içeriklerindeki o bireysel hatalarını kontrol etmelerini, yakalamalarını ve yerlerine daha işlevsel düşünceleri yerleştirmelerini sağlayacak terapi çalışmaları yapıyoruz.
2: Ayşegül Hanım, süremiz kısıtlı. O zaman şunu soralım programımızın sonuna doğru. Sınav döneminde aileler çocuklarına nasıl destek olmalıdır? Takip etmekle baskı kurmak arasındaki sınır nasıl korunabilir örneğin?
0: Bu sınır çok önemli. Dolayısıyla aileler kendilerini daha çok hani uyku ve beslenme düzenini desteklemek, sürekli net sormamak, kıyas yapmamak ve sınavı bir aile projesine dönüştürmemek. Yani çocuğu kendi narsistik uzantısının bir parçası, kendi hedeflerinin sağlayıcısı olarak görme durumundan çıkmayı başarmaları lazım. Bugün kaç net yaptın gibi sorular yerine, bugün seni en çok zorlayan neydi, üzerine konuşmak ister misin gibi daha düzenleyici sorular yönlendirmek lazım. Evdeki ambiyans da çok önemli. Bunu rol içerisinde yapamazsınız. Çocuk asla bunu yemez. Dolayısıyla sakin, öngörülebilir ve destekleyici bir ambiyans sunmak lazım.
1: Yani,mış gibi yapmamalı anne baba.
0: Kesinlikle,
1: Tamam.
0: kesinlikle. Önerebileceklerim bunlar.
1: Peki sosyal medyada biraz süremiz kaldı galiba, onun için soruyorum. Sosyal medyada böyle son bir ayda, son bir haftada işte şunları şunları yaparsanız başarı gelir, uykuyu azaltırsanız şu olur, stresle şöyle baş edilir gibi böyle mucizevi öneriler oluyor. Bunlara hem çocuk hem ailesi nasıl yaklaşmalı?
0: Bu konuda, bu her konuda aslında her alanda var. Son bir ayda derece yaptıran programlar, mucize tedavi çözümleri,
1: Kilo
0: hani
1: verme gibi vesaire.
0: evet kilo verme gibi, yani kişiyi sabır gerektiren, emek ve çaba gerektiren süreçlerde hızlı çözüme yönlendiren, hızlı yani umut vadeden fakat onların farklı duygularını sömüren sistemler her yerde var. Tabii ki böyle bir yaygın alanda da olması kaçınılmaz. Bu iddialara çok temkinli yaklaşmak gerekiyor. Yani her çocuğun öğrenme biçimi ve psikolojik dayanıklılığı birbirinden farklı. Her bireyin baş etme stratejisi de birbirinden farklı. Dolayısıyla tek tip ve aşırı vaat içeren önerileri çoğu zaman gerçekçi olmadığını görüyoruz. Hatta kaygıyı bilakis arttırabiliyor. Çünkü bende neden işe yaramadı? Eksiklik bende duygusunu yerleştiriyor. Dolayısıyla bilimsel temelli, bireysel farklılıklara saygılı önerileri tercih etmek gerekiyor.
1: Şu şekilde örnekler doğru değil, değil mi? Yani böyle çok nadir görülen çok büyük başarı hikayelerini örnek gösterip belki çocuklara bu da olumsuz bir geri dönüşe neden olabilir mi? Yani işte
0: Evet.
1: o şu kadar yaptı, başardı ama belki o olmayacak. Bu da aslında benim çok karşı olduğum bir görüş. Yani çok başarılıyı örnek göstermek de doğru olmayabilir.
0: Kesinlikle, çünkü başarı tanımı bile her birey için çok farklı. Her toplum için de farklı, her olgu için de farklı. Hani resme büyük pencereden bakabilmek, bireysel ben yetersizim duygusuyla ve yalnızlaştırarak dünyaya, hayata, kendisine bakmasını sağlayacak mesajlardan kaçınmak
1: Yani
0: lazım.
1: sınav performansını kimlik haline getirmemek gerekir.
0: Kesinlikle. Çünkü hayatımızda önemli, evet, ama tek bir nokta değil. Kişinin koca bir hayatına hizmet eden noktalardan birisi
1: Biri.
0: sadece. Bunu da böyle görmek önemli.
2: Hocam, hayat uzun bir süreç. Bu hafta sonu da sınava girecek olan gençlerimize aslında bunu umarız programımızı dinlemişlerdir ya da anne babaları kulak vermişlerdir bize. Biraz empoze etmek gerekiyor değil mi? Hayat bir sınavdan ibaret değildir. Birçok sınavdan ibarettir aslında.
1: Evet, ben de aynı görüşteyim. Yani söylediğimiz gibi sınavı bir kimlik olarak görmemek gerekir.
2: Son sözlerinizi alalım, kapanışı yapalım.
0: Benzer şeyleri söyleyeceğim. Yani kocaman bir hayat yolculuğu.

0: grupları var ve çok güzel potansiyellere sahipler. Bu potansiyeller de bireyden bireye farklı. Ve bu çeşitlilik aslında bir toplumu bu kadar güzel ve farklı hale getiren şey. Bunu korumaya özen göstererek ve saygı duyarak sınavı bu koca hayat yolculuğunda sadece önemli duraklardan birisi olarak düşünmek gerekiyor. Tüm çocuklarımıza başarılar
1: Biz
0: diliyorum.
1: de başarılar diliyoruz. Doçent Doktor Ayşegül Efe'ye ve programı hazırlayan Profesör Doktor Mustafa Gökhan Vural'a çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Bir hekimden dinledim.

0: Şimdi müzik zamanı.
1: Melodili Dakikalar başlıyor.

0: Melodili dakikalar sona erdi.
1: Saat 21.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı, Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den gelen Türkiye bölgesel krizlerin mezesi haline geldi eleştirilerine tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran Savaşı'ndaki rolünü örnek gösterdi. CHP'ye yönelik eleştirileri bununla sınırlı kalmadı. İptal edilen kurultayı kastederek siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin, koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi, parti içi birlik ve kurumsal disiplini vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur dedi. Partinin içinde bulunduğu bu süreçte kurumsal ciddiyet ve birliktelikle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezde 4 ilde operasyon düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpulat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi de hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu vurguladı. Yeni açılan hat 31 Temmuz'a kadar vatandaşlara ücretsiz olacak. Hafta sonunda Yükseköğretim Kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Yarın ve pazar günü yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Adayların sınav giriş belgeleriyle kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimliğini kaybeden adayların geçici kimlik belgesi alabilmesi için nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de bugün planlanan müzakereler ertelendi. İran, görüşmelerin önümüzdeki günlerde planlanacağını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki mutabakatın ardından gözler Hürmüz Boğazı'na çevrildi. İran, 60 gün boyunca geçişlerden ücret alınmayacağını açıkladı. Gemilerin Boğaz'dan çıkışı da sürüyor. Üst düzey ABD'li bir yetkili İsrail ve Lübnan Hizbullah'ının ateşkesle anlaştığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatte 16'da başladı. Lübnan basınına göre açıklama öncesi ve sonrasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürdü. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in BM daimi temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Kahramanmaraş'ta nehrin karşısına geçmek isterken akıntıya kapılan bir kişi hayatını kaybetti. Kütahya'da bina inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti, iki işçi yaralandı. Karaman'da polisten kaçan motosikletliye 611 bin lira ceza yazıldı. Batman'da midesinden uyuşturucu çıkan bir kişi tutuklandı. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Müzik aşkına. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Müzik aşkına adlı programımıza başlıyoruz. İlk olarak düzenlemesi kendisine ait olan şarkıyı Mustafa Ceceli'den dinliyoruz. Dön.

0: O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksındaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğum gün, çok uzaklarda olsan da yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğum gün beni unutma. Beni unutma.
1: Sözü ve bestesi Celal Sevencan'a ait olan türküyle Orhan Akalmaz geliyor şimdi de mikrofonumuza. Aşığım ben Türkiye'min.

sevdim galiba seni bugün.

Programımız Alaaddin Yavaşça'ya ait caz bir eserle devam ediyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Sanatçımız Emel Sayın sizlerle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Ben Tuğba Bezirgan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Kaçırıldığı iddia edilen İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu. Yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yarın başlıyor. Bugün planlanan ABD-İran müzakeresi ertelendi. İsrail ve Hizbullah arasındaysa ateşkes devreye girdi. Ve detaylar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi Erdoğan. Türkiye'nin İran savaşındaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi.
2: Daha düne kadar yurt dışına Türkiye'yi şikayet turları düzenliyorlardı. Şimdi bir tanesi çıkmış, kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. İnanın insan kurduğu cümlelerin neresini düzelteceğini bilemiyor. Bir defa Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil. İşte en son İran savaşında olduğu gibi çözüm çabalarının baş aktörüdür. İkincisi, dış politika şov alanı değil. Tecrübe, birikim ve dirayet gerektiren bir uzmanlık alanıdır. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdik. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Eskisiyle yenisiyle. Sizin çapınız buna yetmez. En iyisi siz bilgi, birikim ve liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
1: Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 22 kilometrelik Halkalı Arnavutköy kesimi hizmete girdi. Böylece Türkiye'nin en uzun metro hattı tamamlandı. Hat Haziran ayı sonuna kadar ücretsiz olacak. Açılış töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın seyahat sürelerini önemli ölçüde azalttığına dikkati çekti. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri olduğunu söyledi.
2: Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye'yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Milyonlarca vatandaşımız İstanbul'un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu. Halkalı İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon avroyu bulmasını bekliyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li milletvekillerine mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, zorlu bir süreçten geçirdiğini belirtti. Parti içinde birlik olmaya çağırdı. Temel amacının CHP'nin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmak olduğunu anlatan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz birliktelikte hareket etmemiz gerekir dedi. Kılıçdaroğlu mektubunda hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur ifadelerini kullandı. Kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir dedi. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında İstanbul merkezde 4 ilde operasyon düzenlendi. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akbulat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı. Erhan Karaal, emniyet güçlerinin çalışması sonucu bulundu. Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı. Karaal'ın araca zorla bindirildiği anlara dair video da paylaşıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden birini yürüttüklerini belirtti. Muhalefetin projeye yönelik eleştirilerine sert tepki gösteren kurum, koltuk kavgalarınızdan milletin yaralarına merhem olamıyorsunuz dedi.
0: İzmit Körfezi'nde dünyanın, emin olun, en büyük çevre projelerinden birini yapıyoruz. Bu somut bir örnektir. Dip çamuru. Toplamda 2.4 milyon metreküp dip çamurunu çıkarttık. Muhalif işte söylemler şunu söylüyor. Efendim bu çamurları gidip doğayı, oradaki karakteri, oradaki biyolojik çeşitliliği yok ediyorlar diye başka yere döktüğümüz topraklarla ilgili eleştirmeye çalışıyorlar. Neymiş efendim? Biz doğayı kirletiyormuşuz. Ya siz dönün bir aynaya bakın. Yönettiğiniz şehirlerde verdiğiniz taahhütleri uygulamaya çevirdiniz mi? Siz iç çekişmelerinizden, koltuk kavgalarınızdan fırsat bulup milletin yaralarına merhem olmadınız. Olamıyorsunuz.
1: Yaklaşık 2,5 milyon aday bu hafta sonu yükseköğretim kurumları sınavına katılacak. Yarın temel yeterlilik testi, pazar günü alan yeterlilik ve yabancı dil testleri uygulanacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da ilan edilecek. YKS'ye bu yıl 2 milyon 425.560 aday başvurdu. 921.248 aday üniversite sınavına ilk kez katılacak. Sınavın ilk oturumu olan temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olması gerekiyor. Sınavın sorunsuz ve güvenli bir şekilde tamamlanması için önlemler de alındı. 600.300 personel ve 50.000 emniyet görevlisi sınav süresi boyunca sahada olacak. Adayların sınav giriş belgeleriyle kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kimliğini kaybeden adayların geçici kimlik belgesi alabilmesi için nüfus müdürlükleri hafta sonu da açık olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı Arnavutköy kesiminin açılış töreninde YKS'ye girecek gençleri unutmadı. Tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi.
2: Yükseköğretim kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum. Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Yarınlarımızın teminatısınız. Ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz. Sizlere inanıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol takımımıza da başarılar diledi.
2: A Milli Futbol takımımız da Dünya Kupası'nda ikinci maçına çıkıyor. Bizim çocuklara Paraguay ile oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli takıma destek veren tüm vatandaşlarımdan, üniversite sınavına girecek evlatlarımızda düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi. Milli maç heyecanına ortak olmak isteyenleri de sınava giren gençleri rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınmaları konusunda uyardı. İletişim Başkanı açıklamayı En Sosyal hesabından paylaştı. YKS'ye girecek tüm öğrencilerimizin heyecanını yürekten paylaşıyor, her birine gönülden başarılar diliyorum dedi. İstanbul Yenikapı Mevlevihanesi'nde Muharrem ayı oruç açma ve lokma paylaşımı programı düzenlendi. Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Yusuf Tekin, Alevi Bektaşilere yönelik hazırladıkları 12 yeni eğitim modülünü açıkladı. Bilal Erdoğan ise Alevi Bektaşilerle Ehli Sünnet çizgisinde yaşayanların aynı amaç uğruna hareket ettiklerini vurguladı. Programda söz alan Alevi Bektaşi Dernek temsilcileri de verilen mesajlar ve özellikle

0: Bakanlıkça hazırlanan 12 eğitim medeninden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti. Kayseri'de hitap eden Yumaklı, 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz dedi.
1: 20 organize tarım bölgesinin altyapı yatırımlarını tamamladık. 45'ine tüzel kişilik kazandırdık. Organize tarım bölgelerinin altyapı inşaatları için bugüne kadar 10 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Şu ana kadar faaliyete geçen 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleşti. 60 bin ton bitkisel ürün üretimi gerçekleşti. 160 bin büyükbaş hayvan üretimi gerçekleşti. Ekonomiye şu an itibariyle katkısı yıllık yaklaşık 20 milyar lira. 2026 yılında, yani içinde bulunduğumuz yıl bitmeden 5 organize tarım bölgesini daha hizmete alacağız inşallah. Tüzel kişilik kazanmış olan organize tarım bölgelerimizi faaliyete geçirdiğimizde 1.1 milyon ton ürün, 600 bin ton büyükbaş hayvan üretimi ve 1 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz.
0: Asfat'tan Türk ve Romanya Deniz Kuvvetleri'ne çifte gemi teslimat edilecek. Romanya'ya teslim edilecek korvetle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye ilk defa savaş gemisi ihraç edecek. Ayrıca Türkiye ile Romanya arasındaki savunma sanayi işbirliği yeni bir aşamaya taşınacak. Yarınki teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Romanya Cumhurbaşkanı Nikos Ordan katılacak. Teslimatlar Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizlerdeki caydırıcı gücüne katkı sağlayacak. Washington ve Tahran mutabakat metnini imzaladı. 60 günlük müzakere sürecine girildi ancak İsviçre'de bugün planlanan görüşmeler iptal edildi. Açıklama İsviçre tarafından yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri de hazırlıkların sürdüğünü, Başkan Yardımcısı Vance'in seyahatinin şimdilik ertelendiğini duyurdu. İran, görüşmelerin ilerleyen günlerde planlanacağını açıkladı. Tahran, Washington'la savaşı bitiren mutabakat metninin dijital olarak uzaktan imzalandığı için görüşmelerin aciliyetinin kalmadığını duyurdu. Amerikan medyasına konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ın koşulsuz teslim olduğunu öne sürdü. İran'ın baş müzakerecisi ve meclis başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise aksini savundu. Kalibaf, savaşta bir kez tokatlandılar, aynı şekilde tekrar gitmek isterlerse daha sert bir tokat yiyecekler dedi. Karşı taraf sözünü tutmazsa, anlaşmayı ihlal ederse ezici bir karşılık vermekten çekinmeyiz ifadelerini kullandı. ABD'li üst düzey bir yetkili, İsrail ve Lübnan Hizbullah'ın ateşkes sağladığını duyurdu. Adı açıklanmayan yetkiliye göre ateşkes bugün yerel saatle 16'da yürürlüğe girdi. Amerikan yayın kuruluşu CNN'e göre ABD, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını artırmayacağına dair İran'a güvence verdi. Uzmanlara göre bu, ABD ile İran arasında İsviçre'de başlaması planlanan ancak ertelenen müzakerelerin yeniden başlamasının yolunu açacak bir gelişme. Ateşkes ilanı öncesinde İsrail Lübnan'a saldırılarını sürdürdü, 47 kişi hayatını kaybetti. Lübnan basını ise ateşkes sonrasında da İsrail'in Nebatiye ile Tufah'a hava ve topçu saldırıları düzenlediğini iddia etti. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de saldırılarını sürdürüyor. Filistinlilerin feryatları dinmiyor. İsrail'in ateşkes ihlalleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki bir oturumda ele alındı. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze için harekete geçecek misiniz diye sordu. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki nükleer santrale saldırı düzenledi. Tesisteki garaj ve bakım alanlarında hasar oluştu. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nden duyurulur. Osmaniye ile sınırları içindeki Osmaniye Tosyalı Osmaniye Güneş Enerjisi Santralleri Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı'na yarın saat 14'ten itibaren 154 bin voltluk gerilim uygulanacağından direklere tırmanılması ve iletkenlere yaklaşılması can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Önemli duyurulur. Dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den gelen eleştirilere Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür sözleriyle tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP milletvekillerine mektup gönderdi. Kaçırıldığı iddia edilen İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu. Yükseköğretim Kurumları sınavı heyecanı yarın başlıyor. Bugün planlanan ABD-İran müzakeresi ertelendi. İsrail ve Hizbullah arasında ateşkes devreye girdi. Ay Yıldızlı ekibimizin de yer aldığı Dünya Kupası D grubunda iki maç var. Saat 22'de başlayan maçta Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT1'den canlı yayınlanıyor. Sabah saat 6'da ise Türkiye Paraguay ile kozlarını paylaşacak. Bu zorlu 90 dakikada da TRT1 ve Tabi'den canlı yayınlanacak. Galatasaray'da Roland Şalay ve Nelson'a ilgi var. Premier Lig'e yükselen Hull City, sarı kırmızılı ekipten iki futbolcuyu listesine aldı. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Gain'i deplasmanda Tarık Biberovic'in bitime 2 saniye kala attığı üçlükle 77-75 mağlup etti. Seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler üst üste 3, toplamda ise 13. şampiyonluğunu ilan etti. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kocaeli, Sakarya, Adana, Kastamonu, Karabük, Bolu, Düzce, Amasya, Tokat, Artvin, Ardahan, Muş ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle. Ankara ve Eskişehir 12, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Samsun 19, Antalya, Adana, Hatay, Trabzon, Berize 21, Kütahya ve Uşak 10, Mersin 23, Sivas, Erzurum ve Kars 11, Giresun 22, Gaziantep ve Diyarbakır 17, Elazığ, Erzincan ve Düzce 16, Mardin 24, Kilis ve Batman 18 derece. Yol durumu. Göl Karlova yolunun 1 ile 3. kilometresi arasında yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aşkale Bayburt yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

0: Direnişin Ustaları 2. Bölüm. Yazan Süleyman Bahat Ergün, yöneten Ejder Akışık, yapımcı Ersan Edinç, efektör Kani Akın. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Lütfü Usta Alpay İzbırak, Şefik Cem Emüler, Selim Murat Atak, Cemal Nezih Işıtan, Komiser Selçuk Özdoğan, Recep Faruk Günuğur, Murat Şemsettin Zırhlı, Yorgo Abdullah Ceran, İngiliz Subayı Nihat Hakan Güney, Ser Komiser Bülent Türkmen.
1: Yirminci yüzyılın başlarında İstanbul'dayız. Küçük bir

Dona Atölyesi'nin sahibi olan Lütfü Usta, yanında yetiştirdiği Selim ve Şefik adlarında iki ustayla birlikte çalışmaktadır. Bir gün, aynı semtteki caminin imamı Şükrü Hoca, oğlu Cemal'i getirir Lütfü Usta'ya. Ona iş öğretmesini istemektedir. Ama küçük Cemal, kısa zamanda umulmadık işler başarınca, yaşlı ustası okumasının daha yararlı olacağını söyler. Şükrü Hoca da bu öneriye kulak verip askeri okula yazdırır oğlunu. Cemal, Rüştiye ve İdadi yıllarını tamamlarken memleket Balkan Savaşı felaketinin üstüne Birinci Dünya Savaşı'nın acılarını yaşamış, Mondros Mütarekesi gereğince başta İzmir ve çevresi olmak üzere yer yer işgaller başlamıştır. İstanbul'un da düşman eline geçtiği günlerde bir sabah Lütfü Usta'nın atölyesindeyiz.

0: Kim o? Allah Allah, ses yok. Kim o? Ne istiyorsun kızım?
1: Ha, niye içeri giriyorsun evladım? Kimsin sen?
2: Benim Lütfü baba, Cemal.
1: Ha? Cemal? Cemal! Bu ne kılık oğlum? Ne işin var çarşafın içinde?
2: Arananları duymuşsundur ustacığım.
1: Yüksek sesle, yüksek sesle söyle. Kulaklarım duymuyor.
2: Aranan zabitlerden biriyim usta. Onun için böyle kılık değiştirdim.
1: Ha, peşindeler mi şimdi?
2: Hayır, hayır. Seninle konuşmaya geldim.
1: Gel bakayım, gel. Gel otur. Okudun, zabit oldun ha?
2: Sayende ustacığım. Ver elini öpeyim.
1: El öpenlerin çok olsun evladım. Ama şaşırdım çarşafla içeriye girince. Buraya kadın gelmez. Hele böyle boylu boslusu hiç gelmez.
2: Bazen çarşaf giyip kadın oluyoruz. Bazen köylü kılığına, bazen papaz kılığına giriyoruz. Nasılsın? İşler nasıl?
1: Nasıl olsun Cemal'im? Görüyorsun işte. Çok korkunç yıllar geçirdik oğlum. Makinaların çoğunu yok bağısına elden çıkardık. Dünya savaşı belimizi iyice büktü. Beni boş ver. Sen ne yaptın? Neden aranıyorsun?
2: Çok uzun hikaye ustacığım. Sana özetini söyleyeyim. Anadolu'da halk ayaklanıyor. Her tarafta direniş örgütleri kuruluyor. Biz de bu direnişleri örgütlemek üzere Mustafa Kemal Paşa'ya katıldık. İşgalcilerin her şeyden haberi var. Bütün ülkeyi paylaşmaya hazırlanıyorlar. Ne zamandır gözleri İstanbul'daydı. Bugün de ortamın uygun olduğuna karar verip şehri işgal ettiler.
1: Haydutlar. Sanki İstanbul işgal altında değildi de.
2: Hiç üzülme. Çok sürmeyecek.
1: İstanbul'u bir daha vermezler evladım. Asla bir daha vermezler.
2: Kendiliklerinden vermezler elbette. Ama biz alacağız. Sakın üzülme. Çok güçlüyüz. Bütün zabitler Anadolu'ya geçiyor. Ordumuz yeniden örgütleniyor. Buraya bunun için geldim. Senin de yardımın gerekiyor.
1: Benim de mi yardımım gerekiyor? Ben bir işe yaramam ki.
2: Sen de yararsın. Atölyen de işe yarar.
1: Atölye mi? Bu kadarcık atölyede ne yapılır Cemal?
2: İstediğimiz her şeyi yapabiliriz ustacığım. Silahlarımızı onarırız, yeni silahlar yaparız, cephane üretiriz.
1: Kaç tane atölye var ki İstanbul'da? 2 günde bulur çıkarırlar ortaya. Başlayamayız bile.
2: Sen olur de, gerisini bana bırak.
1: Olur elbette, ben elimden geleni yaparım. Ama sonuç alamayız Cemal.
2: Alırız ustacığım. Bu benim kurduğum 3. atölye olacak. Yerin altında çalışacağız.
1: Yerin altında mı?
2: Evet, en uygun yerden kazıp tünelle ulaşılan bir yeraltı atölyesi kuracağız. Yanındakilere güvenebilir miyiz?
1: Güveniriz, güveniriz elbet. Çok da mutlu olurlar üstelik. Ne olacak halimiz deyip duruyorlardı.
2: Öyleyse hep birlikte çalışacağız.
1: Çok sevindim Cemal. Aman dikkatli ol evladım.
2: Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz Lütfi baba. Ama günün birinde yakalanırsak da hiç üzülme. Bu vatan için ölmeye değer.
1: Ne zaman başlıyoruz? Ha? Nereden kazacağız?
2: Acele etme. Önce ustalarla konuş. Ağızlarını ara. Emin olmamız gerekiyor. Ben izninle gideyim.
1: Çarşaf bayağı işe yarıyor ha?
2: Yarıyor ya.
1: Sen gene de çok dikkatli ol.
2: Sağ ol, sağ ol. Merak etme. Öpeyim ustacığım.
1: Ben de seni öpeyim oğlum. Gel. Hadi. Hadi güle güle. Baksana. Ya seni aramam gerekirse belli mi olur? Bakarsın umulmadık bir şey gerekir.
2: Söylemeyi unuttum ustacığım. Doğrudan beni arayamazsın. Ama her yerde, her

0: semtte bir habercimiz var.
1: Bu semtte de var mı? Kim peki?
0: Şükrü Hoca.
1: Şükrü Hoca mı? Babam. Ha?
0: Evet ustacığım. Direnişin başından beri bizimle çalışıyor babam. Hem onun gibi daha nice din adamları var aramızda.
1: Ne olurdu ben de biraz daha genç olaydım ha. 60 yaşında olsam yeterdi bana. Her işe yetişirdim.
0: Gene yetişirsin. Bu atölyeyi sen yöneteceksin.
1: 3 kişilik atölyeyi herkes yönetir Cemal. Bu da iş mi?
0: Peki 50 kişilik bir atölyeyi yönetmek ister misin?
1: Ha, bak o zaman işe yarardım.
0: Atölyemiz en az 50 kişilik olacak Lütfi baba.
1: Sahi mi?
0: Sahi ya.
1: Fabrika olacak desene. Yer altında koca bir fabrika. Ben de başında olacağım. Ordumuza silah cephane yollayacağız.
0: Evet ustacığım.
1: Nasıl yollayacağız peki? Buraya gireni çıkanı herkes görür.
0: Silahları sökülmüş olarak taşıyoruz. Kadınlar taşıyor.
1: Ha, senin gibi çarşaf giymiş erkekler yani.
0: Hayır, gerçek kadınlar. Kadın gönüllülerimiz. Burada da çalışacaklar. Cephane üretiminde kimse ellerine su dökemiyor.
1: Örtün, örtün, gelen var. Bizimkilermiş.
2: Geciktik mi usta?
3: Kusura bakma, her taraf işgalci askerlerle dolu.
1: Neyse neyse, kızmadım o kadar. Hadi kızım, sen git artık. Sonra çocuğu alır gelirsin, biz bakarız. Güle güle, hadi yavrum, hadi.
3: Ne istiyormuş usta? Çocuğunu mu çırak verecek?
4: Usta, yokluğumuzdan istifade mi yoksa? He?
1: Kırarım kafanı senin ha, terbiyesiz.
3: Neyse, neyse. Usta, sana kötü bir haberimiz var.
1: Kötü haberlere alıştık evladım. Artık üzülmüyorum. Yani üzülüyorum da üzülmüyorum. Söyleyin, ben de size iyi bir haber vereyim.
2: Sen önce iyi haberi ver usta. Moralimiz bir düzelsin hele.
3: İş mi getirdiler yoksa? Şöyle bir aylık devamlı iş ha?
1: Nasıl da bildin be Şefik. Evet, devamlı iş.
2: Sahi mi usta?
1: Sahi. Devamlı olmasına devamlı da ne kadar süreceği belli değil.
3: Daha iyi ya usta. Bakarsın bir sene sürer.
1: Sürebilir. Belki daha da fazla sürer.
2: Usta, bir sefer de söyle de yalvartma insanı.
1: Bakın, bir adam geldi. Tanımadığım biri. Bir yerde yeni bir fabrika kuruyorlar. Silah üretecekler.
2: Silah mı üretecekler? Ne diyorsun usta sen?
1: Silahlar Anadolu'ya gidecek.
3: Direniş bu.
1: Evet. Bize ihtiyaçları var çocuklar.
2: Allah'ım sana şükürler olsun.
3: Direniş başlıyor. Direniş başlıyor.
1: Bizimle çalışır mısınız diye soruyor. Güvenebilecekleri yetişmiş insanlar gerekiyor.
3: Sorulur mu usta?
2: Yetişmiş insanlar burada işte.
3: Hemen gidelim neresiyse.
1: Acele etmeyin. Haber bekleyeceğiz.
2: Bir şeyler olacak diyordum da Şefik'i inandıramıyordum.
3: Şimdi inandım artık Selim. Oh be, oh be. Şşş. Yaşasın direniş. Şşş.
2: İlan etmeye gerek yok.
1: Bana söz vereceksiniz. Kimseye bir tek kelime etmek yok. Bu bir. İkincisi de akıllı olup yaşasın, direniş falan diye bağırmayacaksınız.
3: Affedersin usta. Çok sevindim, ne yapayım? Göz göre göre alıyorlar ülkemizi elimizden de bir şey yapamadan eli kolu bağlı oturuyoruz, dayanamıyorum.
1: Elimizin kolumuzun bağı çözülüyor işte. Görev emrimiz geldi.
2: Direniş için işbaşı yapmak da nasip olacakmış meğer.
3: Çok sevindim ustacığım. İyi ki senin yanındayım. Belki de hiçbir şeyden haberim olmadan yaşayıp gidecektim.
2: Haberi getiren kim usta? Seni tanımasa, güvenmese gelmez değil mi?
1: Bunu size şimdi söyleyemem. İleride kendi söyler.
3: Gizli örgütlenmelerde kimse kimseyi tanımaz Selim kardeş. Yakalandığında ele veremesin diye.
2: Söyle be usta. Bizi biliyorsun. Çatlarım ben meraktan.
1: Çatlasan da patlasan da söyleyemem Selim. Direnişe katılacaksak kurallarına da uymak zorundayız.

0: Bu seferlik affet komiserim. Bir daha hatasını görürsek ben kendim falakaya yatıracağım.
1: Komiser yardımcısına dua et. Bir daha da buralarda görünme.
0: Hadi kaybol şimdi.
1: Recep efendi, şu herkese kefil olma huyundan vazgeç.

0: başımızı derde sokacaksın.
1: Baş üstüne komiserim.
2: Ne istiyorsunuz? Habersiz gelin ben.
0: Ne oluyor Recep Efendi?
2: Komiserim! Komiserim!
3: Çekil be adam, yazı getirdik diyoruz. Bela mısın nesin?
2: Evet.
3: Çekil! Geçin! Geçin!
1: İngiliz

0: Wait outside.
1: Karakolun yönetimini devralacaklar. Nasıl iş bu? Karakollara karışmayacaklardı. Alo.
2: Geldiler mi?
1: Hani emniyete karışmayacaklardı. Ne oldu?
2: Gene karışmayacaklar. Önemli gördükleri bir iki yerde adam bulundurmak istiyorlar. Göstermelik. Sen işine devam edeceksin.
1: Elinde yazıyla gelmiş adam. Karakolun yönetimini devralacağına dair. Altında imzanız var.
2: Dedim ya, göstermelik. Ellerine bir yazı vermeden mi gönderseydim? Kimdir? Neden gelmiştir? Resmi bir işlem gerekiyordu.
1: Karakolda gözlemcilik yapacaklar filan yazsaydınız. Yönetimi devralmak ne demek efendim?
2: Bu bizim takdirimizde olan bir şey değil ne yazık ki.
1: Ama imzayı basıyorsunuz.
2: Ya imzayı basacağız ya da istifayı basacağız arkadaş. Bu seçim senin için de söz konusu.
1: Anlaşıldı.
0: What's going on?
3: I think it's all right, sir. He got the answer.
1: Yaz bakalım Recep Efendi. Emniyeti Umumiye Teşkilatı yüksek makamına. 10 yıldır görev yaptığım karakolumun işgal edilmesini içime sindiremediğimden...
4: Komiserim, istifa etmeden önce bir konuşalım.
1: Konuşacak bir şey yok Recep Efendi. Durma, sen de bas istifayı.
4: Karakollarda sizin gibi yurtsever insanların bulunmasında yarar var efendim. Bir düşünseniz.
1: Sabırlı olup rol yapacağız, öyle mi?
4: Aynen öyle efendim.
1: Tercüman, Yorgo Efendi.
3: Efendim.
1: Gel bakalım.
3: Heh.
1: Söyle İngiliz subayına da buyursun geçsin masamıza. Talimat kesin. Boynumuz kıldan ince. Devredeceğiz görevi.
3: Bir şey devretmeyeceksiniz be komiserim. Siz buyurun oturun yerinizde.
1: Yok yok yok yok. Buranın komutanı kimse, koltukta da o oturur Yorgo Efendi.
3: Komutan sensin be komiserim. Geç otur yerine.
1: Komutan bensem, söyle Murat'ı hemen serbest bıraksınlar.
0: He is talking about the soldier.
3: Yes sir.
0: William, let him go.
3: Gördün komutan kim imiş.
1: Teşekkür ederim.
3: Biz bakacağız yalnız ne yazar ne çizersiniz. Kim gelir kim gider, kimlerle telefonda görüşürsünüz. Hepsi bu.
1: Hepsi bu. Allah'ım sen bana sabır ver.
4: Akşama bize gidelim komiserim. Anlatacaklarım var.
1: Gidelim Recep Efendi. Gidelim.
3: Zahmet buyurmayınız paşam, ben bakarım. Siz keyfinize bakın.
4: Bir kahve yapayım komiserim. Sakinleşirsiniz.
1: Sakinleşmek için benim başka şeye ihtiyacım var Recep Efendi. O da burada olmaz.
3: Alo. Yes sir. That's me. Mr. London is here as well. Okay sir. Mr. London.
0: Thank you very much. Hello. Yes sir.
1: Ben çıkıyorum Recep Efendi. Bugünlük bu kadar yetti bana.
4: Akşama görüşürüz efendim.
1: Görüşürüz.

Burası Kısa Dalga 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus T2, Galaxy 19 uydularından ve internetten tret.net.tr ve radyo.tret.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

Yüzlerce hastane, on binlerce sağlık çalışanı, milyonları aşan tetkik, operasyon, işlem, muayene ve bir ülkenin sağlığı. Görünenin çok ötesindeki büyük resmi uzman konuklarımız anlatıyor. Profesör Doktor Çağdaş Erkan Akgüren sunumuyla Sağlık 360 her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

dallar, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının izini sürmek üzere her pazartesi Türkiye saatiyle 12.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

30 Ocak 1933'te Hitler'in şansölye olmasıyla Nazi rejimi, Yahudileri Alman toplumundan ve kamu görevlerinden dışlayan bir dizi yasa çıkardı. Yahudi bilim insanları ve rejime muhalif olanlar üniversitelerden ve araştırma kurumlarından uzaklaştırıldı. Albert Einstein gibi birçok değerli bilim insanının çalışmaları nasyonel sosyalist ideolojiye uygun olmadığı gerekçesiyle Yahudi fiziği olarak damgalandı ve yok sayılmaya çalışıldı. Hitler'in iktidara gelmesinden birkaç ay önce Atatürk'ün direktifleriyle Türk yüksek öğretiminde gerçekleştirilecek düzenlemeler için hazırlıklar yapılıyor, yurt dışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sürdürülüyordu. 1905'te Cenevre Üniversitesi pedagoji profesörü ve aynı zamanda Cenevre Şehir Konseyi üyesi Profesör Albert Marsh ile Türk Maarif Bakanlığı yetkilileri arasında bir dizi görüşmeler gerçekleşti. Maaş kadro planları, fakülte, ders ve sınavların düzenlenmesi, klinik ve benzeri kurumların oluşturulması konularında kapsamlı bir ön çalışma yaptı. Tam da bu dönemde Almanya'da bilim adamlarının işten atılmaları başlamıştı. Dolayısıyla bunların Türkiye'de iş bulmaları olanağı doğmuş oluyordu. Türkiye'deki gelişmelerden Profesör Doktor Albert Marsh'in sayesinde haberdar olan Albert Einstein 17 Eylül 1915'te

1933'te Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'na Almanya'da zor durumda olan profesörlerle ilgili bir mektup yazarak şöyle diyordu. Dünya Yahudi Nüfusu Koruma Grupları Birliği'nin onursal başkanı olarak Almanya'dan 40 profesör ve doktorun bilimsel ve tıbbi çalışmalarına Türkiye'de devam etmelerine izin vermeniz için ekselanslarına başvuruda bulunmayı bir borç bilirim. Sözü edilen kişiler Almanya'da şu an yürürlükte olan yasalar nedeniyle mesleklerini icra edememektedirler. Bu kişilerin çoğu engin tecrübe, bilgi ve bilimsel liyakate sahiptir ve yeni bir ülkede yerleşmeleri halinde son derece yararlı olabilirler. Birliğimiz çok sayıdaki başvuru arasından tecrübeli uzman ve seçkin akademisyenlerden oluşan 40 kişiyi seçmiştir ve bu kişilerin ülkenizde yerleşmelerine ve mesleklerini icra etmelerine izin vermeniz için ekselanslarına başvurmaktadır. Bu bilim insanları hükümetinizin emirleri doğrultusunda kurumlarınızın herhangi birinde bir yıl boyunca hiçbir ücret almadan çalışmaya hazırdırlar. Bu başvuruyu desteklerken ve talebi kabul ederek hükümetinizin sadece yüksek bir insani yardımda bulunmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi ülkenize de kazanç getireceğine dair umudumu ifade etme cüretini gösteriyorum. Ekselanslarının sadık hizmetkarı olma onuruyla, Profesör Albert Einstein. İşte bu mektupta adı geçen isimlerden biri, akademisyen, nöropatolog, Alman patoloji profesörü Philipp Schwarz. Philipp Schwarz, 1894 yılında o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu sınırlarındaki Banat'ta doğar. Çocukluk ve gençliği, çeşitli etnik grupların farklı kültürlerin yan yana yaşadığı çok dilli bir ortamda geçer. Budapeşte de tıp eğitimini tamamladıktan sonra 1919'da doktorasını verir. Macaristan'daki savaş sonrası gelişen güçlü antisemitizm hareketleri nedeniyle Almanya'ya göçmen olarak gelir ve Alman bakteriyoloji uzmanı Bernhard Fischer'in asistanı olarak Frankfurt'taki Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi'nde Patoloji Enstitüsü'nde çalışmaya başlar. 14 yıl boyunca bu kurumda çalışan Schwarz, 1926'da doçent, 1927'de ise profesör olur. 1 Mart 1927'de Yahudi asıllı eşi Vera Chulok'la evlenir ve bu birliktelikten bir kız, bir de oğlu dünyaya gelir. 1933'te Almanya'da yönetimin başındaki Nasyonal Sosyalistler, 7 Nisan 1933'te memurluk kavramının tekrar tanımlanmasına dair kanunu yürürlüğe sokarlar. Bu kanuna göre Aryan kökenli olmayan memurlar dinlenmeye çekilecek ve devlet için silahlı yardıma hazır olduğunu belirtmeyen memurlar görevlerini terk edecektir. Ardından ırk ve ideolojik sebeplerden birçok üniversitede öğretim üyeleri emekliliğe zorlanır, tehditle görevlerinden uzaklaştırılır ve hatta tutuklanır. Nazi zulmünden kaçmak için pek çok Yahudi öğretim üyesi Hitler'in Almanya'sını terk etmek zorunda kalır. Frankfurt'ta çalıştığı dönemde hali hazırda komünizm suçlamasıyla polis takibinde olan Schwarz da 1933 yılında İsviçre'nin Zürih şehrine iltica eder. Schwarz'ın örgütleyici bir yapısı vardır. Mart 1933 tarihinde Zürih'te kendisiyle benzer kaderi paylaşan Alman bilim adamları ve sanatçıları toplamak için bir dayanışma merkezi olan Yurt Dışındaki Alman Bilim İnsanları Acil Durum Derneği'nin kurulmasına öncülük eder. Amaçları yurt dışına kovulan kişilere yeni iş imkanları bulmaktır. Schwarz o günleri anılarında şöyle anlatır. Nisan ortalarına doğru Yeni Zürih gazetesi akşam baskısında küçük bir haber çıkmasını sağladık. Alman bilim adamları için dayanışma merkezi kurulduğunu duyurduk. Haberi takip eden günlerde Almanya'nın tüm üniversite ve yüksek okullarından soru yağmuru ve başvurular başladı. Zürih'e varışımızın üzerinden henüz 8 hafta geçmeden hem güzel bir büroya kavuştuk hem de birçok insan tarafından tanınır olduk. Kader bizi bir cemiyet çatısı altında topladı. Asıl amaç kendimize garantili bir maaş sağlayan iş bulmak değildi. Yeteneklerimizi geliştirmek ve bilim yapma arzusundayız. Taraftarlarımız var, yalnız değiliz. Sakin ve gururlu bir şekilde geleceğe bakabiliriz artık. Aynı günlerde Avrupa'nın doğu coğrafyasında yeni bir cumhuriyet, çok sayıda batılı reformlara sahne oluyordu. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu,

kurucusu Kemal Atatürk, üniversite eğitimine çağdaş bir yapı kazandırmak istiyordu. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu zamanında kurulan ve ülkedeki tek üniversite konumunda olan İstanbul Üniversitesi, Darülfünun, bilimsel anlamda çağın gerisinde kalmıştı. Reform şarttı. Reform çalışmalarının Avrupalı bir uzman tarafından yürütülmesine karar verilmişti. Yapılan araştırmalar neticesinde 1932 yılında İsviçre'den Cenevre Üniversitesi'nin eski rektörü, pedagoji profesörü ve siyaset bilimci Albert Maaş'ın Türkiye'ye davet edilmesine karar verildi. Schwarz'ın kayınpederi Profesör Doktor Sinai Çulok'la Albert Maaş arkadaştı ve dolayısıyla Maaş'ın Zürih'te faaliyet gösteren dayanışma birliğinden haberi vardı. 1933 Temmuz ayında

Marsh ve Schwartz birlikte Ankara'ya gittiler ve Eğitim Bakanı Reşit Galip'le görüştüler. Tam 7 saat süren toplantı sonrası Reşit Galip, Dayanışma Derneği'nde adı bulunan üniversite hocalarının 30'unu Türkiye'ye çağırmayı kabul etti. Schwartz toplantının ardından Zürih'e çektiği telgrafla şöyle yazıyordu. 3 değil, tamı tamına 30. Bakan Galip planlarından Cumhurbaşkanı ve arkadaşlarına da söz etmişti. Kafamda hemen bir plan yaptım. 3 hafta içinde bunun mümkün olabileceğini belirttim. Bu arada beni Sağlık Bakanı görmek istiyordu. Ankara'da tıp fakültesi kurma düşünceleri olduğunu, bu hastane içinde 7 öğretim üyesine ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Aynı gece trenle Ankara'dan İstanbul'a, oradan da Orient Express'te 48 saatlik bir tren yolculuğuyla Zürih'e döndüm. Hemen arkadaşlarımla birlikte listeyi oluşturma çalışmalarına başladık. Philip Schwartz 25 Temmuz 1933'te ailesiyle birlikte bu kez kalıcı olarak İstanbul'a gelir. Kendisini dönemin Milli Eğitim Bakanı Dr. Reşit Galip karşılar. İstanbul Üniversitesi'nde birlikte çalışacağı öğretim üyelerinin maaşları, taşınma ve yol masrafları gibi konularda bakanla uzlaşırlar. Tıp fakültesinin İstanbul'un Asya yakasındaki Haydarpaşa'dan Avrupa yakasına taşınmasına karar verilir. İstanbul'un Beyazıt semtinde yer alan Darülfünun Kışlası'nın tıp fakültesinin merkez binası olarak kullanılmasına, İstanbul'daki çeşitli kamu hastanelerinin de tıp fakültesinin eğitim hastaneleri olarak hizmet vermelerine karar verilir. Fakültenin eğitime Kasım 1933'te başlaması planlandığından, yabancı öğretim üyelerinin o tarihe kadar İstanbul'a gelmeleri istenir. 4 Ekim 1933 tarihinde yabancı hocalarla Türkiye'nin İsviçre Büyükelçisi Cemal Hüsnü Taray arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde karşılıklı anlaşmalar imzalanır. Böylece Ekim 1933 tarihinden itibaren İstanbul Üniversitesi'nde göreve başlamak üzere Almanya'daki Hitler rejimi tarafından ülkelerinden ve akademik kariyerlerinden ayrılmak zorunda bırakılmış olan birçok bilim insanı Türkiye'ye gelir. Birçok alanda uzun yıllar ülkemize hizmet ederek hem burada yaşama hem de özgür bir şekilde akademik çalışmalarına ve kariyerlerine devam edebilme imkanı elde ederler. Schwartz da Tıp Fakültesi Patoloji Bölüm Başkanı olarak çalışmalarına başlar. Schwartz kısa zamanda Türkçe öğrenerek 1952 yılına kadar 19 yıl boyunca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bölümünde genel patoloji ve patolojik anatomi derslerini vermeyi sürdürür. Bu dönemde uygulamalı çalışmalardan biyopsi doku örnekleri toplanması gibi birçok alanda patoloji eğitimine reformlar gerçekleştirir. Özellikle tümör patolojisi, nöropatoloji, akciğer tüberkülozu ve bir otopsi tekniği üzerinde çalışmalar yapar. Türkiye'de bulunduğu 1933-1952 yılları arasında 30 makale ve asistanı Doktor Rosa Maria Rösler tarafından Türkçe'ye çevrilen 8 kitap yazan, yurt dışında çeşitli kongrelere katılan Schwartz, 1939 yılında Türk vatandaşlığına geçmek için başvuruda bulunur ve 28 Nisan 1948 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olur. 1950 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Warren Eyaleti Tıp Fakültesi Akıl Hastalıkları Hastanesi Araştırma Merkezi'nde yeni doğanlarda doğum travmaları nedenli kalıcı beyin hasarları konusunda bir yıl süreyle araştırma yapmak üzere davet alır. İstanbul Üniversitesi'nden izinli gittiği Amerika'dan 1951'de döner. Bir süre sonra Türkiye'deki görevinden istifa ederek mesleki araştırmasına devam etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar gider ve karısı Vera, oğlu Andreas'la Amerika'ya yerleşir. Burada Patolojik Anatomi Araştırma Enstitüsü'nün başkanı olarak özellikle yeni doğan serebral doğum lezyonları üzerine çalışmalar yapar. Üniversitedeki odasına her zaman minnetle andığı ve büyük saygı duyduğunu belirttiği Atatürk'ün bir portresini asar ve masasına da Türk bayrağını yerleştirir. 1 Aralık 1977 tarihinde 83 yaşında Florida'da vefat edene kadar da üniversitede hocalık yapmaya devam eder. Schwartz'ın değeri Alman hükümetince ülkesini ve üniversitesini terk etmeye mecbur bırakıldığı 1933'ten 81 yıl, ölümünden 37 yıl sonra anlaşılır. Alexander von Humboldt Vakfı inisiyatifiyle 24 Kasım 2014'te Frankfurt Goethe Üniversitesi Hastanesi ana binasının girişine onun anısına dikilen anıtın törenle açılışı.

0: yapılır. İstanbul'a geldikten bir gün sonra Dışişleri Bakanı Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın davetiyle Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhuriyet'in ilanının 10. yıl dönümü balosuna davet edilen Schwartz, hissettiklerini en zor zamanlarına kendisine kucak açan vatanım dediği Türkiye'ye minnettarlığını baloda birlikte bulunduğu hukuk profesörü Hirş'e şöyle anlatmıştır.
1: Ve işte ben, Alman vatanında Yahudi olduğu için hor görülen, aşağılık ırka mensup olduğu için sahip olduğu mevkilerden kovulan, evini yurdunu terk edip yabancı ülkelere kaçmak zorunda bırakılan ben, mülteci ben, dünyanın bir ucundaki Türkiye'de bir zamanların taht salonu olan bu mekanda, ülkenin ilk 1000 seçkininden sayılan saygıdeğer bir Alman profesör sıfatıyla hazır bulunmaktayım. Talihin yüzüme güldüğü bu olağanüstü anı yaşamak, daha Türkiye'deki yıllarımın hemen başındayken nasip olmuştu bana.

0: Mavi Sesler.
1: Her yıl 22 Mayıs tarihinde Dünya Biyoçeşitlilik Günü, bir başka adıyla Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü kutlanır. Biyoçeşitlilik, bir ekosistemdeki tüm canlı türlerinin, yani bitkiler, hayvanlar, mantarlar, mikroorganizmalar gibi çeşitliliğini ve bu türlerin genetik farklılıklarını ifade ediyor. Aynı zamanda bu canlıların içinde yaşadığı alanların çeşitliliğini de kapsıyor. Biyoçeşitlilik kısaca yaşamın çeşitliliği anlamına geliyor. Peki yaşamın çeşitliliği neden önemli? Çok çeşit olmadan mutlu ve huzurlu yaşayamaz mıyız? Bilim insanları dünyada kara, deniz ve mikroorganizma dahil toplamda 8 milyon 700 bin kadar canlı türü olduğunu tahmin ediyor. Ancak bu türlerin hepsi henüz keşfedilmiş değil. Şu ana kadar tanımlanan, yani bilimsel olarak kayda geçen tür sayısı ise yaklaşık 2 milyon 200 bin. Nüfusumuzun yaklaşık 8 milyar 23 milyon olduğunu düşünürsek, kaynakları kısıtlı olan dünyada nimetleri daha az çeşitlilikle paylaşsak iyi olmaz mı? O zaman gelin hep birlikte hayal edelim. Dünyada bizim dışımızda sadece birkaç bin canlı türü olsaydı ne olurdu? Neler değişirdi? Örneğin antik dönemlerde insanların şehirleri terk etmesine bile sebep olan arılar olmasaydı. Toprak solucanları ve mikroorganizmalar olmasaydı mesela ne kaybederdik? Yarasalar, karıncalar, planktonlar olmasaydı, kunduz olmasaydı mesela ne olurdu? Neler olmazdı ki? Öncelikle ekosistem hizmetleri çökerdi. Tozlaşmayı sağlayan arılar, kelebekler ve diğer böcekler olmadan meyve sebze üretimi ciddi zarar görürdü. Öyle ki arılar dünyadaki çiçekli bitkilerin %90'ının üremesini destekliyor. Solucanlar, mantarlar, mikroorganizmalar toprağı besler. Onlar olmadan tarım yapılamaz hale gelirdi. Toprak döngüsü çökerdi. Tohum yayan, meyve ağaçlarının çoğalmasını sağlayan, böceklerin nüfusunu kontrol eden yarasalar olmasaydı, tarım zararlıları artacak, tropikal ormanlar yenilenemez hale gelecekti. Baraj inşa ederek yeni sulak alanlar oluşturan, ekosistem mühendisi olarak da bilinen kunduzlar olmasaydı, su rejimi değişir, birçok tür için yaşam alanı sağlanamazdı. Toprağı havalandıran tropikal karıncalar olmasaydı, besin döngüsü aksar, orman yapısı değişirdi. Saydığımız bu canlı türleri aslında anahtar türler olarak kabul ediliyor. Anahtar türler, bir ekosistemde varlıkları ya da yoklukları ekosistemin genel yapısını, dengesini ve işleyişini doğrudan etkileyen canlı türleri. Onlar olmadan bir ekosistem büyük ölçüde bozulur veya tamamen çökebilir. Birkaç örnek daha verelim mi? Mesela Afrika savan filleri,

0: deniz yıldızları, köpek balıkları anahtar türler arasında yer alıyor. Onlar olmadan ekosistem daha az çeşitli, daha az dengeli ve daha az üretken oluyor. Sulak alanlar suyu doğal olarak filtreler, bu sistemler çalışmazsa içme suyu kaynakları kirlenir. Tarımda tek tip ürün yaygınlaşırdı. Bu durum ürünlerin hastalıklara karşı aşırı savunmasız olmasını sağlardı. Büyük kıtlıklar yaşanmaya başlardı. Ormanlar karbon tutar, okyanuslar ısıyı emer, sıcaklıklar daha hızlı artar, ekstrem hava olayları çoğalırdı. Doğada bulunan birçok bitki ve organizma ilaçların ham maddesini oluşturur. Tür sayısının azalması hastalıklarla mücadelemizi engellerdi. İnsan kültürü, sanatı doğayla iç içedir. Kuş sesleriyle uyanamayacak, rüzgarda salınan ağaç yapraklarının huzur veren sesini duyamayacak, ormanda yürüyüş yapamayacaktık. Biyoçeşitlilik olmazsa yaşayacaklarımız, daha doğru yaşayamayacaklarımız bunlar. Eğer bu çeşitlilik ciddi şekilde azalsaydı, dünya çorak, sessiz, gıdasız, hastalıklara açık bir gezegen olurdu. Mavi Sesler'den bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.
1: Mavi Sesler.

Bakışı bakışıma aşina gibi, daha önce bir yerde tanışmış gibi, dilimin ucunda.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Milyonlarca adayın heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonu için son düzlüğe girildi. Temel yeterlilik testi bugün, alan yeterlilik testi ile yabancı dil testi de yarın yapılacak. YKS'ye yaklaşık 2,5 milyon öğrenci girecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları sınavına girecek tüm gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amili futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar dilerken, amili futbol takımının Dünya Kupası'nda Paraguay ile oynayacağı karşılaşma için de destek mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Hürmüz'deki seyir-i sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dış politikasına dair CHP'den gelen eleştirilere tepki gösterdi. Türkiye bölgesel krizlerin mezesi değil, çözüm arayışlarının baş aktörüdür dedi. Türkiye'nin İran Savaşı'ndaki rolünü örnek gösterdi. Halkalı İstanbul Havalimanı metro hattı açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP'ye "Siz önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin," dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemine işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-İtalya İş Forumu'nun kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 30 milyar dolara ulaştığını belirtti. Yeni hedef yıllık 40 milyar dolara ulaşmak dedi. Bakan Bolat, gümrük birliğinin modernizasyonu içinde İtalya'nın desteğine güvendiklerini ifade etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, temel önceliklerden birinin enerji güvenliğini güçlendirmek olduğunu vurguladı. Yenilenebilir enerji, Türkiye'nin toplam kurulu gücünün yaklaşık %65'ini oluşturmaktadır, dedi. Madenler konusunda da işbirliğinin önemine işaret etti.

0: işaret etti. Türkiye ile Suriye arasında sağlık alanında işbirliği anlaşması imzalandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Suriyeli mevkidaşı Musab Nizal El Ali ile imzaladığı mutabakat zaptı sonrası sağlık alanında Suriye'ye elimizden gelen desteği vereceğiz dedi. İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini emniyet mensubu olarak tanıtan şüpheliler, Kocamaz'ı adının FETÖ soruşturmasına karıştığı yalanıyla kandırdı. Bu yöntemle Kocamaz'dan 2 milyon 375 bin lira altın ve döviz alan iki kişi Ankara Emniyeti'nin çalışmasıyla İstanbul'da yakalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 45 organize tarım bölgesine tüzel kişilik kazandırıldığını vurguladı. 15 organize tarım bölgesinde 10 bin istihdam gerçekleştiğini belirtti. Kayseri'de konuşan Bakan Yumaklı, 45 organize tarım bölgesi faaliyete geçtiğinde 1 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'de yapılması planlanan müzakereler ertelendi. İran görüşmelerin önümüzdeki günlerde yapılması için planların yapıldığını duyurdu. Mutabakat metni imzalandı, görüşmenin aciliyeti kalmadı denildi. Rusya-Ukrayna savaşı yeniden alevlendi. Ukrayna, Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer santraline saldırı düzenledi. Rusya da Ukrayna'ya saldırılarını yoğunlaştırdı. Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya destek geldi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya müzakere masasına oturmak zorunda kalacak, dedi. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: kanun ne diyor?
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Kanun Ne Diyor'a hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, yapımcımız Hatice Yılmaz Alaca, spikeriniz ben Tülin Bilen, ana kumanda masasında teknisyen arkadaşımız Sefa Aktan olacak. Sevgili dinleyenler, Kanun Ne Diyor'da bu hafta Schengen vizesini konuşacağız. Konuklarımız programımızı hazırlayanlar Serengül Yiğit ve Meryem Türkan Yaman, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Sayın Yaman, sizinle başlayalım. Schengen reddinde itiraz mı, yeni başvuru mu daha doğru sizce, ne dersiniz?
3: Evet, ilk başta aslında çoğu kişinin aklına hemen madem yapılan bir başvurumuz reddedildi, o zaman itiraz edelim. Yeni bir sürece girmektense itiraz daha kısa bir yol olarak görünüyor. Çok daha kısa, az bir kesimde de itirazla uğraşmayalım. Dosyamızı güçlendirelim, çok daha fazla belge yükleyelim ve yeniden bir başvuru yapalım denebiliyor. Aslında her iki yol da dosyanın durumuna göre doğru olabilir, yanlış da olabilir. Bu nedenle dosyanın durumuna bakmadan hemen doğrudan bizim itiraz yapılması daha doğrudur ya da yeni bir başvuru yapılması daha doğrudur dememiz mümkün değil. Schengen vizesi özellikle kısa süreli seyahatler bakımından çok sık karşılaştığımız vize türlerinden birisi. Genellikle turistik gezi amaçlı, aile veya arkadaş ziyareti olarak yapılıyor. Yine iş toplantıları bakımından Schengen vizeleri çok fazla kullanılıyor. Yine kısa süreli eğitim programları ya da tedavi amacıyla yapılan seyahatlerde Schengen vizeleri oldukça gündeme geliyor. Yani kişi Schengen bölgesinde yer alan bir ülkeye kısa süreli olarak gitmek istediğinde çoğu zaman bu vize türüne başvuru yapacaktır. Ancak burada çok önemli bir noktayı vurgulayalım. Schengen vizesi başvurusu yalnızca pasaportun, uçak biletinin ya da otel rezervasyonunun sunulmasıyla otomatik olarak olumlu sonuç doğuran bir işlem değil. Konsolosluk veya ilgili vize birimi başvuruyu değerlendirirken dosyaya bir bütün olarak bakacaktır. Seyahatin amacına değerlendirecek, inceleyecek. Yine başvuru sahibinin bu seyahatin masraflarını karşılayabilecek durumda olmadığını inceleyecek. Yine Türkiye'deki veya yaşadığı ülkedeki sosyal ve ekonomik aile bağları yeterince güçlü mü gibi durumlara da aslında bakılıyor. Bunlar birazcık garip geliyor aslında. Örneğin yurt dışında Almanya'ya gideceğim bir akrabamdan bir davet mektubu geliyor. Ve kişiler gerçekten akrabalık bağları güçlü mü değil mi gibi bir incelemeler bile yapılabiliyor. Bunlar çok uç noktalarda, yani tüm işlemler tamamlandıktan sonra eğer başvuru merceği tarafından bir çelişki görülüyorsa, bir problem görülüyorsa bu tür durumlarda tabii ki bu tür bağlarında yeterli mi, yeterince güçlü mü değil mi diye bakıldığını görebiliyoruz. Yine vize süresi dolduğunda geri döneceğine dair makul bir kanaat oluşuyor mu? Bu da önemli. Yine sunulan belgeler tutarlı mı? Örneğin ben otel rezervasyonu yapmışım ancak kalacağım tarihle otel planlamam uyuşmuyor birbirine. Bu gibi durumlarda da tabii ki bu gibi hususların birçok başvuruda değerlendirmeye alındığını söyleyebiliriz. Bu nedenle Schengen vizesi reddi halinde her zaman tek bir belge eksikliğinden ya da basit bir evrak eksikliğinden kaynaklandığını söylemiyoruz. Biz elbette bazen yapılan başvurularda dosyada açıkça eksik bir belge olduğu görülebiliyor. Fakat uygulamada sıkça gördüğümüz üzere bazı durumlarda başvuru sahibinin hayatındaki bağlardan dolayı dosyaya yeterince bu hususun gösterilemediğini de görebiliyoruz. Örneğin kişi çalışıyor ancak çalışma durumunu, gelirini veya izinli olduğunu gösteren belgeler yeterince açık değil. Yine banka hesaplarında para bulunabilir. Bazen Schengen başvurularına gidilecek ülkeye göre bu da önem arz ediyor. Kişilerin evet banka hesaplarında para bulunabiliyor. Ancak bu paranın düzenli bir gelirle mi oluştuğu, yoksa başvuru öncesinde başvuruyu aslında onaylatmak için 2 gün öncesinden mi ya da 1 gün öncesinden mi hesaba koyulduğu gibi hususlarda bunlar da incelemeye tabi oluyor. Yine dediğimiz gibi davetiye sunulmuş olabiliyor Schengen ülkesinde yaşayan kişiler tarafından. Ancak davet eden kişiyle başvuruyu yapan kişi arasındaki ilişkinin niteliği, konaklama planları veya seyahatin günlük akışı yeterince net olmadığı durumlarda başvurularda problem yaşandığını görüyoruz. Yine bazı dosyalarda belge vardır fakat belgeler arasında tutarsızlık bulunabilir. Az önce de söylemiştim. Seyahat tarihleriyle otel rezervasyonları uyuşmayabilir. Başvuru yapılan ülkeyle asıl kalınacak ülke farklı görünebilir. Ya da seyahatin amacı dosyada yeterince ikna edici bir şekilde anlatılmamış olabilir. Bazen de başvuru sahibi aslında doğru belgelerle başvurmuştur. Ancak konsolosluk bu belgeleri farklı yorumlamış veya başvurunun genelinden geri dönme niyeti konusunda yeterli bir kanaate ulaşılmamış olabiliyor. İşte tam olarak da bu noktalarda Schengen vizesi reddedildiyse itiraz mı edilmeli yoksa yeniden yeni belgelerle başvuru mu yapılmalı sorusunun cevabı önem kazanacaktır. Çünkü her zaman red kararı aynı değildir. Eğer red gerekçesi dosyada aslında mevcut olan belgelerin yanlış değerlendirilmesinden kaynaklanıyorsa bu durumda tabii ki itiraz yolu daha anlamlı olacaktır. Ancak red kararı gerçekten eksik, zayıf veya yetersiz hazırlanmış bir dosyadan kaynaklanıyorsa aynı belgelerle yeniden itiraz etmek çoğu zaman beklenen sonucu doğurmayacaktır. Kişiler için hatta zaman kaybı doğuracaktır. Böyle bir durumda eksikliklerin giderildiği daha güçlü ve daha açıklayıcı yeni bir belgelerle başvuru yapılması daha doğru olacaktır. Dolayısıyla Schengen vizesi reddiyle karşı karşıya kalan vatandaşlarımız red kararını dikkatli bir şekilde incelemeli ve gerekçenin neye dayandığını doğru şekilde tespit etmeli. Çünkü doğru strateji ancak red sebebi doğru anlaşıldığında ortaya çıkacaktır. Yine halk arasında bazen çok fazla duyuyoruz. Eğer bir kere Schengen'den red alındıysa artık Schengen vizesi verilmeyecektir gibi. Bu cümle doğru değil. Bir red ömür boyu tabii ki yasak anlamına gelmemeli. Ancak aynı zamanda red önemli değil. Ertesi gün başka bir ülkeyle denerim ve Schengen vizesi alırım demek de doğru değil. Çünkü Schengen sistemlerinde başvurular ve kararlar görünüyor. Yani örneğin bir ülkede almış olduğunuz red, o kanaat eğer şüphe giderilmediği takdirde yeniden farklı bir ülkede yapmış olduğunuz Schengen başvurusu, iki ülke arasındaki bağlantılar kurulacağı için oradaki sebep yeni alacağınız Schengen vizesinde de karşınıza çıkacaktır. O yüzden Schengen reddi geldiğinde yapılacak ilk iş red mektubunu sakin bir biçimde okumak. Red formunda genellikle işaretlenmiş gerekçeler yer alacaktır. Bunlar çoğu zaman kısa ifadelerden oluşuyor zaten. Seyahat amacı yeterince kanıtlanmamıştır. Ya da geçim kaynakları yeterli görülmemiştir. Ya da dönüş niyeti konusunda şüphe vardır. Ya da sunulan belgelerin güvenilirliği konusunda tereddüt oluşmuştur gibi. Ya da seyahat sağlık sigortası uygun değildir gibi gerekçelerle yapılan başvuruların reddi halinde ona göre bir strateji belirlemek çok doğru olacaktır. Bu form bazen başvuru sahibine evet benim dosyam aslında tam. Yeni bir başvuru da yapsam, itiraz etsem de zaten yeni bir olumlu bir sonuç alamayacağım gibi düşüncelere de kapılmalarına yol açabilir. Ancak tabii ki bu gibi durumlarda eğer gitme niyetinde olan vatandaşlarımız varsa itiraz veya yeni bir başvuru yoluyla aslında bu tam olarak gördükleri dosyayı yenilemelerini biz talep ediyoruz. Çünkü bazen dediğimiz gibi dosyada her evrak olabilir, tüm evraklar tam olabilir ama bunu inceleyen kurum tarafından göz ardı edilmiş ya da o an dikkat edilmemiş evraklar söz konusu olabilir. Bu nedenle eğer bu dosyayla bile bana bir başvuru verilmiyorsa, başvurum kabul edilmiyorsa hiçbir şekilde kabul edilmez deyip pasif kalmamak gerekiyor. Aktif kalarak ya itiraz ya da dediğimiz gibi yeni başvuru yollarını kullanmaları gerekiyor. Söylemiş olduğumuz gibi örneğin çok fazla görüyoruz. Bir kişinin banka hesabı

0: hesabında para bulunabiliyor. Ancak bu para başvurudan 2 gün önce toplu bir şekilde yatırılmış oluyor. Böyle bir durumda da konsolosluk tarafından bu düzenli bir gelir olarak görünmediği için kişi hakkında Schengen vizeleri reddedilmiş olabiliyor. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi red mektubu kişiye geldiğinde bu red mektubu aslında bir yol haritası olacaktır kişiler için. Bazı durumlarda itiraz, bazı durumlarda yeni başvuru yolunu açacaktır. Peki ne zaman itiraz daha mantıklı? Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. İtiraz özellikle dosyada aslında gerekli belgeler vardır ama karar bunları görmemiş veya yanlış değerlendirmişse mantıklı bir yoldur. Red gerekçesi dosyanın gerçeğiyle açıkça çelişiyorsa tabii ki çok mantıklı bir yol olacaktır itiraz yeni bir başvuruya göre. Başvuru sahibine sahte bir belgeyle başvuru yapmışsın ya da güvenlik riski taşıyorsun gibi eğer gerekçeler yöneltilmişse başvuru sahibi bu durumu itiraz yolunu kullanarak değiştirecektir. Çünkü başvuru sahibi aynı şartlarla yeniden yeni bir belge eklemeden aynı belgelerle başvuru yaptığında muhtemelen yine aynı sonuçla karşı karşıya kalacağı için öncelikle bu şüphenin temizlenmiş olması yeni bir red durumuyla karşı karşıya gelmesini engellemiş olması gerekecektir. Somut bir örnek verelim. Bir kişi Almanya'da oturum sahibi mesela. Düzenli işi var, kira sözleşmesi var, ailesiyle birlikte yaşıyor. Fransa'ya da 3 günlük bir iş fuarı başvurusu için gitmiş. Dosyasında işveren yazısı, fuar kaydı, otel ve uçak rezervasyonları mevcut. Bakıldığı zaman süreler, fuar tarihleri, otel rezervasyonları, uçak rezervasyonları hepsi birbiriyle bir bütün halinde tutarlılık içeriyor. Buna rağmen red gerekçesinde seyahat amacı kanıtlanamadı gibi bir ifade kullanılabiliyor. Şablon bir cümle olarak. Böyle bir durumda tabii ki dosya yeterlilik içeriyor. Birbiri içerisindeki evraklar içerisinde bir bütünlük arz ettiği için burada kişinin tabii ki yeni bir başvurudan ziyade itiraz yapması daha mantıklı olacaktır. Çünkü bu kişinin seyahat amacı belgelendirilmiş. Fuar kaydıyla işveren yazısı, diğer tarihler, otel kayıtları, uçak rezervasyonları birbiriyle bir bütünlük arz ettiği için buradaki bu durumdaki vatandaşlarımız için biz yeni bir başvurudan ziyade itiraz yolunu öngörüyoruz. Peki ne zaman yeni başvuru daha mantıklı olacaktır, daha doğru olacaktır? Yeni başvuruda önceki dosyaya aynen tekrar vermek değil tabii ki. Yeni başvuru red sebebini okuyup dosyayı güçlendirerek yeniden başvurmaktır. Eğer red daha çok belge eksikliğinden, ikna zayıflığından, seyahat planının belirsizliğinden veya finansal durumun yeterince açıklanmamasından kaynaklanıyorsa çoğu zaman yeni başvuru yapılması, eldeki belgelerin güncellenmesi daha doğru olacaktır. Örneğin kişi turistik gezi için başvurmuş olabilir ama sadece uçak rezervasyonu ve otel çıktısı vardır. Çalıştığı iş yerinden almış olduğu bir izin yazısı yoktur, maaş bordrosu yoktur, banka hareketleri düzensizdir ya da yaşadığı ülkedeki oturum kartının süresi yaklaşmıştır. Red gerekçesi de geçim kaynakları ve dönüş niyeti yeterince kanıtlanmadı şeklinde olacaktır. Bu dosyaya itiraz etmek yerine eksiklikleri tamamlayıp yeni bir başvuru yapılması daha sağlıklı olacaktır. Çünkü sorun kararın hukuki hatasından çok dosyanın ikna gücünün zayıflığından kaynaklanıyor. Yeni başvuruda yapılması gereken şey söylemiş olduğumuz gibi daha fazla belge koymak değil. Çünkü çok belge de her zaman iyi bir dosya demek değil. İyi dosya açık ve tutarlı belgeler içeren dosyadır. Bu nedenle seyahat amacı kısa bir dilekçeyle anlatılmalı, tarihlerin birbirinin tutması sağlanmalı, davetiye, otel, ulaşım, sigorta, gelir ve dönüş bağları birbirleriyle uyumlu olmalı. Başvuru sahibinin yaşadığı ülkedeki düzeni, işi, okulu, ailesi, kira sözleşmesi, oturum belgesi bunlar ne varsa her şey düzgün bir biçimde gösterilmeli. Yeni başvuruda önemli bir nokta daha var. Red aldım, bu ülke vermedi. O zaman başka bir Schengen ülkesinden başvurayım. Aslında yaklaşımı da tehlikeli. Çünkü başvuru nereye yapılacaksa gerçek ana seyahat amacı orası olmalıdır. En uzun kalınacak ülke hangisi ise oraya. Kalış süreleri eşitse ilk gidiş ülkesine olmalı. En uzun kalınacak ülke neresi ise orası. Kalış süreleri dediğimiz gibi eğer eşitse de ilk gidiş ülkesine başvuru yapılmalı. Buna özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Gerçek plan Fransa ise sadece daha kolay randevu alınıyor diye farklı bir Schengen ülkesine başvuru yapmak doğru olmayacaktır. Bu uygulamada halk arasında vize alışverişi olarak geçiyor. Bu nedenle söylemiş olduğumuz gibi eğer başvuru plan Fransa ise Fransa'ya bir başvuru yapılmalı. Fransa'dan alamadım, Almanya'da deneyeyim denmemeli. Ya da gerekçe olarak öncesinde sağlık gerekçesi gösterilmiş, daha sonra turizm gerekçesi olarak değiştirilmemeli. Eğer ana sebep, ana gerekçe gidilecek sebep neyse onun söylenmiş olması daha doğru olacaktır. Çünkü nitekim bu gibi durumlarda ortada bir kargaşa, bir sorun yaratacağı için ileride dosyayı daha da zorlaştıracaktır, bir çıkmazı
1: Evet. Peki
0: sokacaktır.
1: Sayın Yiğit, EES yani giriş çıkış sistemi sonrası 90-180 gün kuralı nasıl takip edilecek?
0: Evet.
2: Avrupa Birliği'ne yeni giriş çıkış sistemine baktığımızda en başta şunu söyleyebilirim. 90-180 gün kuralını hiçbir şekilde bu yeni gelen sistem değiştirmedi. Kuralımızı burada yeni

Aynı. Schengen bölgesinde kısa süreli kalış yapan bir kişi herhangi bir 180 günlük hareketli dönem içerisinde toplam en fazla 90 gün kalabiliyor. Yani dediğimiz gibi sistem burada kuralı değiştirmiyor. Burada değişen şey aslında bu hesabın artık pasaporttaki mühürlere bakılarak değil de dijital giriş çıkış kayıtlarıyla çok daha görünür bir şekilde takip ediliyor olması. Bu da özellikle tabii ki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için oldukça önemli. Çünkü herkesin durumu aynı değil tabii ki. Yani Londra'da yaşayan bir bordo pasaportlu bir vatandaşımız olabilir. Almanya'da oturum kartıyla olan bir vatandaşımız olabilir. Ya da yeşil pasaporta seyahat eden bir vatandaşımızın durumu oldukça birbirinden farklıdır. Yani yeni gelen sistemi şöyle düşünebiliyoruz aslında. Eskiden pasaportunuzda giriş damgası evet basılıyordu. Yine çıkışta da bir damga daha oluyordu. Sonra siz ya da sınır polisi bu damgalardan yine gün hesabı yapıyordu. Artık Schengen dış sınırında yani örneğin İstanbul'dan Paris'e uçtuğumuzda, yani Londra'dan Amsterdam'a geçtiğinizde ya da Dublin'den Frankfurt'a indiğinizde sistem girişinizi ve çıkışınızı elektronik olarak kaydediyor yeni gelen sistemde. Yüz görüntüsü, pasaport bilgisi, bazı yolcular için de parmak izi, giriş çıkış tarihi ve sınır noktası dijital dosyaya işlenmiş oluyor. Burada aslında kritik noktası şu bu sistemi. Burada benim vizem var demek yine 90 gün istediğim gibi kullanırım anlamına gelmiyor. Vizenin de üzerinde yine sizin vizeniz 30 günse eğer 30 gün kullanabiliyorsunuz. 45 günlük bir vizeniz varsa 45 gün kullanabiliyorsunuz. Burada çok girişli ya da bir yıllık Schengen'iniz ya da daha uzun süreli bir Schengen'iniz olsa bile tek başına burada sınırsız kalış hakkı vermeyecektir. Yine burada bizim Schengen bölgelerindeki ziyaretlerimizde ana kuralımız ya 90-180 gün tavanı olacaktır. Yani bu kuralı her halükarda sistem değişmiş olsa bile kuralın geçerliliği hala devam ediyor. Yine burada 180 gün meselesinde de bu 180 gün meselesi bir takvim yıl değil. Yani Ocak, Haziran, Temmuz, Aralık gibi kendisi sıfırlanmıyor. Her gün dediğimiz gibi o günden geriye doğru bir 180 günlük bir hesap söz konusu. Yani sizin Schengen bölgesinde örneğin Almanya'da 20 gün kalmışsınızdır, Hollanda'da 15 gün kalmışsınızdır ya da İspanya'da 25 gün kalmışsınızdır. Her kaldığınız ülkede bu sistem sıfırlanmıyor. 180 günü bütün Schengen ülkelerinde toplam şekilde hesaplıyor sistem ve bu da artık elektronik şekilde hesaplandığı için hesaplanması artık daha kolay diyebiliyoruz. Yine burada sistemde yeni sisteme geçildiğinde pratikte bir takip nasıl yapılacağı da zaten şu anki yeni bir sistem olduğu için merak konusu olan bir husus. Burada aslında birinci takip kısmı sistem giriş ve çıkışları kendisi kaydedecek. İkinci kısımda sınır görevlileri yine sizin kalan buradaki sürenizi görebilecek. Üçüncü kısımda yine ne kadar kalabilirim aracından ya da sınırdaki cihazlardan da kalan sürenizi siz de kontrol edebileceksiniz artık. Bu sadece dediğim gibi pasaportlarda artık sınırdan giriş çıkışlarda hesaplanan bir şey olmayacak. Siz elektronik bir şekilde bunları görebiliyor olacaksınız. Fakat burada yine uyarmak istediğim dinleyicilerimize bir husus var. Evet burada dijital araçlar var ama bunlara güvenmek de bazı noktalarda sıkıntı olabilir. Şu noktada sıkıntı olabilir. Bu size yeni gelen bir sistem. Yani sistem aslında çok uzun yıllarda var olan bir sistem değil. Bu sistem öncesinde sizin aynı yıl içerisinde daha önce giriş çıkışınız olabilir Schengen bölgesine. Sistemden sonra yine giriş çıkış yaptığımızda buradaki veriler işlenmemiş olabilir vesaire. Bu gibi sıkıntılarla karşılaşmamak adına yine kayıtların takip ediliyor olması oldukça önemli. Bu sistem nezdinde aslında bizim vatandaşlarımızı gruplandırdığımız 3 gruba ayırıyoruz aslında. Birinci grubumuz burada Schengen dışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bir grup. Burada örneğin İngiltere'den, İrlanda'da ya da Amerika'dan ya da Kanada'da yaşıyor olabilir burada vatandaşlarımız ve burada pasaport sahibi olabilirler. Bu kişilerin de yine Schengen'e girişi kural olarak yine Schengen vizesine bağlı. İngiltere'de bir oturum olması, İrlanda'da bir oturum olması ya da Amerika'da bir oturum olması vatandaşlarımızın Schengen vizesi yerine geçmeyecektir. Yine Schengen vizeniz varsa burada yine giriş çıkış sistemi sizi burada kısa kalış yolcusu olarak kaydedecek ve gün hesabı sizin giriş yaptığınız günden itibaren başlayacak. Eğer İngiltere vatandaşlığı da aldıysanız ya da İngiliz pasaportuyla seyahat ediyorsanız vizesiz kısa kalış hakkınız olabilir. Evet ama yine dediğim gibi en başta söylemiş olduğum gibi 90-180 gün kuralı hiçbir şekilde değişmiyor. Bu kural aynı şekilde işlemeye devam edecektir. Bizim yine vatandaşlarımıza baktığımız ikinci grupta yeşil, gri ya da diplomatik pasaportla seyahat eden vatandaşlarımız. Bu kişilerin bazı Schengen ülkelerine kısa süreli seyahatlerinde vize muafiyeti evet var. Fakat bu muafiyet yine de 180 gün içerisinde 90 gün sınırına bağlı bir muafiyet. Yani kesinlikle burada vizesiz olan bu ziyaretleri tamamıyla kuralsız şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Bunda dikkat ediliyor olması oldukça önemli. Üçüncü grup buradaki vatandaşlarımıza baktığımızda ise yine Alman

0: Almanya, Hollanda, Fransa gibi Schengen ülkelerinde oturum izni olan vatandaşlarımız, bu kişilerin Türkiye'ye gidip Schengen'deki oturum ülkelerine döndüklerinden sonra turist gibi değerlendirmiyorlar kendileri. Ama oturum kartlarını pasaportla birlikte göstermeleri gerekiyor kendilerinin. Fakat başka bir Schengen ülkesinde kısa kalış konusu olduğu zaman yine aynı şekilde hem oturum izniyle hem de bununla alakalı yine aynı başvuru şeyleri devam edecektir, süreçleri devam edecektir. Yine Hollanda'da oturumumuz vardır. Hollanda'da sizin yaşadığınız ülke evet ama başka Schengen ülkelerinde yine genel olarak 180 gün içerisindeki burada 90 gün kalış süresine kesinlikle dikkat ediyor olmak lazım.
1: Evet, Sayın Yaman, Cascade vizede uzun süreli vize hakkı nasıl kazanılır veya kaybedilir?
2: Öncelikle Cascade nedir oradan başlayayım. Cascade kelime anlamı olarak basamak basamak ilerleme anlamına gelir. Schengen vizesi uygulamasında ise bu kavram önceki vizelerini doğru ve kurallarına uygun kullanan kişilere sonraki başvurularda kademeli olarak daha uzun süreli ve çok girişli vize verilmesini ifade eder. Başka bir deyişle kişi daha önce aldığı Schengen vizelerinde vize sürelerini aşmamışsa, seyahat amacına uygun davranmışsa, gittiği ülkeden zamanında dönmüşse ve belgelerinde güven sorunu, güven problemi oluşmamışsa konsolosluk bu kişiyi daha düşük riskli olarak görecektir ve Cascade sistemiyle aslında daha iyi bir şekilde vize alması, vize uzun süreli vize almasını olanak sağlayacaktır.
1: Ödüllendirme gibi değil mi
2: Evet, öyle
1: aslında?
2: öyle diyebiliriz. Böyle bir durumda da sonraki vizelerde dediğimiz gibi geçerlilik süresi çok daha uzun olacaktır. Bu şekilde uzun süreli girişler mümkün olacaktır. Ancak bu sisteme bir hak olarak görmeyelim. Genellikle vatandaşlarımız Schengen vizelerini alıyorlar. Evet, sürelerini aşmıyorlar. Seyahat amaçlarına uygun davranıyorlar ve gittikleri ülkeden zamanlı dönüyorlar. Bu kesin verilmiş bir vaat değil aslında, bir hak da değil kişiler için. Konsolosluk her başvuru ayrı olarak inceler. Genellikle bizim sistemde gördüğümüz evet bir problem yoksa, kişiler seyahat amaçlarını gerçekten uygun davranmışlar, belgeleri konusunda bir problem yoksa bu gibi durumlarda evet konsolosluklar Cascade sistemiyle kişilere hak verebiliyorlar. Önemli nokta burada şu, seyahat geçmişi değerlendirilirken yalnızca aynı ülkenin verdiği vizeler değil, diğer Schengen ülkelerinden alınmış vizeler de dikkate alınıyor. Örneğin daha önce İtalya, Fransa veya Almanya'dan alınan Schengen vizeleri doğru kullanılmışsa bunlar da kişinin aslında sicilinde, vize sicilinde olumlu bir etki olacaktır. Olumlu seyahat geçmişinin parçası sayılacaktır. Kısacası Cascade sistemi, Schengen vizeleri kurallarına uygun kullanan kişilerin zaman içerisinde daha uzun süreli, çok girişli vize almaları ihtimalini artıran kademeli bir uygulama. Aslında bir dediğimiz gibi bir mükafat gibi de bir şey diyebiliriz bu aşamada. Yine yeni tarihli sayılacak 2025 tarihli Türkiye'de özel bir düzenlemeden bahsedeyim. Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'deki Schengen temsilciliklerinde kısa süreli vizeye başvuran Türk vatandaşları için daha elverişli bir Cascade sistemi öngörülmekte. Mesleki kapasite açısından burada başvuran kişiler eğer kamyon veya tır şoförleri ise bu özel kuralın dışında tutulmuş. Diğer kişiler için bu sistem öngörülmüş. Bu sistemin mantığı şu şekilde bir merdiven gibi anlatabiliriz bunu. İlk vize çoğu zaman planlanan seyahati karşılayacak şekilde verilir. Öncelikle vize hukuka uygun kullanıldıysa yeni başvuruda 6 aylık çok girişli bir vize basamağı gündeme gelecektir. 6 aylık vize doğru kullanıldığı takdirde ve süresinde yeniden başvuru yapıldıktan sonra 1 yıllık vize. Bu 1 yıllık vize de doğru kullanıldıktan sonra 3 yıllık vize. 3 yıllık vize de doğru kullanıldıktan sonra 5 yıllık vize basamağı gündeme gelecektir. Bu basamaklarda tabii ki pasaport süresi çok önemli. Pasaportun eğer süresi tabii ki yetmiyorsa kişi teorik olarak 5 yıllık vizeye uygun görülse dahi burada tabii ki ona 5 yıllık vize verilmeyecek. Genel mantık burada şu, vize süresi seyahat belgelerinin süresini aşamaz ve çoğu durumda pasaport bitiminden 3 ay önce sona erecek bir şekilde kısaltılır. Bu yüzden uzun vize hedefleyen kişinin pasaport geçerliliğinde tabii ki önceden planlıyor olması gerekiyor bu başvuruları yaparken. Burada ancak bu bahsetmiş olduğumuz özel düzenleme Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları için, yurt dışında yaşayan Türkler için bu konuda bir düzenlemenin onlar lehine olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü bir Türk vatandaşı Türkiye dışındaysa yani yurt dışında yaşıyorsa, Birleşik Krallık'ta, Amerika'da, Kanada'da, Balkan ülkelerinde veya Schengen dışı başka bir ülkede yasal olarak yaşıyorsa başvurusunu genellikle o yasal ikamet ülkesindeki yetkili konsolosluk üzerinden yapacaktır. Türkiye'ye özel bu 2025 tarihli Cascade düzenlemesi ise Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye'den başvuran Türk vatandaşları maaşlarına yönelik olduğunu söyleyelim. Bu ne demek? Yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı bu başvuruyu yapamıyor. Evet, çünkü başvuru dediğimiz gibi başvuru yerleri burada Türkiye'deki bir konsolosluktan yapılacağını söylüyoruz. Ancak yurt dışında yaşayan bir Türk bulunduğu ülkede yasal olarak ikamet ettiği bir

0: ülkede ki konsolosluğa başvuru yapacağı için bu haktan yararlanamayacağını söyleyebiliriz. Son olarak kısaca şunu söyleyebilirim. Cascade sistemi önceki vizelerini doğru kullanan kişiler için uzun süreli ve çok girişli vize alma ihtimalini artıran bir uygulamadır. Ancak bu güvenin korunması tabii ki gerekecektir. Süre aşımı yapmamak, seyahat amacına aykırı davranmamak, yanlış ülkeye başvurmak ve sahte veya yanıltıcı belge sunmak gibi durumlarda tabii ki bu güven ortamı zedeleneceği için kişiler bu Cascade sisteminden yararlanamayacaklar. Ancak eğer bir problem yoksa, seyahat amacına aykırı davranılmamışsa, geri dönüş bağları yeterince ona hassasiyet gösterilmişse, güvenlik kaydı oluşturulmuşsa, kişi hakkında olumsuz bir kanaat oluşmamışsa, yine bu bir hak, bir kesin bir vaat olarak değil. Kişilerin böyle bir hakkı vardır, ancak bu hakkı kullanmaları kesinlikle olumlu sonuç verecek de diyemeyiz. Yine vatandaşlarımız eğer gerçekten bu saymış olduğumuz sebepler kendilerinde mevcutsa, seyahat planlamaları bir güven ortamı içerisinde olmuşsa, bu gibi durumlarda bu başvuruları yapmaları kendileri için sağlıklı olacaktır.
1: Evet, son sorumuz Sayın Yiğit'e olsun. Eksik sigorta, sahte rezervasyon veya çelişkili evrak vizeyi nasıl etkiliyor?
2: Bu da birçok kişi bu seyahat sağlık sigortasının sonradan tamamlanabilen bir aşama olarak gözüküyor aslında. Oysa Schengen dosyasını da sigorta yardımcı bir kağıt olarak değerlendirmiyor. Doğrudan aranan şartlardan biridir. Yani standart bir Schengen red formunda da yine açıkça geçerli ve yeterli bir seyahat sağlık sigortası sunulmadığı şeklinde bir gerekçe zaten var. Bundan dolayı da aslında bunun bir yan unsur değil de bir ana unsur olduğunu çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Yine aynı formda seyahat amacı ve şartlarının kanıtlanmaması, sunulan bilgilerin güvenilir bulunmaması ve yine kişinin Schengen bölgesinden ayrılma niyetinin tespit edilememesi gibi yine ayrı red gerekçeleri olduğunu da söyleyelim. Sigorta sisteminde aslında sık yapılan hata şu: seyahat 10 gün görünüyor ama sigorta 7 günlük. Uçuş tarihi 3 Mayıs diyelim, sigorta 4 Mayıs'ta başlıyor ya da poliçe sadece yaşanan ülkeyi kapsıyor. Schengen alanında geçerli bir poliçe değil. Avrupa Birliği'nin de yine burada seyahat sağlık sigortası kriterlerinde poliçenin tüm kalış süresini kapsıyor olması, acil tıbbi müdahale, hastane tedavisi, tıbbi nedenlerle geri gönderilme ya da ölüm halinde bir nakil gibi riskleri de karşılaması bekleniyor buradaki sağlık sigortasının. Yani sorun sadece sigortam var mı yok mu değil de bu sigorta bu seyahat planıyla birebir uyumlu mu, bütün riskleri içinde koruma sağlıyor mu vesaire, bunları değerlendirdi söyleyebiliriz. Burada sigortadan daha da riskli olarak Schengen başvurularının reddine sebebiyet veren bir diğer husus da sahte rezervasyonlar. Burada önemli ayrım da şu: iptal edilebilir bir otel rezervasyonu yapmak sahtecilik demek değil. Yani burada sahte bir rezervasyon şeklinde değerlendirilmiyor. Yine gerçek, sistemde doğrulanabilir, başvuru gününde geçerli ve seyahat planınızla uyumlu bir rezervasyon sunmak oldukça önemli. Yine burada başvuru sahiplerinde gerçek otel ve uçuş rezervasyonları sunmaları, bunların gerçek seyahat planı ile uyumlu olması ve iptal edilebilir ya da değiştirilebilir rezervasyonlarında tercih edilebileceğini söyleyebiliriz bu başvuru sürecinde. Yine bununla alakalı yaşanan bir örnek var. Danimarka'nın Dubai Başkonsolosluğu tarafından bir açıklama yapıldı bu sahte rezervasyonla alakalı. Kendileri Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki yapılan Schengen bölgesine yapılan başvuruların sahte rezervasyonla yapılan başvuruların gerçek rezervasyonlardan, gerçek başvurulardan çok daha fazla olduğunu tespit etmişler ve bununla alakalı bir açıklama yapma zorunluluğu hissetmişler. Bunun aynısında hem Schengen başvurusunun reddine hem de idari para cezası şeklinde yaptırımların olduğunu da hatırlatmışlar. Yani dediğim gibi bu aslında uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir husus. Yine bununla alakalı da bir diğer husus da çelişkili evraklar. Yani sizin formunuzda Fransa'ya bir turistik gezi yazıyor olabilir ama otel rezervasyonunuz Almanya'da. Davetiyeniz Hollanda'dan geliyor ama uçuşunuz İtalya'ya alınıyor vesaire. Bununla alakalı da şeyler yaşanıyor olabilir. Burada da gerçekten planınızla uyumlu bir şekilde seyahat yapılıyor olması oldukça önemli. Burada yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için özel bir parantez açmak istiyorum. Diyelim ki Almanya'da, İngiltere'de yaşıyor vatandaşımız ve vize memuru burada sizin sadece Türkiye'deki bağınızı değil de yaşadığınız ülkede geri dönme ihtimalinizi de görmek isteyecek. Oturumunuz geçerli mi, çalışma izniniz var mı vesaire, bunların hepsi de değerlendirme altına alınacak. Yine bununla alakalı İngiltere mahkemeleri tarafından verilmiş olan bir karar var. Burada başvurucu olan kişi kendisi ailesinin yanına gitmek için bir başvuru yapıyor ama kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonrasında vize sürecinde kendisi bir dini nikah yapıyor. Kendi ülkesinde geçerli bir nikah yapıyor aslında. Ama bunu vize sürecinde vize memurlarına iletmiyor. Akabinde bu test edildikten sonra kendisi İngiltere'ye geliyor ama sonrasında bu test ediliyor ve kendisinin buradaki başvurusunun uygun bulunmadığını ve başvurusunun sonradan reddedildiğini söylüyor mahkeme. Ve burada samimi beyan olmadığını şeklinde maddi gerçeği

0: Da Schengen vizesini konuştuk. Haftaya yeni konularla yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Kanun ne diyor?

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gelincik çiçeği zarif ve ince yapraklarıyla kırların ve yol kenarlarının süsüdür. Henüz tomurcukken başı eğik duran gelincik, açılma vakti geldiğinde yavaşça doğrulur ve yapraklarını birer birer açarak parlak kırmızı rengini göz kamaştırıcı bir biçimde sergiler. Baharda yalnızca gelincik değil, goncalar da açılır. Gonca, açılmamış gülün tomurcuğudur. Gonca açılınca adeta güler ve gül halinde görünür. Divan edebiyatında ve günümüz betimlemelerinde açılmamış gonca, sevgilinin ağzı yerine kullanılır ve dinleyene sır saklayan bir gülü hatırlatır. Sevgilinin konuşmaya başlaması veya gülmesi, goncanın açılmasına benzetildiğinden, o açılmayla birlikte sırlar da açığa çıkar. Goncanın açılması, şaire gönlünün de açıldığı yolunda ilham verir. Gönlü açılmak deyimi günümüzde de kullanılmakta ve hem neşe bulmak, keyiflenmek manasına hem de içini açtığı için rahatlamak anlamına gelmektedir. Şeyhülislam Bahai gibi bazı şairler, buldu neşvi nemayı taze büyüter mısrasıyla genç sevgilinin büyüyüp serpildiğini anlatmak istemiştir. Divan şiirimizin ünlü şairi Nef'i, Bekir Sıtkı Sezgin'in sesinden radyolarımızda zaman zaman çalınan şarkının güftesinde, esti nesimine bahar, açıldı güller subdem, açsın bizim de gönlümüz, saki medet sun camı cem derken, ilkbaharın seherinde açılan güller gibi açılacak gönüllerin, dünyanın hakikatlerini gösteren kadeh gibi olacağını belirtiyor. Günümüz şairlerinden Salim Diyap, Açılma adlı şiirinde şöyle diyor. Gözlerine her baktığımda, kıyıdan annemin seslenişi düşer aklıma. Açılma oğlum, boğulursun. Rıhtımdan ayrılan bir geminin, denize doğru nasıl gittiğini görmüşsünüzdür. Bir vapurun geri geri, beyaz köpükler kabartarak denize doğru gidişine açılma denir. Beden eğitimi derslerinden hatırlayacaksınız. Yakın mesafede duranların jimnastik alıştırmaları için birbirinden uzaklaşmaları da açılmadır. Gelincik ve gülün açılmaya başlarken yapraklarının çatlamasına benzer bir biçimde, ağaçlardaki meyvelerin de çiçeklerinin içinden çatlayarak çıkmaya başlamasına da açılma denir. Hiç haşhaş bitkisi gördünüz mü? Haşhaşın taç yaprakları da çatlayarak açılır ve bir süre sonra mor ya da beyaz bir renge bürünür çiçekleri. Açılma kelimesinin hem kamerada hem de sinemada kullanılan anlamları da var. Bir film çekiminde karanlıkta başlayıp da gitgide aydınlanarak görüntülerin belirmesine açılma denilmektedir. Sinema tekniğinde bu durumun tersi kararma olarak söylenir. Bir filmde bazen bu iki işlem bir sahnede peş peşe yapılır. Sinema eleştirmeni Nijat Özön bu durumu açılma kararma yapılmak diye anlatmaktadır. Açılma ve kararma sahnelerinde ışıkçının ve kameramanın eş zamanlı çalışması önem taşır. Bir sahnede açılma, o sahneye görüntü ekleme anlamına da gelir. Görüntüde iki kişinin konuşmasıyla başlayan sahneye, o iki kişiyi dinleyenlerin de bulunduğunu göstermek amacıyla kamerayla açılma hareketi yapılır. Açılma hareketinin en önemli özelliği şudur. Filmin karakterinin önü asla kapanmayacak ve çerçeveden çıkartılmayacaktır. Açılma, esas sahneyi değiştirmeden filme yeni bir bilgi eklemektir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Peki sen, yapım sorumlusu Melda Albay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den Bakış'ta inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Hafta sonunda yükseköğretim kurumları sınavı heyecanı yaşanacak. Bugün ve yarın yapılacak sınava bu yıl 2.425.560 aday başvurdu. Yaklaşık 1 milyon aday üniversite sınavına ilk kez girecek. Sınavın ilk oturumu temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. 15 dakika önce kapılar kapatılarak salonlara aday alınmayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10'da sınavın uygulanacağı merkezde olmaları gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da vatandaşlara seslendi. Erdoğan, yükseköğretim kurumları sınavına gelecek bütün gençlerimize Yüce Allah'tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, amili futbol takımımıza da Paraguay karşısında başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u Dolmabahçe ofisinde kabul etti. Erdoğan, Türkiye ile Singapur'un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu, birçok alanda ilişkileri geliştirmeye gayret gösterdiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Hürmüz'deki seyri sefer serbestisinin öneminin de altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'ye geleceğini bir kez daha teyit etti. Trump hizmete giren yeni başkanlık uçağı için düzenlenen törende konuştu. "Bu uçakla çok seyahat edeceğiz, yakında Türkiye'ye de gideceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasının önemine işaret etti. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp hep birlikte geleceğe güçlü bir şekilde yürümek durumundayız dedi. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de arınma